0: aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste siyasi parti turuna başladı. Bu kapsamda ilk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Bugün de AK Parti grubuyla bir araya gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız açıklamasını yaptı. Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayi Yerleşkesi'nde yangın çıktı. Yangın ekipleri müdahalesiyle kontrol altına alındı. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para politikası kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kuralarının çekilişi bugün saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 yılda operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddiasının gerçeğe aykırı olduğunu açıkladı. Soruşturma kapsamında biyolojik incelemelerin ve DNA analizlerinin yapıldığı ifade edildi. Bir yanda müzakerelerin yeniden başlaması çabaları, diğer yanda karşılıklı saldırılar. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki saldırılar 10. gününde de devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran'ın misillemesinde Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'nı hedef gösterdi. Haberleri sunduk.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, küresel analize hoş geldiniz. Programı hazırlayan bendeniz Kutluhan Görücü, yapımcımız Eda Kotonoğlu ve bugün özel bir konukla Ömer Özkızılcık'la birlikte programı yapacağız. Ve ana kumandamasını sesimizlere teknisyen Ersin Aydemir iletiyor. Sevgili Ömer hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Evet, Ömer'le ilk olarak Suriye'de seçimleri, özellikle meclis seçimlerini konuşmak istiyorum. O Türkiye'de bu konuları en ayrıntılı bir şekilde takip eden isimlerden birisi. Kendisi de yine çok yakın zamanda Suriye sahasında da bulunmuştu. Bugün de yine bir etkinlikte, aslında Göç ve Diaspora Vakfı'nın bir etkinliğinde yine Suriyelilerle, Suriyelilerin Türkiye'deki ve diğer ülkelerdeki Suriyelilerin göçüyle ilgili çalışmalara katıldık. Çeşitli networkler içerisinde bulunduk ve tekrar döndük geldik TRT stüdyolarında yeniden Suriye'yi, Suriyelileri konuşacağız. Evet Ömer, Suriye'de meclis seçimleri yapıldı. Senin de bir tweetin oldu. Türkiye'de bence biraz konuşuldu. Çünkü Ahmet Şara'ya yakın bir ismin aslında meclis seçimlerinde ikinci sırada kaldığını yazdın. Sen nasıl görüyorsun meclis seçimlerini?
1: Evet, konuyu tam bam telinden giydin, tam ortadan giydin.
0: Ya çünkü rating seviyoruz. Biraz ratinglerimize önem veriyoruz.
1: Eyvallah, eyvallah. Yani öncelikle şunu bir seyircimize aktaralım. Çünkü bu konuyu bilmek lazım. Suriye'deki meclis seçimleri kısaca nasıl yapıldı? Meclisin 3'te 2'si dolaylı seçimlerle belirlendi. 3'te 1'i de doğrudan Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından atandı. Bu 3'te 2 seçimler işte her bölgede oranın önde gelenleri, kanaat önderleri, aşiret liderleri, önemli insanların oluşturduğu bir seçim komisyonu oldu. Bu seçim komisyonunda her bölgede işte milletvekillerini seçtiler.
0: Seçim komisyonu da belirli delegeler üretti.
1: Tabii.
0: Bu üretilen delegeler arasından aday olanlar meclise girebildi
1: Meclise
0: diyelim.
1: girdi.
0: Çünkü
1: Aynen öyle.
0: Türkiye'de de benzer, hani tabii ki halk seçiyor da yine mesela Türkiye'deki siyasi partilerde de genelde işte genel merkezin atadığı insanlar delege olarak yazılırlar. Sonra bu delegeler il ilçe kongreleri yapabilirler gibi. Yani orada da biraz benzerlik var bu bakımdan.
1: Evet, burada benzerlik var ama Türkiye'deki partilerde delegeler daha çok işte oradaki parti başkanı tarafından belirliyordu.
0: Evet.
1: Bu da her bölge için bir ayrı bir seçim komitesi oluşturdu. O
0: Evet.
1: da bir heyet karar verdi. Bir de üçte biri de doğrudan Ahmet Şara tarafından atanmış oldu. Şimdi ilk meclis toplandığında
0: Hem de şöyle bir taraf var.
1: Evet.
0: 70 vekil atadı. Atadığı vekillerden birisi de meclis başkanı seçilen vekil
1: Evet.
0: El Avak.
1: Evet. Şimdi bu da ilk meclis oturum başladığında tabii genel dünyadaki o prosedüre benzer şekilde en yaşlı milletvekili meclise geçici olarak başkanlık etti. Ve orada çok ilginç bir sahne yaşandı. Birçok milletvekili çıktı dedik işte oy kullanma sürecinde ayağa kalkarak oy kullanalım. Bazı dedi el kaldıralım. İşte seçim sürecinde şöyle yapalım. Prosedürler konuşuldu. İşte o da bir milletvekili itiraz etti. Dedi ki sizin bu örnekte verdiğiniz, önerdiğiniz prosedür uygun değil. Ondan sonra o da meclis başkanı çok önemli bir ifade kullandı. Dedi ki prosedür yok ki zaten. Hangi prosedürden bahsediyorsun? Yani biz her şeyi şu an sıfırdan yapıyoruz. Suriye'de şu an öyle bir durum var. Gerçekten hepsi sıfırdan yapılıyor. O anki yaklaşımla. Ve adaylar çıktı. Mesela bir tartışma konusu şuydu. İşte birisi bir pozisyona aday olduktan sonra o da seçimi kaybederse başka bir makama aday olabilir mi? Meclis başkanlığı değil de yardımcısına aday olabilir mi? Bunun gibi tartışmalar vardı. Sonra seçim sürecine gidildi ve seçim sürecinin aslında beklenti şuydu. Kablavi isimli Suriye'nin güneyinden bir milletvekilinin meclise başkanlık etmesi. Çünkü kendisi bir iş adamı olması sebebiyle Ahmet Şara'ya da yakın ilişkilerin olduğu biliniyor ki Suriye'nin petrol başkanı da Kablavi ailesinden. Ve Ahmet Şara'nın aslında Suriye Meclisi'nde tercih ettiği meclis başkanının Kablavi olduğunu
0: Özellikle
1: söyleniyor.
0: İdlib'deki iktidarını zannedersem yine oradaki petrol şirketini de herhalde Kablavi yönetti değil mi?
1: Evet,
0: Ben...
1: oradaki petrol ticaretini, o da üretim yoktu ama
0: Evet,
1: onun
0: ticareti
1: satışı
0: yani.
1: ticaretini Kablavi. Yani Ahmet Şara'ya son derece yakın bir isim.
0: Evet.
1: Şimdi diğer bir aday ise Al-Awwak'tı. Bir üçüncü bir aday daha vardı. Şimdi Al-Awwak'ın hikayesine baktığımızda çok ilginç. Kendisi Beyrut'ta yanlış hatırlamıyorsam doktorasını yapıp sonra Suriye'de savaş çıktıktan sonra Türkiye'ye gelen Suriyeli sığınmacılardan
0: Ve Mardin Artuklu Üniversitesi'nin öğretim üyesi.
1: Evet, Mardin Artuklu Üniversitesi'nin öğretim üyesi. Ve kendisi Mardin'deki süreçte özellikle anayasa hukuku vesaire alanlarında çalışıyor. Daha sonra Ahmet Şah tarafından biliyorsun bu anayasa deklarasyonu çıkartıldı. Bu anayasa deklarasyonunu yazmakla görevli bir heyet oluşturulmuştu. Geçici bir anayasa gibi bunu düşünebiliriz. O da Al-Avak'ta üyeydi. Hı-hı. Yani Al-Avak Ahmet Şah'a uzak bir insan değil. Ama Ahmet Şah'ın tercih ettiği aday Kablavi olduğu genel olarak biliniyordu ki tüm beklentilerde Kablavi'nin seçilmesi noktasındaydı.
0: Yani çok ilginç. Mesela Kablavi 77 oy almış.
1: Evet.
0: Ahmet Şah hani hiçbir şey olmasa bile dolaylı seçilenler haricinde 70 kişi zaten direkt atadı. Ki 70 kişi atadığı isimlerden birisi de karşı adayda geçip

0: Yani bu Suriye için hayal edilebilecek demokratik bir ortam demek aslında
1: Aynen
0: yani.
1: öyle.
0: Yani düşünün ki Suriye'yi yöneten birisi başka bir meclis başkanından yana ağırlık koyuyor ancak bu seçilemiyor. Ya yani bu beni biraz ürküttü yani. Çünkü bu kadar demokrasi şu an Suriye'ye lazım mı? Ondan biraz çekindim açıkçası. Sen nasıl düşünüyorsun bu
1: Ben
0: konuda?
1: senin gibi düşünmüyorum. Bence bu Suriye için çok güzel bir haber. Yani bu seçim sürecine, meclisin oluşturma sürecindeki en büyük eleştiri, ya bunlar aslında seçim yapmıyor. Hepsi atanmış. İşte buradaki meclis formalite icabı, temsiliyeti aslında yok falan gibi böyle
0: Evet.
1: eleştiriler vardı. Bu eleştiriler gerçi yansıtmıyordu. Şimdi Suriye'de her zaman geçerli olan bir mesele var. O da şu: ancak detaylara inerseniz mevzuyu anlarsınız. Şimdi ben seçilen milletvekiller, atanan milletvekillere bakıyorum. Ya bunlar öyle Ahmet Şara'ya yakın olduğu için ya da sadık olduğu için atanmış figürler, isimler değil. Yani Ahmet Şara'nın atadığı 70 kişi milletvekili listesine de baktığımızda, burada Ahmet Şara'ya son derece uzak olan, hatta mesela bir milletvekili var, zamanında Esed rejiminin safında yer alan bir kişiydi. Ve şu an onun mesela milletvekili olması Suriye'de çok ciddi tepkilere de yol açtı. O da ayrı bir mesele. Ahmet Şara'nın ataması
0: Ya
1: olsun.
0: direkt olarak mesela Türkmen isim olarak Abdurrahman Mustafa geçici hükümetin başındaydı. Ahmet Şera ile rakip hükümetlerdi aslında
1: Evet.
0: yani ki onu atadı yani.
1: Ve onu atadı. Çünkü niye?
0: En
1: Suriye
0: basitinden.
1: Türkmen Meclisi'nin başkanı seçildi Abdurrahman Mustafa. Oradaki Suriye Türkmen kesiminin temsiliyetini garanti almak için Abdurrahman
0: Evet.
1: Mustafa'yı atamayı tercih etti. Ve seçilen milletvekillerine de baktığımızda, üçte ikisine, yani 140 milletvekiline baktığımızda, mesela aralarında bazı milletvekilleri var. Tabii ismini veremeyeceğim şimdi. Yani ben oturduğumda onlardan, işte Aralık'taki devrimden sonra görüştüğümde, Ahmet Çağ'ın darbeyle indirilmesi gerektiğini falan anlatan kişiler de var aralarında. Yani bu da aslında Suriye'deki yeni meclisi doğru tanımlamak için şöyle bir yaklaşım benimseyebiliriz: Suriye halkının tüm kesimlerini olabildiğince iyi bir şekilde ve kaotik bir şekilde temsil edilen bir meclis.
0: Evet işte
1: Yani bu da...
0: bu geçiş dönemindeki bu kaotik ortam beni aslında biraz endişelendiriyor. Yarın öbür gün çünkü anayasa yapılmaya başlanacak. Bu kadar farklı fikrin olduğu ve güçlü bir şekilde temsil edilebildiği bir ortamda ne kadar sağlıklı bir anayasa yapım süreci olur? O tartışılır. Tabii bir de meclisin fonksiyonu ne olacak? Çünkü Ahmet Şer'e baktı ki meclis gerçek manada onun istediği bir yönde gitmiyorsa buraya belki müdahale etmek zorunda kalabilir. Bu da biraz endişe verici. Yani tamam işte farklı fikirlerin olması gerek ama Suriye'de hiçbir zaman demokrasinin hani isminin cumhuriyet olmasına bakmayalım. Hiçbir zaman demokrasinin hakim olmadığını, öyle insanların seçimle falan bir şeye gelmediğini bilmek lazım. Çünkü Beşar Esed %97 falan alıyordu yani girdiği seçimlerde. O yüzden hani böyle bir endişem var.
1: Yani
0: Yani çünkü radikal bir demokrasiye geçiş biraz şey yapıyor beni.
1: burada şöyle bir durum var. Suriye'de siyasi partiler kanunu yok. Çünkü
0: Evet.
1: bu kanunu yazacak meclis daha göreve başlamadı. Şimdi bu kurucu meclis. Yani bunu iyi oturtmamız gerekiyor. Bu meclis Türkiye'de tarihine de bir benzetme yapılabilir bu bağlamda. Tabii aynı olmasa da bu kurucu bir meclis. Ve kurucu meclis olması hasebiyle partiler yok, gruplaşmalar henüz oluşmadı ve bu meclisin önümüzdeki süreçte tartışmaları önemli ölçüde kaotik olacak. Bunu öngörebiliyoruz. Ama şöyle bir şey var. Yani bu Alavak şahsı, bence bunun şahsiyeti bence bunu güzel özetliyor. Kendisi Şarar'a rağmen meclis başkanı oldu. Ama Şarar'la zaten beraber çalışabilen bir insan. Ve zaten Şarar tarafına atanan ve zamanında da Anayasa
0: Evet.
1: Deklarasyonu için desek, yani Şah'ın düşmanı değil zaten. Yani
0: Evet
1: böyle
0: evet. Böyle anlaşılmasın.
1: meclisle hükümet arasında bir kavga beklememek lazım. Ama ne olacak? Bu meclisin ilerleyen dönemlerde anayasa yazım sürecinde farklı tartışmalar zemini olacak. Ve burada biraz da Suriyelilerin perspektifine bakmamız lazım. Meclisin açılışında çok sembolik bir sahne oldu. Neydi o sahne? Eskiden Suriye Meclisi'ne Beşar Esed geldiğinde adeta Kim Jong-un'un Kuzey Kore'de geldiği gibi alkış kamet, yani
0: Evet.
1: alkışlamaktan elleri kopuyordu artık milletvekillerinin. Böyle bir süreç vardı.
0: Evet, o ikisini kıyaslayan zaten görüntüler sosyal
1: Evet.
0: medyada viral oldu yani.
1: Ama Ahmet Çağ'a çıktığında
0: Kimse
1: hiç
0: ayağa bile
1: alkışlanmadı.
0: kalkmadı.
1: Ayağa kalkınmadı, alkışlanılmadı. Şimdi şöyle bir durum var.
0: Ya
1: Normalde
0: bu da çok Avrupa demokrasi seviyesi
1: ya
0: ya.
1: Avrupa demokrasi seviyesi
0: Çünkü
1: bile değil bence.
0: şöyle düşün. Mesela Türkiye'de Büyük Millet Meclisi'ne en kötü ihtimalle Cumhurbaşkanı geldiği zaman genelde bazı muhalefet partileri olmasa da

0: çoğu partiler ayağa kalkar
1: Evet.
0: veya diyelim ki AK Parti grubu en azından Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlar. Orada Ahmet Çıran'ın kendi seçtikleri bile ayağa kalk falan,
1: Hiç
0: öyle bir
1: kimse
0: şey.
1: ayağa
0: Hiç kimse
1: kalkmadı.
0: ayağa kalkmadı
1: Sıfır
0: yani.
1: ayağa kalkan, alkışlayan
0: Hani bu
1: sıfır.
0: çok tedirgin edici bir demokrasi.
1: Yani bence bu tedirgin edici değil. Bence bu da Suriye'nin psikolojisini anlamak
0: Evet
1: lazım.
0: evet ya, Suriyeliler tam anlamıyla o çok kötü bir diktatörlüğü yaşadıkları için bu işi en doğru yerde yapmaya çalışıyorlar.
1: Evet.
0: Yani
1: Evet.
0: onu anlıyorum tabii
1: Ve
0: ki.
1: mesela normal Avrupa'da da bir baktınız mecliste. Yani o da devletin başındaki figür, konuştuğu esnada sahne çıktığında bir formalite alkışlaması vardır ya bir sahneye çıkarken. Yani öyle bir alkışlama yapılabilirdi ya da konuşması bittiğinde böyle kısa bir alkışlama yapılıp uğurlanabilirdi. Ya konuşması bitti. Sessiz bir şekilde salondan çıktı Ahmet Çağrı. Yani bu da aslında bir mesaj verilmek istiyorum. Yani bunu Suriye hükümeti de vermek istiyor. Bunu doğru anlamamız lazım. Suriye meclisinin tırnak içerisinde bu kadar kaotik olması ve senin bundan dolayı tedirgin olman Ahmet Çağrı'nın yeni Suriye vizyonuyla örtüştüğü için zaten böyle bir meclis var. Yani Ahmet Çağrı'nın ve yeni Suriye yönetiminin Suriye dair gelecek vizyonu olabildiğince kucaklayıcı, olabildiğince tüm Suriye kesimini temsil eden bir yaklaşım. Ve şu an mesela Suriye'de şöyle bir tartışma var. Ya siyasi partiler kanunu çıkartalım mı, çıkartmayalım mı? Bunu tartışıyorlar. İşte siyasi partiler olursa işte bölünmeler olur. İşte biz bir parti olalım. Herkes bir çatı altında birleşsin. Siyasi partiler olmasın diyenler var. Hayır, siyasi partiler olması gerekiyor. Bu siyasi hayatın bir gerekliliği diyenler var. Bu tartışmalar şimdi başlayacak. Yani bu meclisin açılması kuruluşundan daha önemli olan şimdiki faaliyetleri olacak. Çünkü Suriye'de en basit bir imar kanunundan tutun, en önemli anayasanın maddesine kadar. Yani Suriye Cumhuriyeti'nin ismi Suriye Arap Cumhuriyeti. Mesela bu tartışılacak. Suriye Arap Cumhuriyeti mi kalsın, Suriye Cumhuriyeti mi olsun? Bazıları Suriye İslam Cumhuriyeti'nin olmasını isteyecek. Ve buna yönelik tartışmalar yapılacak şu an mecliste. Yani bu meclis her şeyi tartışacak.
0: Evet, bakalım ne kadar sağlıklı ve işte sonuç alabilecek şekilde olacak. Ona biraz bakmamız lazım. Aslında Suriye'yi konuşurken bu geçtiğimiz günlerde viral olan da bir görüntü vardı. Ona da değinelim. Özellikle sen de sürekli yazıyorsun. Suriyeli, yani Türkiye'den Suriye'ye dönen, ancak işte atıyorum ilkokulu Türkiye'de okumuş, ortaokulu Türkiye'de okumuş ve güzel Türkçe konuşan Suriyelilere artık giden turist olarak giden Türklerle karşılaşıyor ve yani kimse gözlerine inanamıyor. Çünkü gidiyorsun Şam'da baya baya ikinci dil Türkçe. Ama bu sefer Deir ez-Zor'da karşımıza çıktı biliyorsun. Deir ez-Zor'da görev yapan Türk askerine İstiklal Marşı okuyan bir Suriyeli kız çocuğu. Yani böyle çok epik görüntülere sahne olan bir Suriye de var. İşte geçtiğimiz günlerde biliyorsun Deir ez-Zor'da yine orada köprü yapılmıştı. Askeri bir köprü inşa edilip, çünkü PKK o köprüleri patlatarak çekilmişti. O yüzden çok büyük bir aslında insani sıkıntı yaşanıyordu orada. Çünkü iki yaka o kadar yakın ve birbirleriyle ticareti,
1: Ve
0: insani
1: birçok insan
0: ilişkileri
1: ve çocuk boğulmuştu.
0: aynen bu kadar yüksek bir iki yerleşim alanı maalesef geçilemiyordu. Veya işte çok büyük zorluklarla geçiliyordu vesaire. Bu aşıldı. Hem bu görüntüler bağlamında hem de işte Türkiye'den Suriye'ye dönen Suriyeliler hakkında senin böyle bir perspektifin var. Onu istersen aç. Neler düşünüyorsun?
1: Ya şöyle şimdi o görüntüden bahsedeyim. Bence o görüntü çıkıyor. Oradaki bir Suriyeli bir kız çocuğu Türk askerinin yanında işte konuşuyorlar. İşte Türk askeri diyor ki Bursa'yı mı daha çok seviyorsun? Suriye mi? Çünkü Bursa'da yaşıyorlarmış. Diyor ki ikisini de seviyorum. O da bir isteğim var mı diyor Türk askeri Mehmetçik. Sonra o da babası diyor ki İstiklal Marşı oku, İstiklal Marşı oku. Sonra kız bunu duyunca adeta yani okul önünde bir sahneye çıkıp etkinlik esnasında okunur ya gururla onurla İstiklal Marşı'nı kız bağırarak İstiklal Marşı'nı okuyor. Ve bu güzel görüntü bize geliyor. Ama şimdi bu da o da Mehmetçik bir sen çok güzel bir soru soruyor. Tekrar Türkiye'ye gelecek misin diyor. Ziyaret edecek misin? Kız diyor ki evet. Ama bu kız aslında Türkiye'yi ziyaret edemez. Çünkü şu an mevcut konjonktürde Suriyeli bu özellikle bu Türkiye'de eğitim görmüş çocuklar Suriye'ye geri döndükten sonra biz onlarla iletişimi, irtibatı tamamen koparıyoruz. Yani bunca yıldır oluşan gönül bağı evet devam ediyor. O insanla gittiğinizde Suriye'de mesela ben Suriye'de gittiğimde şey yapmayı çok severim. Sokakta dolaşırken sesli bir şekilde Türkçe konuşuyorum. Ya hemen birisi gelip abi sen Türk müsün? Türkiye'den mi geliyorsun? Hemen
0: Hemen
1: birisi
0: sen de
1: gelip
0: Türkçe
1: konuşur.
0: konuşmaya başlar.
1: Yani asla sekmez. Hatta geçen bir Fransız bir meslektaşımla oturdum. Kendisi paylaşım var. Şeyi anlattı. Yani Şam'da 3

0: 4 kişi toplanmışlar. Hepsinin ortak dil konuşabildikleri Türkçeymiş.
1: Ha.
0: 3 Suriyeli bir Fransız, Suriye'de Şam'da Türkçe konuşuyorlar. Şimdi
1: Ha.
0: böyle bir
1: Ve
0: sahne.
1: o paylaşım da yine X'te viral olmuştu.
0: Aynen, bayağı yayılmıştı. Şimdi bizim burada sorulmamız gereken soru şu. Devlet politikası ve insan yaklaşımı. Türkiye'de eğitim görmüş çocuklarla bizim hukuki bağımız neden yok? Bu çocuklar ülkelerine geri döndükten sonra biz bunları kaybetmememiz lazım. Bu çocuklar istediklerinde Türkiye'ye, yani şöyle ifade edeyim. Ömründe Türkiye'yi görmemiş, Türkiye'ye hiçbir faydası olmamış. Alman Hans turistik sebeplerle Türkiye istediği gibi elini kolunu sallayarak gelebiliyor. Bir Türkiye'de sığınmacı statüsünde bulunmuş, Türkiye'de okula gitmiş, Türkçe öğrenmiş, kendisini hatta Türk sayan.
1: Ve aynı zamanda kendi memleketine dönmüş, artık orada
0: Evet.
1: yaşamaya devam eden
0: Bu
1: birisi.
0: insanlar neden vize almak durumunda kalıyorlar? Şimdi vize almak deyince de zannedilmesin alınabiliyor. Şu an
1: Evet.
0: oradaki fiziki şartlar sebebiyle, büyükelçilik olsun ve oradaki yoğun talep sebebiyle Suriye'den vize alıp Türkiye'ye gelmek imkansıza yakın bir durum.
1: Şu an kapalı diyebiliriz
0: Yani
1: neredeyse.
0: kapalı diyebiliriz. Şimdi bu yüzden dolayı bu çocuklar, bu insanlar neden gelip tekrar, mesela bir o kız çocuğu, sınıf arkadaşı vardır. Neden tekrar gidip görmesin? Ya da öğretmenlerini bir ziyarete gitmesin tekrar.
1: Yok yani o bakımdan değil. Sonuçta bu insanlar yarın bir gün üniversite okumak için de yeniden Türkiye'ye
0: Evet.
1: gelebilirler. Ticari olarak da gelebilirler. O firmalarda da çalışabilirler. Hani bunun her iki tarafı da memnun edecek şekilde düzenlemeler yapmak gerekir hakikaten. Ama işte bunu nasıl formüle edecek? Bunu zannedersem yeni dönemde İçişleri Bakanlığı biraz daha nasıl diyeyim, pozisyonunu biraz daha değiştirmiş gibi duruyor. Çünkü 700 bini aşkın insan geri döndükten sonra
0: Ya toplam
1: Türkiye'de
0: 1,5 milyon.
1: toplam 1,5 Suriye
0: Dönenler.
1: dönenler, ama yani Türkiye'den döneni
0: Hayır,
1: söylüyorum.
0: 8 Aralık'tan sonra 700.
1: 8 Aralık sonrasını kastediyorum canım zaten. Türkiye'de 2,2 milyon zaten Suriyeli kalmış ve bu artık çok yönetilebilir bir düzeye düşmüş. Hatta bazı iş sektörlerinde çok büyük bir aslında tahribata yol açmış. Çünkü iş gücü kaybı oluşmuş vesaire. Hani bu yönetilebilir bir şekilde aslında yeni dönemde bence bir düzenleme olabilir. Yani senin böyle bir önerin falan var mı? Yani şunu yapsak şöyle bir şey olabilir. Atıyorum ya işte bu Türkiye'de eğitim görmüş, belirli yılı doldurmuş kişilere vize muafiyeti mi sağlanmasını talep ediyorsun sen, veya öyle bir şey mi var,
0: Yani
1: perspektifin?
0: benim buradaki perspektifim,
1: Yani sen hep söylüyorsun ya, Twitter'da diyorsun ya, bununla hiçbir hukuki bağımız yok. Nasıl bir bağ kuracaksın? Ya adam
0: evet.
1: gitmiş Suriye'den artık.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, bu konuda biz çalışmalarımızı yaptık, Geyik'le ilgili makamla arz ettik. Ama henüz bunu kamuoyuna yönelik benim fikirlerimi açıklama noktasında değilim.
1: Eyvallah.
0: Maalesef öyle bir durumla karşı karşıyayız. Ama burada genel perspektifte şunu söyleyebilirim. Benim buradaki kanaatim, bir uzman olarak, bu konuyu yılların emeğini vermiş bir insan olarak, bir hukuki statünün ikame edilmesi ve bu hukuki statü üzerinden ve o Suriye'ye geri dönmüş ve geri dönecek tüm Suriyelilere bir hukuki bağ kurulacak bir yeni düzenlemeye gidilmesi.
1: Kolaylaştıran bir unsur da olabilir. Hatta sen
0: Yani
1: şunu da savunuyorsun benim anladığım kadarıyla. Eğer sen bu bağı oluşturursan insanların Türkiye'den gitmesi, geri dönüşü de kolaylaşır. Çünkü şu endişe var. Biz Türkiye'den gidersek bir daha geri dönemeyebiliriz.
0: evet. Ben şu an Suriye geri dönüşler noktasında en büyük engel geçici koruma statüsü. Çünkü geçici koruma statüsüne göre bir kere Suriye geri döndükten sonra bir daha Türkiye ziyaret bile edemiyorlar. Şimdi biz demiyoruz Suriye geri giden insanlar tekrar ülkemize geri gelsin. Amaç o değil. Ama Suriye geri gitmiş insanlar tekrar ülkemizi ziyaret edebilsin. Buradaki bağlar devam etsin. Ve bu hukuki bir bağ olduğunda siz o insan hayatta mı, o insan birisine evlendi mi, çocuğu oldu mu ve nerede yaşıyor, bununla dair bilgi oluşabilirsiniz. Ve stratejik olarak şunu hayal edelim. Bundan 50 yıl sonrasını düşünelim. 50 yıl sonra Türkiye'nin o dönemki Cumhurbaşkanı'nın şöyle bir açıklama yaptığını hayal edelim. Etsek nasıl olur? Suriye'de bizim 5 milyon hukuki statü, artık ona ne kartı diye dersek, insanımız var. Bu insanlar bizi yakinen ilgilendiriyor. O yüzden Suriye'deki bu meselede biz Türkiye Cumhuriyeti olarak böyle yapılmasını gerek buluyoruz. Yani bu dış politika unsuru anlamında da çok önemli bir güç etkeni. Şimdi burada mesela bunu ilk akleden dünyada biz de değiliz, o da ben de değilim. Bu mesela Rusya'nın kompatriot politikası var. Macaristan'ın bu yönde benzer bir politikası var. Hindistan'ın bu yönde uyguladığı bir politika var. Yani ülke sınırlarının dışında stratejik demografik gruplarla hukuki bir bağ oluşturma ve bunun üzerinden

0: çok önemli bir göç hareketi olmuştu. Çekiç güç döneminde hatırlarsan
1: Hı
0: Kutluhan.
1: hı.
0: O dönemde ki Türkiye'ye gelenler geri döndükten sonra bizim buradaki gönül bağımız ne oldu?
1: Evet yani orada bir
0: Suriye'de bunca yılın emeği, bunca yılın yatırımı heba edilmesin. Bu kalıcı bir, sürdürülebilir bir hukuki bağa dönüştürülsün.
1: evet, yani hakikaten bu meselenin bence de takipçisi olunmalı. Yani çünkü şunu belki insanlar anlamıyor olabilir. Yani bizim şimdi anlattığımız şeyi normal bir Türk vatandaşı düşündüğü zaman ya işte adamlar gitmiş zaten ne yaparlarsa yapsınlar gibi bir şey olabilir. Ama şunu görmek lazım. Halep'te, Şam'da yürüdüğünüz zaman gerçekten Türkiye sevgisini göstermek için bile Türkiye'ye olan duyduğu muhabbeti ki bu insanlar hiç buna hiç mecbur değil. Ama gelip seninle Türkçe konuşuyor, sana hoş geldin diyor, bir ihtiyacın var
0: Ya
1: mı diyor. Sana yardımcı olmaya
0: nerelisin
1: çalışıyor
0: diyor.
1: ki minnet göstermeye çalışıyor.
0: Çocuklara diyorum bak Şam'da ya da Halep'te denk gelen çocuklara diyorum ki nerelisin sen? Yani merak ediyorum yani Suriye'nin neresinden? Çünkü illa Şam'da ya da Halep'te olmayabiliyorlar. Şey diyor abi ben Gaziantep'liyim. Abi ben Bursalıyım. Yani kendilerini öyle görüyorlar. Çünkü bu çocukların hayatlarında Türkiye'de doğdu birçoğu ya da gözlerini açtılar kendilerini Türkiye'de buldular. Hafızaları Türkiye'den ibaret. Ve Suriye'ye adeta bir yabancı bir ülke gibi geri döndüler. Ve bu insanların yani şu an mesela Türkçe dil bilgileri Arapça dil bilgilerinden daha yüksek. Türkçe'yi Arapçadan daha iyi konuşuyorlar. Türkiye'ye ait, kendilerini Türkiye'ye ait hissediyorlar. Ve ilginçtir mesela bu Türkiye'den geri dönen Suriyeli çocuklar Suriye'de de şey onlar. Ha sen Türkiye'den mi geliyorsun? Hemen anlıyorlar. Yani Suriye'deki olan Suriyeliler çünkü Türk kültüründen etkilenmişler.
1: Tabii dilleri, aksanları. Ya bizdeki gurbetçiler gibi. Yani biz gurbetçileri gördüğümüz zaman
0: Ben şöyle
1: anlıyoruz.
0: bir iddiadayım. Bizdeki gurbetçiler gibiden daha öteler. Neden? Avrupa'daki Türkler bir yaz tatilinde hep Türkiye'ye gelirler. Bir
1: Evet.
0: ziyaret eder. Bir sene olmasa 2 senede bir gelirlerdi. Bu çocuklarda o da yok. Bu çocuklar kendilerini bildim bileli ilk defa Suriye'de buluyorlar kendilerini. Hayatları hep Türkiye'deydi.
1: Evet. Ömer, yani başka konuları da konuşacaktık ama aldık götürdük yine Suriye meselesi bizi süremizi doldurdu. Sana çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: Harika
0: teşekkür
1: bir
0: ederim.
1: katkı verdin. Evet sevgili dinleyenler, küresel analiz önemli konuk ve konularla yeniden sizlerle olacak. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Küresel analiz.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Haldun Taner'in 1965 yılında kaleme aldığı Vatan Kurtaran Şaban oyunundan söz edeceğiz. Tiyatromuzun ilk epik kabare örneği olarak kabul edilen eser, toplumsal ve siyasal yozlaşmayı, bürokrasiyi ve liyakatsizliği hicivli bir dille ele alır. Oyunun merkezinde yer alan Şaban Efendi aslında sıradan bir tapu kadastro memurudur. Ancak tesadüfler sonucu kültür müsteşarlığı görevine getirilir. Bu yeni görevinde hiçbir yetkinliği olmamasına rağmen her şeyi bildiğini iddia eden ve çevresindeki dalkavukların etkisiyle absürt kararlar alan figüre dönüşür. Eserdeki temel çatışma, bilgisizliğin özgüvenle birleşmesi ve bu durumun yönetim kademelerinde yarattığı tahribat üzerine kuruludur. Şaban, kültürel meseleleri bir memur zihniyetiyle ele alır, sanatı ve düşünceyi şekillendirmeye çalışır.

0: çalışırken aslında onları komik ve acınası bir duruma düşürür. Oyun özellikle orta sınıfın değer yargılarını ve popülizmi ve her devrin adamı olan karakterleri sert bir şekilde eleştirir. Haldun Taner, Bertolt Brecht tarzı epik tiyatro tekniklerini kullanarak seyirciyi sürekli uyanık tutar ve onları sahnedeki olayları eleştirel bir gözle değerlendirmeye davet eder. Metin ve oyun boyunca Şaban'ın aldığı kararlar toplumun farklı kesimlerinde yankı bulur ancak bu yankılar genellikle birer dal kavukluk örneği olur. Oyun, liyakat sisteminin çöküşünü ve vatan kurtarma söyleminin nasıl kişisel çıkarlar veya boş bir ego tatmini içinde kullanılabileceğini gösterir. Karakterlerin karikatürize edilmiş yapısı, anlatılan trajikomik durumun etkisini de arttırır. Şaban'ın vatanı kurtarma iddiası, aslında vatanın gerçek değerlerini bilmemesinden ve cahilliğinden de kaynaklanan büyük bir ironi içerir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin, güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün, her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Avşar, Feyza Öztoprak Kaptı, teknik yönetmenimiz Ersin Aydemir. Kültür Otağı'ndan hepinizi bu haftada sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bizler Kültür Otağı'nın Kök Otağı bölümünde birkaç haftadır Türklerin kadim dünya tasavvurundan, evren anlayışından, tabiatı anlamlandırma biçimlerinden söz etmeye başladık. Bugün de yine bu konularla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Bugün Türklerin gözünden dünyaya bakmaya çalışacağız. Yine tabii ki çok değerli bir konuğum var stüdyoda. Sevgili arkadaşım, hocam, Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilim Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Şirin Yılmaz stüdyoda konuğumuz. Şirin'cim hoş geldin.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim. Feyza Hanım ve Meltem Hanım'a da merhabalar olsun. Dilekçim sana da merhabalar olsun. Dinleyicilerimize de merhabalar olsun.
0: Çok teşekkürler. Geçen yıl da seninle Kültür Otağı'nda buluşmuştuk. Yine böyle inanışlarımızdan, geçmişe dair bir takım törelerimizden, geleneklerimizden söz etmiştik. Bugün de konuyu başka bir eksene kaydırdık. Biraz Türklerin gözünden dedim ya, dünyaya bakmaya çalışıyoruz. İstersen Şirin'cim şöyle başlayalım. Türklerin kadim dünya tasavvuru söz konusu olduğu zaman akla ilk gelen kavramlardan biri tabii ki gök tanrı inanışı. Hı hı. Ancak tabii bu kavramı bugünün bakış açısıyla, bugünün kavramlarıyla anlamlandırmaya çalışmak, açıklamaya çalışmak biraz eksik ve yanlış yorumlara da tabii ki

0: sebep oluyor. Şimdi biz Gök Tanrı dendiğinde bu geniş dünya tasavvuru, dünya görüşü içerisinde Türklerin insanı ve evrenin düzenini anlamasında Gök Tanrı kavramının nasıl yardımcı olduğunu düşünmeliyiz. Nereye oturtuyor Türkler bu kavramı?
1: Şimdi Dilekçim şöyle başlayalım istersen. Başlangıcından bugüne kadar Türklerin içinde bulunduğu sosyal, kültürel, siyasal koşullar uyarınca farklı dini inançlara mensup olduğunu biz bugün biliyoruz. Bu durum Türk dünyasının uçsuz bucaksız coğrafyalarda farklı kültürlerle girdiği ekonomik, siyasal, sosyal ilişkilerin sonuçlarından bir tanesi. Dolayısıyla semavi dinlerden önce ve sonra kimi yerde kitleler, kimi yerde küçük gruplar halinde en eski Türk inançları yeni dinlerin kabulleri çerçevesinde bir takım değişikliklere uğramıştır. Buna rağmen eski Türk inançlarının yaygın olarak hayata geçirilen kemikleşmiş bir yapısı söz konusu. Zaten galiba şu an o yapının merkezini
0: Evet,
1: konuşacağız.
0: doğru.
1: Söz konusu yapının merkezinde de Gök Tengri yer alıyor. Eski Türkçe'de Tengri sözcüğü aslında gözün gördüğü gökyüzünü ve zamanla da Tanrı'yı karşılamıştır. Bu bağlamda maddi bir varlık olan gök, Tengri'nin de maddi bir varlık şeklinde kabul edilmesine sebep olmuştur. Eski Türkçe'de Tengri her topluluğun fonetik özelliklerine göre Tengri, Tengere, Tangırı, Tanrı, Tangara gibi şekillerde telaffuz edilir. Bugün inanç şemasının muhafaza edildiği Türkler arasında Tengri sözcüğü gök anlamında kullanılır. Ama bugün gök mavidir. Tengri ise gökte göğün en yüksek noktasında bulunmaktadır. Orada oturmaktadır. Dünyaya, insanlara, kişi oğluna yani bize oradan bakmaktadır. Dolayısıyla gök Tengri sözünün sıfatı haline gelir. İslamiyet sonrası burada Tengri Allah sözüne evrilmiştir. Hatta bizim eski yazıtlarımızda, Orhun yazıtlarımızda şöyle bir ifade var. Üze Köktengri Asra Yağız Yir kılındukta ilkin ara kişi oğlu kılınmış. Költegin yazıtında yer alan bir cümle bu Doğu Yüzü'nde. Dolayısıyla gök tanrı ezeli bir varlık olarak tasavvur ediliyor ve de ebedi bir varlık olarak tasavvur ediliyor. Aslında şu anki İslami inançla örtüşen bir yapı var orada. Ve de o hiç kimseye benzemez. Hiçbir varlığa benzemez, hiçbir oluşuma benzemez. O benzersiz. Onu da nereden aslında anlıyoruz? Tengri tek Tengri yaratmış Türk Bilge Kağan. Yani Tanrı'ya benzer Tanrı yaratmış Türk Bilge Kağan'ı. Tanrı sadece kendine benziyor.
0: Evet,
1: Başka hiçbir
0: kişiye
1: varlığa
0: benzemiyor.
1: benzemeyen ve belirli bir şekli olmayan, koruyucu, bahşedici ama olduran, yaratan tek kudret. Oldurma kudretinin tek sahibi. Yapan, olduran, yaratan, bahşeden ve hatta koruyan tek varlık. Dolayısıyla aslında bugünkü Tanrı algısından ve tek oluşu, tek algısı anlamında da bugünkü yüce yaratıcı algısıyla örtüşen bir tavır var orada. Ve bu tavır aslında bütün evrenin kozmolojisini gerçekleştiren merkez nokta. Bütün kozmoloji, biraz sonra sanırım konuşuruz. İyeler, ruhlar, yeryüzünde kişi oğluna yardımcı olan, yer yer kötülük yapıp sakınılması gereken bütün ruhlar da aslında onun tarafından yaratılmış ve kişi oğluna yani bize onun tarafından gönderilmiş koruyucular. Dolayısıyla merkezde bütün oldurma icraatın

0: da gök
1: Gök
0: tanrı
1: tanrı
0: var.
1: var.
0: Yani
1: Evet.
0: aslında bu kadim dünya tasavvuru, Türklerin kadim dünya görüşü içerisinde temel kaynak dediğin gibi gök tanrı olarak kabul ediliyor. Fakat burada sadece gökyüzünü ifade etmiyor senin ifade ettiğin şey. Hani diyorsun ya tanrının sıfatı olmuş gök dedin.
1: Evet.
0: Evet, orada
1: Çünkü
0: bir
1: çok affedersin.
0: estağfurullah.
1: Çünkü gökyüzünün en yükseğinde
0: Yükseğinde. Evet.
1: yaşıyor.
0: Evet.
1: Orada var oluyor. Orada konuşlanmış durumda.
0: Ama sadece gökyüzünü
1: Mavi
0: ifade eden bir kavram değil. Sen de yani özellikle Kültig'in
1: ile.
0: yazısından alıntıladığın yerlerde onu söylüyorsun aslında. Adaleti, töreyi ve insanın evrendeki yerini anlamlandırmaya yarayan bir kavram aynı zamanda.
1: Evet.
0: Yani
1: Evet.
0: operasyonel bir kavram aynı zamanda.
1: Kesinlikle.
0: Başka türlü şeyleri açıklarken de Türk düşüncesiyle ilgili mutlaka gök tanrı kavramını işe koşuyoruz. Yani orada çok daha geniş bir şeyden, işte toplum yaşayışından devlet anlayışına kadar
1: Tabii.
0: çok geniş bir perspektifte bu kozmik düzen fikrini gök tanrı ile ilişkilendiriyoruz. O yüzden de yalnızca inanç dünyamızı değil aynı zamanda kültürel ve toplum düzeni de şekillendiren bir temel kavram olarak alıyoruz Gök Tanrı'yı.
1: Tabii Dilekçim, çünkü adalet gök tanrıdan gelir.
0: Evet.
1: Bereket gök tanrıdan
0: Hı
1: gelir.
0: hı.
1: Sağlık gök tanrıdan gelir. Düzen, eşitlik gök tanrıdan gelir.
0: Hı.
1: Savaşma ve Türk yurdunu büyütme, artırma, çoğaltma gücü gök tanrıdan gelir. Yani Tanrı'nın adaleti yeryüzüne onun kutu olarak, Tanrı'nın bereketi, Tanrı'nın gök Tanrı'nın ışığı onun kutu olarak erişir yeryüzüne, kişi oğluna. Bu kimi zaman Kaan'la karşılık bulur, kimi zaman ailedeki atayla, aksakallı, aksaçlı olanla karşılık bulur. Kimi zaman da toplumda bazı hizmetleri gören, bazı işleri yapan demirciyle,
0: Evet.
1: zanaatkarla, ziraat yapan insanla
0: Hı.
1: karşılık bulur yeryüzünde.
0: Evet. Yani yansımasını her alanda
1: Tabii,
0: görürüz Gök
1: tabii.
0: Tanrı'nın. O biraz önceki kut alma meselesini mesela çok güzel söyledin. Çünkü Türk kağanları hep Tanrı'dan kut alarak
1: Tabii ki.
0: yeryüzüne gönderilirler ve rastgele seçilmiş insanlar değillerdir. Hatta İslami gelene, İslami döneme geldiğimizde de mesela kut almış oğlu Süleyman Şah adında yine kut adını görürüz. Hani bu gelenek, bu anlayış öyle birdenbire de yok olup gitmemiştir. Kolektif bilinçaltımızda bu kesintiye uğramadan da aslında devam ediyor gibi düşünüyorum ben.
1: Elbette devam ediyor Dilekçim. Çünkü kolektif bilinçaltı, kolektif şuuraltı, kültürel bellek, kültürel hafıza, her nasıl ifade edersek bu durum 3 günde oluşmuyor. Bu durum yaşayarak, deneyerek, insanı tanıyarak, coğrafyayı tanıyarak, doğayı tanıyarak, kendini doğanın bir parçası sayarak, mücadele ettiğin insan kitlelerini tanıyarak, üreterek, bir takım zorluklarla mücadele ederek, yaşayarak kültürel bellek ya da senin söylediğin şekliyle şuuraltı oluşuyor. Dolayısıyla gerçekten işe yarayan, çalışan bilgi kalıyor. Ve o bilgi, söz, söylem, inanç elbette normal olarak kuşaklar arasında uzun yıllar boyunca aktarılıyor ve onun silinmesi öyle kolay bir şey değil. Yer yer zayıflayabilir ama ben aslında çok da zayıfladığını da düşünmüyorum. Yer yer zayıflayabilir ama silinmesi o kadar da kolay değil.
0: Şüphesiz.
1: Evet.
0: Evet, bugün de.
1: Çünkü işe yarıyor.
0: Evet.
1: İşe yarıyor. Adalet anlamında işe yarıyor, vicdan anlamında işe yarıyor, üretmek anlamında işe yarıyor, doğaya, doğayla bütün olmak ve doğaya saygı duymak anlamında işe yarıyor, inanç pratikleri anlamında işe yarıyor. İşe yarayan bir oluşumu toplum kolay kolay bırakmaz,
0: Evet,
1: vazgeçmez.
0: evet. Şimdi tabii göğü merkeze aldığını görüyoruz aslında bu kozmik düzen anlayışının. Fakat Türk düşünce sistemi evrene sadece böyle yukarıya doğru bakarak evreni değerlendirmiyor. Böyle bir düşünce değil. Aynı zamanda yaşadıkları coğrafyanın bütün parçalarını ayrılmaz bir bütün olarak görüyorlar. Yani toprağı, işte dağı, taşı, suyu hepsini bir bütün olarak görüyorlar ve pek çok da anlam yüklüyorlar. Şimdi tam burada da karşımıza yer su kavramı çıkıyor.
1: Evet.
0: Türk kültüründe çok önemli bir yere sahip yer su anlayışı. Aslında tabiatla kurulan manevi ilişkinin de bir anlamda ifadesi gibi düşünebiliriz belki yer su kavramını, değil mi?
1: Bence de düşünebiliriz. Hatta düşünmeliyiz. Çünkü Türk insanı için kendisi, kendi varlığı doğanın ayrılmaz bir parçası. Yani yerdeki otla, İşte kediyle, köpekle, koyunla, tavukla, bütün canlılarla, ağaçla, ormanla, suyla, kayayla, taşla, toprakla bir bütün. Onlardan ayrı değil. Onlarla bir bütün. Dolayısıyla ıduk diyeceğim burada. Iduk yani kutsal, mukaddes, yirsup. Yer su yani. Aslında Türk milletinin doğuş ve yaşam alanı olan vatan toprağının bu yerdeki bütün akar ve durağan suların bütün yeryüzü şekillerinin tamamıdır. Yer su tamamı. Vatan bilinci bizim için o kadar önemli. Toprak bilinci bizim için o kadar önemli. Bu bilinç 2 günde yine biraz önce konuştuğumuz yere geliyoruz. 2 günde, 3 yılda, 5 zamanda oluşmuş bir şey değil. Yıllar yıllar, asırlar içinde gerçekleşmiş bir kabul. Yer su senin yaşadığın coğrafyanın tamamına karşılık gelir aslında. Dolayısıyla yer su yaşanan, gıda elde edilen, geçim sağlanan, barınılan bir yerdir. Yani sana topyekün yaşam veren, yaşamını sürdürmeye yardımcı olan bir yerdir. O halde bütün yer su kutsaldır. Değil mi?
0: Tabii.
1: Bütün olarak da E'dir. Yani sahiptir. Yani maliktir. Yani iyedir. Dolayısıyla orman, dağ, akarsu, göl, kaya adları, coğrafi isim ya da belirleyici olmaktan öte o yerlerin sahiplerine ve koruyucularına işaret eder. Burada bir şey söylemem gerek. Daha önceki programlarımızda değindik mi hiç hatırlayamadım şu an. Ama bu sahip olma, koruyucu olma, bütün yerin, suyun efendisi olma durumu bizi animistik dünya görüşüne götürüyor. Yani bu ne demek? Üzerine bastığın toprağın, etrafında gördüğün ağaç, hayvan, su, bitki, taş, kaya, bütün bunların bir koruyucu ruhu var, bir maliği var, bir efendisi var, bir sahibi var. Yani birer iyesi var. Dolayısıyla sen bu iyelerle barışık bir ilişki içinde olmalısın. Çünkü onların bir parçasısın. Bütün bu doğanın parçasısın. Onlar da senin bir parçan. Sen onlarla ne kadar olumlu yaşarsan, barışık yaşarsan, onlara hizmet edersen, onlar da sana o kadar hizmet ederler, o kadar barışık olurlar. Yani insanoğlu ile bu Yirsup arasındaki ve Iduk Yirsup arasındaki ahenkli ilişki onlara animistik bir şekilde can ve ruh atfederek her birinin canlı senin yapacağın kötülükten zarar göreceği bilincini taşımakla gerçekleşiyor
0: Doğru.
1: aslında. Dolayısıyla gök tanrı merkez olmak üzere onun yarattığı yardımcı ve koruyucu iyeler, bütün iyeler Tanrı'nın iradesine tabidir ve onun hizmetindedir. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Ama onlarla iyi geçinmeliyiz. Onlara zarar vermemeliyiz. Onlara saygıda kusur etmemeliyiz. Çok ana hatlarıyla durum böyle. Çok ana hatlarıyla ama.
0: Muhakkak çok daha detaylandırılabilecek bir mevzu bu. Çünkü temel, yani Türk düşünce sistemi temel kavramlarından birinden söz
1: Tabii,
0: ediyoruz.
1: tabii.
0: Ve dediğin gibi bunlar sadece doğayı bize yararlanılması gereken, faydalanılması gereken bir kavram olarak değil, aynı zamanda saygı duyulması ve korunması gereken bir emanet olarak bize bahşediyor bu kavram. Geçen haftalarda da İbrahim Dilek hocam konuğumuz olmuştu. Orada da insan doğanın bir parçası mıdır yoksa merkeze mi kor evrende kendini diye konuştuk. Kesinlikle doğanın bir parçası, senin de ifade ettiğin gibi.

0: İşte bu anlayışlardan ne yazık ki uzaklaştık.
1: Evet.
0: Sanki bütün her şey bize hizmet etmek için varmış gibi düşünüyoruz. O yüzden de böyle hoyratça her şeyi kullanıyoruz. Suyu fazla tüketiyoruz, havayı kirletiyoruz. Bize hayvanları katleden insanlar var ne yazık ki aramızda. Dolayısıyla bunlar bize çok ağır faturalar ödetiyor. İşte bu düşünce sisteminden uzaklaştığımızda başımıza bir takım işte senin de söyledin ya barışık halde yaşamadığımız için bir sürü de dert açıyoruz aslında.
1: Evet, o zamanın zihniyeti modern zamanın zihniyetinden çok farklı.
0: Evet.
1: Çünkü orada doğa tamam sana hizmet etsin ama kendini yenilemesine, kendini
0: Tabii
1: sürdürmesine izin
0: izin var.
1: verirsen hizmet etsin. Eski insanlar bunu çok iyi biliyorlar, çok farkındalar. Çünkü doğa yoksa kendisi de yok.
0: Tabii.
1: Toprak yoksa kendisi de yok. Toprağı verimsizleştirirse yarın ne yapacak? Gıda elde edemeyecek. Hayvanlarını besleyemeyecek. Toprak şart.
0: Evet.
1: Toprağın üstündeki taş da şart.
0: Şart.
1: Her şey şart.
0: Onun üstteki böcek de şart.
1: Tabii.
0: Mesela şimdi en çok dikkatten kaçırdığımız şeylerden biri bu. Tarım
1: Tabii.
0: yaparken mesela bu bilgileri unuttuğumuz için çok kötü tarım yapıyoruz mesela.
1: Çünkü bütün böceği
0: Geleneksel değil.
1: öldürüyoruz,
0: Öldürüyoruz,
1: tarım ilacı.
0: yakıyoruz.
1: Evet.
0: Tarım ilaçları kullanıyoruz. Doğanın doğal o bitki örtüsünü yok ediyoruz. Dolayısıyla o yok ettiğimiz şey de bize dediğim gibi bedel ödetiyor.
1: Öyle. Türklerin toprağı ıduk yani mukaddes kabul etmeleri, ölülerini toprağa bırakmaları, üzerinde yaşadıkları toprağı düşmandan, yabancıdan korumaya çalışmaları, burayı koruyan iyileri kızdırmamak inancından kaynaklanmakla birlikte zamanla vatan kutsaldır, vatan toprağı kutsaldır anlayışına doğru bizi götürdü işte.
0: Evet, çok haklısın. Şimdi tabii yerle gök arasındaki bu ilişki bizi Türklerin evren tasavvuru ile ilgili daha geniş bir çerçeveye de götürüyor. Çünkü bu düşünce sisteminde evren tek katmanlı değil, birbirini tamamlayan farklı alanlardan oluşan bir bütüncül yapı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu üç katlı bir evren anlayışı var. Dinleyicilerimiz bizleri dinledikleri için artık bu konulara aşinadırlar diye düşünüyorum. Bu üç kat arasında Türk düşüncesi nasıl bir ilişki var? Bu üç katın adı ne ve nasıl ilişkilendiriliyor birbiriyle?
1: Aslında bu üç kat birbirini tamamlayan ve birbirine hizmet eden bir üç kat tasavvuru, dilekçim. Gök Tanrı'nın mekanı
0: Evet.
1: biliyoruz. Yer, kişi oğlunun mekanı, bir de yeraltı var.
0: Evet.
1: Yer altında da körmösler yani kötü ruhlar yaşıyor. Kara toprak altta, kara sular altta, işte yirlik, irlik, erlik denilen yer altında ait olan ve oraya ait olan her şey yer altında. Yani zararlı olan ruh tasarımlarını toprağın altına atmaya meyilli bir zihniyet, faydalı olanları da yer üzerinde ve yerden gök yüzüne yükselen bir ölçekte tutmaya meyilli bir zihniyet var burada.
0: Evet. Şimdi tabii hani dedik ya bir bütün evren Türk düşünce sisteminde ve insan böylesine hani anlam yüklü bir evrende yaşarken bazı mekanları diğerlerinden biraz farklı görmeye de başlıyor.
1: Tabii.
0: Tabii bu yönüyle baktığımızda mesela dağlar hemen aklıma geliyor benim. Çünkü o haşmetli yapılarıyla zaten böyle bir diğer coğrafi unsurlardan daha ön plana çıkıyor. İşte yüce ağaçlar, yüce dağlar. İnsanda farklı bir düşünce de yaratıyor. Özel bir anlam
1: Duygu da
0: yüklemeye başlıyor.
1: yaratıyor,
0: Evet, duygu da
1: evet.
0: yaratıyor ve bu duygu da hiç kesintiye uğramıyor. Bugün
1: Evet.
0: de hala dağlar bizim için öyle değil midir?
1: Öyle.
0: Türküler yakarız, şarkılar söyleriz dağlara. Şimdi bu kutsal dağlar neden aslında hani biraz da cevabını belki verdim ama senin mutlaka ekleyeceklerin var. Neden kutsal kabul ediliyor? Bu kadar dikkat çekiyor.
1: Valla Dilekçim, biraz önce söylediğimiz gibi eski Türk inancında yüksek yerler diğer yirsuplar gibi ıdık kabul ediliyor. Dağlar kutlu sayılıyor. Yemin ant törenleri oralarda düzenleniyor. Tanrı Dağları mesela Uygurların Kutluk Dağı anlatısındaki kayalık millete saadet veren ruh olarak kutlu sayılıyor. mesela.
0: Hı.
1: Bugün de yüce ve ulu olmak anlamında bir algı yaratıyor. Kam dualarında mesela dağdan söz edilirken dağın koruyucu ruhu ile somut bir yeryüzü şekli olan dağın kendisi birbirine karışmış oluyor. Ve kamlar o kadar da bu somut yeryüzü şekliyle dağ ruhunu ayıralım gibi bir kaygıya da hiç düşmüyorlar. Öyle bir çabaları da hiç olmuyor. Kam dağ ruhunu canlı bir varlık olarak hayal ediyor. Dağ dünyanın dayanağı, dünyayı ayakta tutan direk olarak kabul ediliyor. Ve Tanrı'yı göğün en yüksek noktasında tasavvur eden, dağları Tanrı'ya en yakın yeryüzü şekli olarak kabul etmek bakımından da kutlu sayan Türk milleti, tabii ki dağın koruyucu ruhunu, dağın efendisini, dağ iyesini de elbette kutlu olarak sayıyor. Bir de burada Anadolu'da da yer yer karşılaşabileceğimiz oba, obö, obo kültü var. Eski Türklerde yaygın olduğu bilinen bir kültü bu oba kültü. Bozkır'da topraktan dağ geçitlerinde taş yığınlardan yapılan suni tepecikler ya da tepeler de diyebiliriz. Höyükler gerçek dağların yerini tutmak üzere temsili olarak yapılmıştır. Hatta zaman zaman çadır biçimi de obaya benzetilir. Ama burada özellikle Anadolu'da farklı bir kabul var. O da şöyle. Şimdi Yirsup bu kadar kutluysa eğer, Yirsup'un içinde bizim seyahat etmemizi ve seyahatlerimizin sağ salim gerçekleşmesini sağlayan bir de yol iyesi var. Yol iyesini memnun etmek, yol iyesine de hediye sunmak üzere böyle düz arazilerde, mesela Ankara-Konya yolu gibi düz araziler üzerinde, uzun yollar üzerinde diyeyim daha doğrusu, bazen dağ geçitlerinde küçük küçük taştan tepecikler oluşturulur. Her geçen yolcu yol iyesine o obaya bir taş atar. Oraya onun ortasına da böyle bir ağaç dalları gibi temsili bir ağaç asılır ve oraya çaput bağlar. Atının kılından bağlar, üzerindeki bir kumaştan ya da bir
0: Kesip
1: eşarptan
0: bağlar.
1: bağlar, yırtıp bağlar. Oraya bir lokma ekmek ver. O taşlar giderek büyür, büyür, büyür, büyür. Yol iyesi seni korusun. Yol iyesi bu yolculuğun sağ salim gerçekleşmesini sağlasın diye. Yani dağ kültü, evet, çok değerli bir kült. Dağ gök tanrıya en yakın, çok heybetli, insanın duygusal olarak yüreğini kaldıran bir yeryüzü oluşumu, ama onun olmadığı yerde de ona benzer bir görünümü yol iyesini memnun etmek üzere biz
0: Evet. Şimdi
1: yapıyoruz.
0: sen bunu anlatırken aklıma Macaristan'da gördüğüm bu yol iyesine benzer yapılar geldi. Böyle taş taş üstüne koyarak değil de inşa edilmiş bir yapı olarak dört yol ağızlarında buna benzer şeylerle karşılaşmıştım. Ve bu
1: Sözünü
0: da böyle bir
1: unutma, bir
0: şeydi.
1: parantez açacağım burada. Sen yine devam et ona. Bu obaları yalnız bizim halk hukuku bağlamında tarla sınırı olarak üst üste koyduğumuz taşlarla ya da balballarla
0: Karıştırmamak
1: karıştırmamak
0: lazım.
1: lazım.
0: Doğru.
1: Demek ki Macaristan'da da dilekçim oba kültüne yönelik
0: Buna
1: bir
0: yakın bir
1: inanç
0: şey
1: var.
0: vardı. Evet. Üstünden vakit geçti ama şimdi hatırlıyorum. Orada işte gelen gideni korusun diye yapılmış, inşa edilmiş böyle büst, heykel gibi şeyler yapmışlar. Ve işte o da bir çeşit sunak gibi işte giden gelen bir şeyler atmış, bağlamış falan. Hani adak yeri gibi de olmuş ama yolcuları korumak için yapıldığını anlatmışlardı. Şimdi tabii Şirincim programımızın da süresi kısıtlı. Her şeyi de konuşalım istiyorum ama konuşamasak da bir sonraki programlara bırakacağız. Onu da artık biliyorsun sen, biz gelen konuklarımızdan böyle bir söz de alıyoruz. Şimdi pınarlar, göller, kaynak

0: Emel var.
1: Hı.
0: Tabiatta var olan bir takım gizli kuvvetlerin su söz konusu olunca daha çok ırmak, dere, çay ya da pınar gibi akarsuların öne çıktığı görülüyor.
1: Evet.
0: Durgun sular da değerli, durgun sular da önemli elbette. Çünkü biz besicilik yapan bir milletiz. Bize her türlü su çok değerli. Kendimiz için de, hayvanlarımız için de çok önemli. Bu sular yine ıdık. Bugün Anadolu'ya gelirsek eğer, bu özellikle akarsular çok
1: Evet.
0: değerli. Ziyaretlerin bir parçasını oluşturuyor. Ama yaratılış anlatılarımızın çoğunda yeryüzü başlangıçta sonsuz sudan ibaretti ise, ki yaratılış mitlerinde bunu görüyoruz, su o zaman bizim için neredeyse ezeli bir değer. Su iyesi de ezeli bir değer.
1: Evet.
0: Biz o akarsulara tükürmeyiz, durgun sulara tükürmeyiz.
1: Evet, temiz
0: Suya
1: tutarız.
0: pislik atmayız. Yani modern zamanların suların dibinden çıkan 10-100 bin milyon çöpünü
1: Evet.
0: düşünmezsek eğer,
1: Doğru.
0: biz bunu yapmayız aslında. Geleneksel zihniyetimiz bunu yapmaz. Suya saygı duyarız. Dolayısıyla su bizim için zaruri bir ihtiyaçtır ve her suyun da bir iyesi olduğunu biz düşünürüz. Kutsaldır bizim için su. Ve de bu sular da, bu su kenarları da bir takım duaların akar olmasından dolayı üzerine söylenip, bir takım dileklerin üzerine söylenip Tanrı'ya, bugün Allah'a gönderildiği mekanlar
1: Çok
0: aslında.
1: doğru. Türk kültüründe zaten suyun kutsallığını bugün hala yaşayan pek çok nehrin adında da, onlara da
0: Tabii.
1: çünkü ismen de kutsiyet atfediyoruz. Mesela Yenisey Irmağı gibi. İşte biraz önce Ötüken'i söyleyecektim, onu da konuşurken. O da bizim ortak kimliğimizin ve ortak belleğimizin aslında bir temsili. Evet, bir dağ olmanın ötesinde aynı zamanda böyle bir misyonu da var. Demek ki bugün Anadolu'da işte bir türbeyi ziyaret ettiğimizde, ona bağlanan bir bezi gördüğümüzde ya da yanından akan bir suyu gördüğümüzde, bunları Türklerin eski dünya tasavvuruyla ilişkilendirmek, öyle okumak çok sağlıklı olacaktır.
0: Burada bir şey söyleyeyim, çok kısa. Şimdi aslında eski Türk inanç sistemi 3 belirli temele dayanıyor. Bunlardan bir tanesi Gök Tanrı, en merkezde. Bir tanesi Yirsup
1: Evet.
0: ya da Yersu. Diğeri de atalar kültü.
1: Evet.
0: Yani yatırlar, ziyaret yerleri, velilerin mezarları biraz böyle bize atalar kültünü çağrıştırıyor. Çünkü ata bizim soyumuzun büyüğüdür, bilgedir, öğrendiğimiz tecrübelerinden faydalandığımız, kadın ya da erkek fark etmez, aksaçlıdır, aksakallıdır ata. Dolayısıyla onlar beden olarak ölseler bile ruh olarak bize yardım etmeye devam
1: Devam eder.
0: ederler.
1: Doğru.
0: Yatır ziyaretinde asıl böyle bir
1: Tabii.
0: zihniyet var.
1: Doğru.
0: Yani bugün Allah'a yakınlığı dolayısıyla veli sıfatını almış olan insanların hayattaki kerametleri neticesinde yaptıklarından, onların yüzü suyu hürmetine Allah'tan dilemek
1: Evet.
0: şeklinde.
1: Evet, şimdi çok güzel bir yerde kaldık ama yarım kaldı sözümüz. O yüzden şimdiden ben sözünü alıyorum. Önümüzdeki hafta buradan devam edelim
0: Önümüzdeki
1: Şirin Hocam.
0: hafta.
1: Evet. Çünkü söz yarım kaldı. Bütün suç sizde. Çok teşekkür ediyoruz. Şaka bir
0: Ben
1: yana çok
0: teşekkür
1: teşekkür ederiz.
0: ederim. Ben
1: Ağzınıza
0: teşekkür
1: sağlık. Çok
0: ederim.
1: güzel bir yerde bıraktık. Haftaya buradan inşallah devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İspanya'dan Hector González'in mektubuyla başlıyoruz. İyi günler, selamlar. Türkiye'nin Sesi Radyosu'na ilk kez yazıyorum. Öncelikle İspanyolca radyo yayınlarınız ve kısa dalga üzerinden yayın yapmaya devam ettiğiniz için sizlere çok teşekkür etmek isterim. Kısa dalga için zor zamanlar. Gerçek şu ki programlarınız çok ilginç. Türkiye'yi ve Türkiye'nin geleneklerini, insanlarını, düşünce tarzlarını ilk elden tanıma fırsatı veriyor. Yayınlarınızı genellikle web üzerinden dinliyorum. Yıllar önce İstanbul'da 2 gün geçirdim. Şehrin çoğunu görme fırsatım olmadı fakat yerel bir lokantada kebap siparişi verdiğimi hatırlıyorum. Gerçek bir Türk kebabını tatmış olmak büyük şans. Bu e-postaya karşılık cevabınızı almaktan memnuniyet duyacağım. Ayrıca bana antenlerin, yayınların ve istasyon bilgilerinin fotoğraflarını gönderebilirseniz çok memnun olurum. İspanya'nın kuzeyindeki Cantabria sahilinden tüm ekibe içten ve sevgi dolu selamlar. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bu hafta da hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde ön Türklerin tarih sahnesine çıktığı bölgeye, günümüzün Hakasya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Abakan'a konuk olacağız. Abakan şehri Rusya Federasyonu sınırları içinde Yenisey Nehri ile Abakan Nehri'nin kesiştiği noktada bulunur. Bölgenin yerleşim tarihi Tunç Çağı'na kadar uzanan çok katmanlı bir yapı arz eder. Erken dönemlerde Afanasyeva ve Andronova kültürlerinin izlerini taşıyan bu coğrafya özellikle M.Ö. 1. binyılda Tagar kültürüyle birlikte kurgan mimarisinin ve metal işçiliğinin geliştiği saha niteliği kazanır. Henüz Türk kimliğinin oluşmadığı dönemde hüküm süren bu kültürlere mensup insanların bir bölümü ilerleyen dönemde ilk Türk topluluklarını oluşturacaktır. Abakan'ın antik yerleşim düzeninde nehir boylarının sunduğu stratejik avantajlar bölgeyi göçebe ve yarı yerleşik topluluklar için çekim noktası haline getirir. Bölgedeki yerleşim Hun dönemiyle birlikte daha kurumsal bir nitelik kazanmaya başlar. Liling Sarayı olarak bilinen yapı kalıntıları bu bölgenin antik çağda dahi yüksek düzeyde mimari ve siyasi bir organizasyona ev sahipliği yaptığını da gösterir. Bölgenin kalıcı bir Türk yurdu olmasında Yenisey Kırgızları kritik rol oynar. Milattan sonra 6. yüzyıldan itibaren Yenisey Havzası'nda siyasi bir güç olarak yükselen Yenisey Kırgızları, Abakan ve çevresini kendi idari sınırlarına

dahil eder. Göktürk Kağanlığı döneminde de Türk boylarının yoğun olarak yaşadığı bu topraklar, 9. yüzyılda Uygur Kağanlığı'nın yıkılmasıyla sonuçlanan süreçte Kırgızların ana yerleşim ve yönetim sahası haline gelir. Bu dönemde bölge Yenisey yazıtları olarak bilinen epigrafik belgelerin de işaret ettiği üzere gelişmiş bir Türk dili ve Türk merkezidir. Hakas Türklerinin ataları olan bu topluluklar, bölgenin sosyoekonomik dokusunu kendi geleneksel yaşam biçimleri ve devlet anlayışları doğrultusunda yeniden kurgulamıştır. Abakan Havzası, Türk boylarının demir işleme, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini bir arada yürüttüğü askeri açıdan korunaklı bir bölge olma özelliği taşır. Abakan Havzası, Türk boylarının demir işleme, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini bir arada yürüttüğü askeri açıdan korunaklı bir bölge olma özelliği taşır. Orta Çağ boyunca bu stratejik konum, Türk topluluklarının bölgedeki hakimiyetini pekiştiren en önemli unsurdur. Kentin modern anlamda başkentlik işlevi 20. yüzyılın başındaki idari ve siyasi dönüşümlerle resmi bir statü kazanır. 1930 yılında Hakas Özerk Bölgesi'nin kurulması kararıyla birlikte Abakan bölgenin başkenti ilan edilir. Bu karar, kentin küçük bir yerleşim yerinden modern bir devlet merkezine dönüşme sürecini başlatır. Başkentlik unvanı, beraberinde kamu binalarının inşasını, eğitim kurumlarının açılmasını ve merkezi bir planlama anlayışını da getirir. Kent, Hakasya'nın siyasi iradesinin temsil edildiği, yasama ve yürütme organlarının toplandığı odak noktası haline gelir. Bu siyasi statü, kentin sadece yerel bir merkez değil, aynı zamanda Avrasya coğrafyasındaki Türk topluluklarının kültürel devamlılığını sağlayan bir merkez olmasını da sağlar. Başkentlik işlevi kentin nüfus yapısını da etkileyerek farklı bölgelerden gelen nitelikli iş gücünün burada toplanmasına yol açar. Devletin idari yapısı geliştikçe Abakan bir bürokrasi merkezi olarak da kurumlaşır ve bu durum şehrin fiziksel büyümesini doğrudan tetikler. Günümüzde Abakan'ın mimari dokusu klasik Sibirya yerleşim özellikleriyle Sovyet dönemi şehircilik anlayışının sentezinden oluşur. Şehir planı, geniş bulvarlar, düzenli sokak ağları ve kamusal yeşil alanlar üzerine inşa edilir. Kentin mimari karakterinde betonarme binaların yanı sıra bölgenin tarihsel mirasına atıfta bulunan anıtsal yapılar da dikkat çeker. Hakas Ulusal Müzesi, bölgedeki antik Türk kurganlarından ve kültürel motiflerden esinlenen detaylarla tasarlanır. Şehirdeki parklarda yer alan heykeller ve anıtlar, Hakasya tarihinin önemli figürlerini ve mitolojik unsurlarını kamusal alana taşır. Konut mimarisinde ise iklim şartlarına uygun, yüksek izolasyonlu ve fonksiyonel bir yaklaşım benimsenmiştir. Modern Abakan, geleneksel ahşap mimarinin bazı örneklerini muhafaza etse de, genel görünüm itibariyle düzenli ve modern bir başkent silüeti sergiler. Şehrin merkezinde yer alan idari binalar, kentin siyasi gücünü vurgulayan görkemli bir mimari dille inşa edilir. Abakan'da ekonomik sistem, sanayi üretimi ve lojistik imkanlar üzerine temellenir. Abakan, bölgenin en önemli ulaşım kavşağıdır ve Trans-Sibirya demiryolu hattına olan bağlantısı sayesinde ticari bir merkez işlevi görür. Kent ekonomisinin temel taşlarından biri olan metalürji sanayi, bölgedeki yeraltı kaynaklarının işlenmesine dayanır. Özellikle vagon fabrikaları ve makine üretim tesisleri kentin endüstriyel kapasitesinin göstergesidir. Sanayi faaliyetlerinin yanı sıra gıda işleme sektörü de çevredeki tarım ve

0: hayvancılık havzalarından gelen ürünlerin değerlendirilmesini sağlar. Şehirdeki ticari faaliyetler, başkent olmanın verdiği avantajla birlikte hizmet sektörünün de genişlemesine imkan tanır. Bankacılık, eğitim ve sağlık hizmetleri kentin ekonomik döngüsünün ayrılmaz parçaları haline gelir. Kültürel ve bilimsel hayat, kentin entelektüel kimliğini besleyen en önemli damardır. Hakas Devlet Üniversitesi ve bağlı araştırma enstitüleri Abakan'ı bölgenin bilim merkezi konumuna taşır. Türk dünyası için kritik öneme sahip olan arkeolojik ve dil bilimsel çalışmalar bu kurumlar aracılığıyla yürütülür. Şehirdeki kütüphaneler, nadir yazma eserlere ve bölge tarihine dair önemli belgelere ev sahipliği yapar. Tiyatrolar ve opera binaları, Hakasça eserlerin sahnelendiği ve ulusal sanatın yaşatıldığı mekanlar olarak işlev görür. Halkın sosyal yaşamı, nehir kenarındaki rekreasyon alanları ve şehirdeki kültürel festivallerle daha da zenginleşir. Abakan bir başkent olarak Hakas Türklerinin dilini, geleneklerini ve tarihsel bilincini gelecek nesillere aktaran koruyucu bir kalkan vazifesi de görür. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine,

ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevičs ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le telefonla görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pedro Sanchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda geneli üzerine görüşmeler tamamlandı. Teklife göre 6 aylık %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifte siber güvenlik başkanlığıyla sinema sektörünün güçlendirilmesine ilişkin maddeler de bulunuyor. Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldığı konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti turuna başladı. Bu kapsamda ilk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Kurtulmuş bugün de AK Parti grubuyla bir araya gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız açıklamasını yaptı. Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayi yerleşkesinde yangın çıktı. Yangın ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para politikası kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kurallarının çekilişi bugün saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla

5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 11. gününde devam ediyor. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran'ın birçok bölgesinde patlamalar meydana geldi. Başkent Tahran'da da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği açıklandı. Yaklaşık bir saat süren saldırıların tamamlandığı aktarıldı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Hizbullah'ın silahlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlamasını görüşmek üzere Amerikan Başkanı Trump'la bir araya geldi. Trump, Lübnan ordusuna destek vereceklerini söyledi ancak İsrail'in çekilme takvimine ilişkin detay vermedi. Riyad yönetimiyle Yemen'deki Husiler arasında ipler geriliyor. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukasına başladıklarını açıkladı. Suudi Arabistan başlatılan deniz ablukasını kınadı. Uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını duyurdu. Amerikan Başkanı Trump da eğer böyle bir şey olursa işimizi halletmemiz gelecek diyerek karara tepki gösterdi. Haberleri sunduk.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

yollara geçmek bilmedi sensiz güzel bebeğim. Uzadı mı saçların, aylar yıllar geçmek bilmedi sensiz

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Türk sinema tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilen 1953 yılı yapımı Beklenen Şarkı filminden söz edeceğiz. Bu siyah beyaz klasik film, sinemamızın ilk kadın yıldızı ve yönetmeni Cahide Sonku'yla sanat güneşi Zeki Müren'i bir araya getiren önemli bir yapımdır. Hikayenin odak noktası bir konservatuar öğrencisi olan genç Zeki ile ona destek veren varlıklı bir kadının müzikle şekillenen ve ilerleyen ilişkisidir. Film, gösterime girdiği dönemde gördüğü büyük ilgiyle sinema salonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturmuş ve Zeki Müren'in benzersiz sesini ilk kez beyaz perdeyle de buluşturmuştur. Cahide Sonku bu filmde hem kamera arkasındaki yönetimi hem de oyuncu olarak sergilediği duruşuyla o dönemin sinema zarafetini de yansıtır. Zeki Müren'in kariyerinin başındaki heyecanı ve filme ismini veren unutulmaz besteyi seslendirdiği sahnelerse izleyiciyi nostaljik bir atmosferin içine çeker bugün izlenirse. Beklenen Şarkı sadece bir gişe başarısı değil, aynı zamanda kültürel bir yıldızın doğuşuna tanıklık eden tarihi bir kayıt.

0: kitaptır ve filmdir. Yeşilçam'ın kendine has samimiyeti ve Türk sanat musikisiyle örülü yapısı, eşsiz bir yeteneğin ortaya çıkış sürecini doğrudan bir dille aktarır. Beklenen şarkı filmindeki finaldeki veda sahnesi ve fonda yankılanan melodiler, sanatın ve duyguların kalıcılığını, ölümsüzlüğünü vurgular. Beklenen şarkı, Türk sinemasının müzikal ve dramatik yapısının temellerini atan, dönemin sosyal dokusunu başarıyla temsil eden bir klasik olarak hafızalardaki yerini bugün de koruyor. Beklenen şarkı filmi aynı zamanda musikiye dair bir sesin bir millete mal oluşunun ilk ve en görkemli adımlarından da biridir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

aslında kaçmak değil. Sevgiye koşmak, sessizdiler ama çoktular. Biraz deli, biraz çocuktular.

sabahlara selamsız. Örtülü bir pencere, buruşmuş bir yatak, hüzün kiracın yine.

açacağım da terliklerim. Özlüyor çiçeklerim. Yeter artık yeter. Ne olur bilsiz bir cevap ver.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi. Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı ve İspanya Başbakanı ile telefonda görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pedro Sanchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı. AK Parti'nin en düşük

0: Çünkü emekli aylığını artıracak kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda geneli üzerine görüşmeler tamamlandı. Teklife göre 6 aylık %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifte Siber Güvenlik Başkanlığı ile sinema sektörünün güçlendirilmesine ilişkin maddeler de var. Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti turuna başladı. Bu kapsamda ilk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Kurtulmuş bugün de AK Parti grubuyla bir araya gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız dedi. Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayi Yerleşkesi'nde yangın çıktı. Yangın ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kurallarının çekilişi bugün saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Haberleri dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.

0: Ana Haber Bülteni.
1: 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı ve İspanya Başbakanı ile telefonda görüştü. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. Terörsüz Türkiye hedefine artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partiler turuna çıktı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. 2027 Hac organizasyonu için heyecan durukta, kura çekilişi bugün saat 10.30'da yapılacak. Özetlerin ardından haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı ve İspanya Başbakanı ile telefonda görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pedro Sanchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la işimiz henüz bitmedi dedi. İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında çok güçlü biçimde vuracaklarını söyledi. ABD Başkanı Trump, savaşta 18 Amerikan askerinin öldüğünü açıkladı. Müzakereye hazır olduklarını söyleyen Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Tahran'ın görüşmeler konusunda ciddi olmadığını söyledi. Karşılıklı saldırılar 11. gününde devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılarla İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmanın amaçlandığı savunuldu. İran basını Tebriz güneyinde askeri bir bölgeyle Sirik, Buşehr, Mahşehr, Behbehan, Çabahar kentlerinde patlamalar yaşandığını bildirdi. Başkent Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi. İran devrim muhafızları saldırılara karşılık Kuveyt'te ABD radarlarını vurdu. Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu. Erbil Havalimanı'nda uçuşlar geçici olarak durduruldu. Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifinin geneli üzerine görüşmeler tamamlandı. Teklife göre 6 aylık %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. İnternet alan adlarına ilişkin strateji ve politika belirleme düzenleme yapma yetkisi Siber Güvenlik Başkanlığı'na verilecek. Başkanlık yükümlülüğünü yerine getirmeyen internet sitelerine ihlal başına 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verebilecek. Düzenleme ile sinema ve turizm sektörü de desteklenecek. Yıl sonuna kadar turizm tesislerine personel başı aylık 3.500 lira prim desteği verilecek. Medya hizmet sağlayıcıları ve internet platformlarının yıllık net satışlarından %2'lik pay alınarak sinema desteklerine aktarılacak. Böylece dijital platform gelirleri yeni sinema içeriklerinin üretiminde kullanılacak. Sinema sektörü içinde dengeli ve sürdürülebilir bir katkı mekanizması hayata geçecek. Teklifle uluslararası okulların mevzuata aykırı Türk öğrenci kaydetmesine ağır ceza öngörülüyor. Bu durumdakilere brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası ve doğrudan ruhsat iptali yaptırımı uygulanabilecek. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste siyasi partilerin turuna çıktı. Kurtulmuş ilk görüşmesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin meclisteki makamında buluştu. Kurtulmuş Bahçeli ile görüştükten sonra DEM Parti Meclis Grubu ile istişarelerde bulundu. Görüşmeye DEM Parti'nin genel başkanları ile grup başkan vekilleri katıldı. Yeni Yol Partisi ile bir araya gelen Kurtulmuş, sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti. Görüşmelerin ardından açıklama yapılmadı. Kurtulmuş bugün saat 15'te AK Parti grubunu ziyaret ederek görüşmelerine devam edecek. Ayrıca İYİ Parti grubuyla da bir araya gelecek. Görüşmelerde süreçte gelinen son durum ele alınıyor. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detaylarının görüşüldüğü belirtiliyor.

Kurtulmuş'un bugünkü görüşmelerinin ardından değerlendirme yapması bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız dedi. Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayi Yerleşkesi'nde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. TUSAŞ Motor Sanayi'ne ait fabrikanın imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarına havadan da destek verildi. Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz bölgede incelemelerde bulundu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün olayla ilgili yaptığı açıklamada can kaybının bulunmadığını, yangının ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda kontrol altına alındığını duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Allah göz bebeği müesseselerimizi ve kıymetli çalışma arkadaşlarımızı her türlü felaketten korusun dedi. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'dan kullanılacak F-110 motorlarının tedarik süreci işliyor. ABD Kongresi'ndeki 15 günlük inceleme süresi satış engeline takılmadan tamamlandı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu konuya ilişkin açıklamada bulundu. Kaan'da kullanılacak 80 adet F-110 motorlarının ihracat lisansının 9 Temmuz'da alındığını duyurdu. İngiltere'deki Farnborough Havacılık Fuarı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Demiroğlu, Kaan'ın seri üretiminin 2-2,5 yıl içinde başlayacağını söyledi. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli yer aldı. Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusu da operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. Yılın 5. faiz kararı için Gözler Merkez Bankası'nda Para Politikası Kurulu 23 Temmuz Perşembe günü Fatih Karahan Başkanlığı'nda toplanıyor. Para politikası kararları ve faiz oranı belli olacak. Karar Perşembe günü saat 14'te açıklanacak. 2027 Hac Organizasyonu için heyecan dorukta kura çekilişi bugün saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda noter huzurunda yapılacak. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 30 Haziran'da sona erdi. Kayıt yenileyenlerle birlikte 1.878.046 kişi hac kurasına katılacak. Suudi Arabistan, Türkiye'ye 84.942 kişilik kontenjan ayırdı. Hacı adayları kura çekilişini canlı yayında takip edebilecek. Kura heyecanının ardından sonuçlar e-devlet kapısı üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Ayrıca adaylara kısa mesaj yoluyla da iletilecek. Kurada hak kazanan adayların kesin kayıtları 30 Temmuz 18 Ağustos arasında yine e-devlet üzerinden yapılacak. Kutsal topraklara yolculuk takvimi de netleşti. Hacı adaylarının gidişlerinin 17 Nisan 11 Mayıs arasında yapılması planlanıyor. Dönüşler ise 20 Mayıs 15 Haziran arasında. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Iraklı mevkidaşı Veh Selman El Haseni ile başkent Bağdat'ta görüştü. Uraloğlu en sosyal hesabından Iraklı mevkidaşı ile görüşmesine ilişkin bilgi paylaştı. Görüşmemizde Fav Limanı'ndan ülkemiz üzerinden Avrupa'ya uzanan kalkınma yolunun mümkün kılacak projeleri ele aldık dedi. İki ülke arasındaki bağlantısallığı güçlendirecek işbirliği alanlarını değerlendirdiklerini söyledi. Uraloğlu paylaşımını Türkiye hızlanıyor etiketiyle yaptı. İki ülke tek koridor vizyonuyla Türkiye ve Irak arasındaki stratejik ortaklığı somut adımlarla güçlendirmeyi sürdüreceklerini söyledi. Bakan Uraloğlu Bağdat temasları kapsamında Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ve Irak İletişim

0: Bakanı Mustafa Senet'le de görüştü. Türkiye'nin Güneydoğu Asya ülkeleriyle ilişkilerinde önemli bir adım atıldı. Filipinlerin başkenti Manila'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ASEAN Dışişleri Bakanlığı toplantısında Türkiye diyalog ortağı olarak kabul edildi. Konuya ilişkin açıklama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi. Bakan Fidan böylece ASEAN içinde üye ülke statüsünün hemen ardından gelen ve daha önce sadece 11 devletin kabul edildiği bir konu ulaştık dedi. Riyad yönetimiyle Yemen'deki Husiler arasında ipler geriliyor. İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukasına başladıklarını açıkladı. Suudi Arabistan başlatılan deniz ablukasını kınadı. Uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump eğer böyle bir şey olursa işimizi halletmemiz gerekecek diyerek karara tepki gösterdi. Türkiye'nin Suudi Arabistan'la yürüttüğü diplomasi sonuç verdi. İki ülke arasında karayolu taşımacılığında yeni dönem başlıyor. Suudi Arabistan, taşımacılık yapan şoförlere özel kategori oluşturdu. Orta Doğu'daki olaylar nedeniyle Türkiye'den Suudi Arabistan'a uzun yıllar karayoluyla taşımacılığı yapılamadı. Bölgede yaşanan gelişmeler sonrasında Irak ve Suriye'nin transit güzergahları açılırken, firmaların Suudi Arabistan'a karayoluyla erişimi için imkanlar oluştu. Üst düzey temaslar sonrasında beklenen adım geldi. Riyad karayoluyla taşıma yapacak profesyonel sürücüler için çok girişli kara taşımacılığı vizesini yürürlüğe koydu. Bir yıl süreli yeni vizenin ücreti 300 Suudi Arabistan riyali olacak. Tek girişli transit taşımacılık vizesi ücretsiz. Mevcut şartlarda transit taşımalarda izin verilen kalış süresi 4 gün. Bu sürenin 15 güne çıkarılması için görüşmeler devam ediyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı ve İspanya Başbakanı ile telefonda görüştü. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş siyasi partiler turuna çıktı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. 2027 Hac Organizasyonu için heyecan dorukta, kura çekilişi bugün saat 10.30'da yapılacak. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibine 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golü Tarışka'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ve Tabii ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Galatasaray 32 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Trabzonspor'un Avusturya'daki ikinci etap çalışmalarında oynayacağı hazırlık maçlarının programı açıklandı. Trabzonspor 26 Temmuz Pazar günü saat 16.30'da Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya gelecek. Bordo Maviller 30 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da El Sadd'la mücadele edecek. Fatih Tekke'nin öğrencileri 2 Ağustos Pazar günü saat 17.30'da Udinese ile karşılaşacak. UEFA ile FIFA'nın arasında gerilim büyüyor. FIFA'yı boykot ettiği açıklanan UEFA Başkanı Alexander Ceferin 2026 Dünya Kupası finalini izlemedi. Gerekçe olarak haksızlıklar, yeni uygulamalar ve 64 takımlı Dünya Kupası'nın gündeme gelmesi olarak belirtiliyor. FIFA 2026 Altın Top, Rodri'nin İspanyol Yıldız Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçildikten sonra Altın Top ödülünün de sahibi oldu. 2026 Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları'nın rakibi Kanada. Yarın 11'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri, Van'ın doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Yağışlar Edirne ve Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı Ankara 32, İstanbul 34, Bursa, Çanakkale, Kırklareli, Mersin 35, İzmir, Muğla, Denizli 38, Antalya ve Diyarbakır 41, Şanlıurfa 42, Gaziantep 39, Adana 38, Sivas, Samsun, Van 30, Erzurum 29, Rize 27.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapalı. Ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türk Dil Kurumu sunar.
4: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İletişim insanlık tarihiyle başlar. İnsanlar isteklerini, duygularını, düşüncelerini başkalarıyla paylaşmayı ve daha çok kişiye ulaşabilmeyi hep arzu etmişlerdir. Bir bebeğin doğumu, bir kişinin hastalanması, iki kişinin evlenmesi ya da birinin ölümü gibi olaylar hep başkalarına duyurulmak ve böyle önemli haberler paylaşılmak istenmiştir. Başlangıçta işaretlere, daha sonra söze ve yazının icadından sonra hem söze hem yazıya dayanan iletişim, nüfus arttıkça kişiler arasından ailelere ve toplu mekanlara ulaşmış, böylece kitle iletişimi ortaya çıkmıştır. Kitle iletişimi başlangıçta bir yerleşim yerindeki sosyal bir yapıda gerçekleşiyordu. Topluca bir araya gelinen mekanlarda anlatılan masallar, hikayeler ve oynanan oyunlar insanların birbirine daha çok yaklaşmasını, birlik olmasını sağladı. Dini inanışlar yaygınlaşmaya başladıkça gerek dini gerek toplumsal törenlerdeki ritüeller ağızdan ağza, dilden dile kitleler içindeki iletişimi yaygınlaştırdı. Toplum içindeki atışmalar ve tartışmalar gruplaşmayı ortaya çıkarsa da küslerin barıştırılması iletişimin gücü sayesinde gerçekleşmiştir. M.Ö. 300'den sonra köylerin büyümesi, kasaba ve kentlerin ortaya çıkışından sonra yerleşim yerlerini birbirine bağlayan yolların yapılmasıyla iki farklı yer arasında ürünlerle birlikte mektup da gönderilmeye başlandı. Yaya ve atlı postacılarla gönderilen bazı mektup ve bildirilerin kitlelere okunmasıyla kitle iletişimi başka bir boyut kazandı. İletişimin unsurları artık söyleyen ve dinleyen değil, gönderen, gönderilen ve alan olarak belirlendi. Toplumsal yaşamın toplam üretimi anlamına gelen düşünce, bilinç, yasa, ahlak, din, siyaset ve bütün toplumsal örgütler kitle iletişiminin bir sonucudur. Kitle iletişiminin bir diğer sonucu da kitle kültürü oluşturmasıdır. İletişimciler kitle iletişiminin matbaanın icadından sonra ilk kitapların ve gazetelerin basımıyla başladığını söylerler. Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük'te kitle iletişimi dağınık insan topluluklarının bir kaynaktan iletilen haberlere veya uyarılara aynı anda maruz kalması, bir takım kaynaklardan elde edilen bilgi ve haberlerin değişik araçlarla geniş halk topluluklarına yaygın olarak duyurulması olarak tanımlanır. Kitle iletişimi aynı zamanda kitle haberleşmesidir. Matbaada basılan her metinde yazılan bilgiler geniş kitlelere çabucak ulaşmaya başladı. Kitapların dışında dergiler ve broşürler elden ele dolaştı. Ancak geniş kitlelere iletişim gazetelerle başladı. Profesör Doktor Oya Tokgöz, Belçika'nın Anvers kentinde 1605 yılında bir ticari bülten olarak başlayan Neo ve Tidingen'in dünyadaki ilk gazete olduğunu yazar. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk gazete Tidingen'den 85 yıl sonra basıldı. Amerika'da ilk gazeteler matbaacıların yan işi gibi görülüyordu. İngiltere'de 18. yüzyılda birçok gazete haberlerini kitlenin içinden, kahvehanelerdeki sohbetlerden derliyordu.

0: Sanayi devriminin başlangıcında İngiltere'de böylece kitle kültürü doğdu. 1837'de icat edilen telgraf bir kitle iletişim aracı değildir ama aynen mektup gibi gelen kısa bir haberin kitlelere iletilmesinin yolu olmuştur. Osmanlı Devleti'nde ilk telgraf hattı 1855 yılında Edirne ile Şumlu arasında devreye girdi. 20. yüzyıl kitle iletişiminde bir devrim sayılır. Gazete ve dergiler yaygınlaşmış, telefon ve radyo ortaya çıkmıştır. Peşinden gelen televizyon kitleleri aynı anda etkilemiştir. Bilgisayarın gelişmesi, internetin yaygınlaşması, cep telefonlarına erişimin çok basitleşmesi ve yapay zekanın her alanda kullanılmaya başlanmasıyla kitle iletişimi, kitle etkileşimi ile birlikte değerlendirilmektedir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinlediniz.
1: Kas Hafızası.
2: Kas hafızasında bugün sporun sadece bir rekabet değil, uluslararası krizleri çözen sessiz bir dil olduğunu da kanıtlayan pinpon diplomasisinden söz edeceğiz. 1970'lerin başında Soğuk Savaş'ın en gergin anlarında Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki 20 yıllık sessizlik, küçük bir masa tenisi topunun masadaki gidiş gelişiyle bozuldu ve değişti. Nasıl mı? Her şey 1971'de Japonya'daki Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda başladı. Amerikalı Glenn Cowan'ın yanlışlıkla Çin milli takım otobüsüne binmesi ve Çinli yıldız Wan Zedong'un ona bir hediye vermesiyle başlayan bu insani temas adeta bir domino taşı etkisi yarattı. Çin lideri Mao Zedong'un Amerikan takımını Pekin'e davet etmesiyle bu süreç daha da hızlandı. Küçük top, büyük dünyayı yerinden oynatıyor sözüyle anılan bu hamle, Richard Nixon'ın tarihi Çin ziyareti ve diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasıyla sonuçlanan devasa bir siyasi dönüm noktası oldu. Nixon da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ydı çünkü. Masa tenisi masasının iki ucundaki sporcular bayraklarından arınarak sadece oyunun kurallarına tabi oldular. Siyasetçilerin ve diplomatların yıllardır yapamadığı yumuşamayı birkaç set süren maçlarla sporcular başlatmıştı. Pinpon diplomasisi, sporun en gergin anlarda bile bir iletişim kanalı açabileceğini bütün dünyaya göstermişti. Bugün hala kriz bölgelerinde sporun bu barışçıl gücü, insanlığın en büyük umutlarından biri olmaya devam ediyor. Programımız kas hafızası, bazen bir el sıkışma veya ortak bir oyun tutkusuyla koca bir dünyayı değiştirebilecek kadar önemli olaylara da işte bu yüzden yer veriyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A,

Nautilus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı ve İspanya Başbakanı ile telefonda görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, Pedro Sanchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti turuna başladı. Bu kapsamda ilk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Kurtulmuş bugün de AK Parti grubuyla bir araya gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız dedi. Partinin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda geneli üzerine görüşmeler tamamlandı. Teklife göre 6 aylık %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifte Siber Güvenlik Başkanlığı ile sinema sektörünün güçlendirilmesine ilişkin maddeler var. Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kuralarının çekilişi bugün saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılar 11. gününde. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran'ın birçok bölgesinde patlama meydana geldi. Başkent Tahran'da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği açıklandı. Yaklaşık bir saat süren saldırıların tamamlandığı aktarıldı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'la bir araya geldi. Trump, Lübnan ordusuna destek vereceklerini söyledi. Ancak İsrail'in çekilme takvimine ilişkin detay vermedi.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlerin golü Talişka'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans liginde yer alan Başakşehir 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1, TRT Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: yolculuğun simgesi olarak karşımıza çıkar. Kimi zaman bir rehber, kimi zamansa ilahi bir mesajın taşıyıcısıdır geyik. Biz de bugün Mavi Gök Yaz Yer programında Türk kültürünün derinliklerine uzanan, doğayla insan arasındaki kadim bağ simgeleyen geyik inancı üzerine konuşacağız. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Gamze Hanım, Türk mitolojisinde geyik nasıl karşımıza çıkar sorusuyla başlayalım sohbetimize isterseniz. Nasıl bir varlık olarak anlatılır geyik?
1: Evet Orkun Bey, Türk mitolojisinde geyik sıradan bir hayvan olarak anlatılmaz bize. Kutsal, kozmik derinliği olan ve ontolojik bir varlık olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ki mitolojideki bütün anlatılarda da, ritüellerde de bu şekilde kendisine yer bulmuş. Şöyle, mitolojimizde bizim kutsal ata ve soyun başlangıcı olarak görülüyor geyik. Şimdi diyebiliriz ki kurt olarak biliyorduk biz bunu. Ama kurdun yanı sıra geyik de yine soyun başlangıcı ve soyu koruyan bir hayvan olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda kurt gökten gelen eril gücü temsil ederken geyik de yeryüzünün koruyucusu, bereketi ve dişilliği olarak bize anlatılıyor. Bunun dışında yine mitolojimizde rehber ve yol gösterici bir hayvan olarak karşımıza çıkıyor. Türk milleti ne zaman dara düşse, ne zaman yolunu kaybetse bir kılavuz olarak yine geyik bizim karşımıza evet. çıkıyor. Bunun dışında bir şey daha var Orkun Bey. Kozmik sembolizmde de kendisine yer bulmuş. Hayat ağacıyla bağdaştırılmış mitolojimizde. Şöyle ki geyiğin o devasa boynuzları hayat ağacıyla ve gökyüzüne uzanan bir köprü olarak yine bize anlatılıyor. Bu yüzden o hayat ağacının da bir hayvan üzerinde sembol olarak gösterilmesi evet. olarak da yine anlatılıyor.
0: Ağacın dalları, gövde evet, ve dalları evet. olarak da benziyor gerçekten de.
1: Evet.
0: Peki hocam, kökenini nasıl açıklayabiliriz bu inancın ve özellikle sormak istiyorum, geyik neden kutsal kabul edilmiş? Yani bunun mitolojik bir temeli mutlaka vardır değil mi?
1: Evet evet, şöyle yine bizim eski inançlarımızdan biri olan avcı toplayıcı zamanımızdan kalma tabiat kültüne dayanıyor aslında ki biz bundan bahsetmiştik daha önce. Şöyle ki ilk zamanlardan beri insanlar işte hayatta kalmak için, hayatını idame ettirebilmek için hem doğayla her zaman iç içe olmuşlar, bu bizim için de geçerli, hem de doğayı korumak ve ona bağladığını belli etmek zorunda kalmışlar. Geyik de yine buradan gelen aslında bir inanış. Çünkü doğanın içinde olan bir canlıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla tabiat kültüne, doğayı korumaya ona olan bağlılık yine geyikle, geyik inancıyla beraber bağdaştırabiliriz. Bunun dışında biraz önce zikrettik. Yine türeyiş efsanelerinde hem bizde hem diğer Türk boylarında da olan geyiğin bir başlangıç ata olarak sayılması yine onun kutsiyet atfedilmesiyle alakalı. Başka bir sebep yine hayat ağacının bir gölgesi olması, o boynuzlarının dallı budaklı olmasının hayat ağacına benzetilmesi yine kutsiyetle alakalı. Belki en önemlisi yenilenmeyi ve ölümsüzlüğü temsil etmesi Orkun Bey. Şöyle, geyik belirli dönemlerde boynuzlarını Hı-hı. döker ve tekrar yeniden boynuz çıkarır. Bu da hayatın bir devinim içerisinde olduğunun göstergesi evet. olduğu için yine kutsiyet atfediliyor. Şamanik yolculukta çok önemli olduğu için yine kutsal. Çünkü şaman evrenler arası geçiş yaparken geyikten yardım alıyor. Gerek geyik donuna girerek gerek onu bir ulaşım aracı kullanarak evrenler arası geçiş yapıyor. Bu yüzden yine kutsal sayılıyor.
0: Sevgili dinleyiciler, iyi neydi? Önceki programlarımızda birçok kez bahsetmiştik. Ruhani bir kelimeydi. Koruyucu ruh da diyebiliriz tabii ki. Hocam, geyikle iyi yani koruyucu ruh anlayışı arasındaki ilişkiden de bahseder misiniz bize?
1: Tabii, bizim mitolojimizde geyik ve iye yani koruyucu ruh arasında çok sıkı bir bağ var Orkun Bey. O da ne? İkisinin de metafizik bir muhafız olması. Yani bizleri kötü ruhlardan, kötü enerjilerden ya da başımıza gelecek belalardan koruması. Çünkü her ikisinin de görevi bu. Ki geyik de o iyeler içerisinde yer alan figürlerden bir tanesi aslında. Bunun dışında şimdi biz hep hani tabiat kültü dedik ve geyiği de onun içine dahil ettik hatırlarsanız. Şöyle ki geyiği burada da korumaya çalışıyoruz. Niye? Onun bir koruyucu ruh olduğuna inanıyoruz. Başınıza bir iş geldiği zaman ya da yolunu kaybettiğin zaman ya da bir uyarıya ihtiyacın olduğu zaman mutlaka bu mitolojik dönemde böyleydi. Günümüzde de yansımaları var. Bir geyik ortaya çıkar ve sana yolu gösterir ya da bir uyarı olarak da ortaya çıktığı zamanlar oluyor. Bunun dışında biz her zaman geyikleri mekanın muhafızı olarak

0: görmüşüz. Hangi mekan? Tabiattan bahsediyoruz tabii. Kutsal dağlar, Altay ve Tanrı dağlarını geyiklerin koruduğuna inanıyoruz. Yine
1: Evet.
0: tabiat kültüyle ve iyelerle alakalı. Şamanın koruyucu ruhu dedik, yani töz. Her zaman şamanı o yolculuklarda yardım eden, ruhsal rehberlik yapan ve şamanı o evrenler arası geçişte koruyan bir hayvan olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bunun dışında bereket ve soy koruyuculuğu var. Bu da bir iye görevi aslında, koruyucu ruh olma görevi. Nedir o? Dişil geyik özellikle bizde çok önemli. Soyun başlangıcı, soyun devamı, hayat veren bir hayvan olduğu için yine toplumu koruyan, insanlığı koruyan bir tarafı var ki İslamiyet sonrasında da bu böyle. Dervişlerde, evliyalarda ve onlarla alakalı anlatılarda biz yine geyiği koruyucu bir ruh olarak, koruyucu bir hayvan olarak görüyoruz Orkun Bey.
1: Evet, yol gösterici dediniz.
0: Evet.
1: Peki ben hemen sormak istiyorum, hangi durumlarda yol gösteriyor geyik?
0: Evet, aslında geyik ilahi gücün yeryüzündeki tecellisi olarak görülüyor. Bu tek tanrılı Tengri inanışında da böyleydi. Günümüzde de hala böyle Orkun Bey. Neden yol gösterici diyoruz? Çünkü o büyük göçler anında, zor anlarda her zaman bir geyiğin ortaya çıkması durumu var. Anlatılarda bu şekilde geçiyor. Yolunu kaybedenlere rehberlik yapıyor. Nasıl? Türk toplulukları bozkır kültüründe yaşıyoruz zaten. Sarp kayalıklar, uca buca olmayan dağların eteğinde ya da yine büyük ve coşkun su kenarlarında yaşam kurduğu için her zaman bir yol göstericiye ihtiyaç duymuş. Bu yol gösterici de bizim karşımıza geyik olarak çıkıyor. Bunun dışında biz yine göçle alakalı destanlarda ve mitik anlatılarda görüyoruz. Yine bir savaş anında ya da zor durumda kalındığında geyiğin bir çıkış yolu olarak ortaya çıktığını, mistik bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Hatta nurani ve ışık yayan bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Yine savaş ve av durumlarında kahramanı çağırdığını görüyoruz Orkun Bey. Kahraman ormanda zor bir duruma düştüğü zaman yine mistik bir şekilde geyik ortaya çıkıyor ve ona yol gösteriyor, yardımcı oluyor. Bunların hepsi de onun o rehberlik anlayışıyla bağdaşan durumlar. Bir şey ekleyeceğim
1: Buyurun,
0: Orkun Bey.
1: buyurun.
0: Günümüzdeki o İslamiyet'e geçişten sonraki Hızır anlayışıyla aynı şey aslında geyik inancı mitik dönemde. Çünkü Hızır da İslamiyet'e göre zor durumlarda ortaya çıkan bir varlık ve
1: Evet,
0: rehberlik eden bir
1: evet.
0: varlık. Geyik de mitolojik dönemde her zaman zor durumda birdenbire ortaya çıkan bir varlık olarak anlatılıyor, yol rehber olarak.
1: Evet, çok önemli bir motif söylediğiniz ve anlattığınız gibi. Mutlaka sözlü olsun, yazılı olsun, anlatılarda da yerini buluyordur, değil mi hocam?
0: Evet, çünkü bizim en eski inanç ögelerimizden bir tanesi geyik. Dolayısıyla hem yazılı metinlerde hem de sözlü metinlerde kendisine yer bulmuş. Şöyle ki Türeyş efsanelerinde ve bizim soy kütüklerimizde geyik motifi mutlaka var. Ana figürüyle bağdaştırılıyor özellikle anlatıların çoğunda. Akgeyik kavramı kullanılıyor. Yine dişil bir varlık olarak soyun başlangıcı, soyu koruyan bir figür olarak. Bunun dışında Oğuz Kağan destanında kendisine yer buluyor yine geyik Orkun Bey. O da kutsallığı anlatan bir figür olarak. Kuruluş destanlarımızda bizim yine var. Şamanist anlatılarda var. Şamanın göğe geyik sayesinde yükseldiği. Dede Korkut'ta yine kendisine yer buluyor Orkun Bey. Metinlerin çoğunda geyik hem bir av hayvanı hem de yol gösteren bir figür olarak yine karşımıza çıkıyor. İslamiyet sonrasına gelelim. İslamiyet sonrasında anlatılan menkıbelerde de kendisine yer buluyor. Nasıl? Geyikli baba menkıbeleri var. Bursa'nın fethi sırasında fethiye geyik üstünde katılan Geyikli Baba anlatılıyor, mistik olarak ortaya çıkıyor ve Fethin yönünü değiştiren bir karakter olarak bize anlatılıyor. Yine Aptal Musa ve diğer menkıbeler var. Bu da yine geyiklerle dost olan, geyiklerle konuşan ve geyiklerin yol gösterdiği bir derviş olarak bize anlatılıyor. Yani mitolojik dönemde de, Selçuklularda da, Türk boylarının hepsinde,
1: Evet.
0: Osmanlı'da da, günümüzde de geyik her zaman kendisine bir anlatı olarak yer buluyor. Ki günümüzde de Orkun Bey halılarda, kilimlerde motif olarak yaşıyor.
1: Türk kültüründe ayrı bir yere sahip,
0: Evet,
1: değil mi hocam?
0: evet.
1: Kutsal da kabul ediyoruz. Kurban edildiğini de biliyoruz. Yani hangi durumlarda kurban ediliyor geyik?
0: Evet Orkun Bey, geyik kurbanı var ama bu süreklilik arz eden bir kurban töreni değil.

0: Belli şartlar dahilinde geyik kurban edilebilir. Neden belli şartlar? Çünkü bizim için kutsal bir hayvan olduğu için. Yılda bir kez olan bir tören, o da belirli şartlar dahilinde gerçekleştiriliyor. Nedir? Gök Tanrı'ya belirli bir durum karşılığında bir hediye sunulması gerekiyor ise, geyik de kutsal bir hayvan olduğu için senede bir kez geyik kurbanı yapılır. Gök Tanrı'ya olan şükranı, minneti sunmak için. Bunun dışında şamanik tedavilerde can değişimi olarak kullanılıyor. Eğer gerçekten toplumda ağır hastalıklar, toplumsal felaketler varsa belli durumlarda mecburen aslında yine geyik kurbanı verilir. Neden? Yine kutsallığından dolayı. Bunun dışında yine nadiren de olsa cenaze törenlerinde ölen kişinin diğer tarafa kolaylıkla geçişini sağlamak için yine geyik kurbanı verildiğini biliyoruz. Ya da mevsimsel döngülerde, çünkü geyik boynuzunu belirli dönemlerde döktüğü için o da mevsimsel döngüyü sembolize ediyor. Bu sayede hayatın o devinim içerisinde olduğunu anlatmak için ve oranında yine o dönüşümün de bolluk bereket içinde geçmesi için
1: Evet.
0: mevsimsel döngülerde geyik kurbanı veriliyor. Ama tekrar söyleyelim, bu sadece belli şartlar altında verilen bir kurban ritüeli.
1: Belli şartlar altında verilen bir kurban ritüeli dediniz. Peki bu törenlerde kurban edilen geyiklerin belli özellikleri var mı tercih edilmesin? Örneğin cinsi, rengi, yaşı önemli mi?
0: Evet Orkun Bey, hem de çok çok önemli. Çünkü bizde sembolizm var mitolojimizde. Şöyle, renk sembolizminde ne var? Ak geyik, yani beyaz geyik bol miktarda var anlatılarda. Bu saflığı, nuraniliği ve o sonsuzluğu temsil ediyor. Dolayısıyla gök tanrıya armağan edilen bir kurban çeşidi. Gök geyik var, yani işte mavi boz renginde. Gökyüzünün rengi olduğu için yine o yol gösterici törenlerde kurban edilen bir geyik ritüeli. Bir de ak kızıl geyik tercih edilir. O da güneşi, sonsuzluğu, hayatın var olmasını temsil ettiği için. Cinsiyet çok önemli Orkun Bey. Biraz önce de dedik, genelde ana geyik kavramı kullanılıyor. Yani dişi geyikler kurban olarak veriliyor. Çünkü anlatılarımızda geyiğin hayatın başlangıcı olduğu, soyu koruduğu, soyun devamlılığını sağladığını inandığımız için dişi geyiği kurban olarak veriyoruz. Bir de boynuzlar çok önemli Orkun Bey. Hayat ağacını temsil ediyordu ve yaşını anlamak için de yine boynuzların durumuna bakılıyor. Eğer boynuzlar görkemli ve büyükse o ileri yaşta bir geyik olduğunu ve onun daha kutsal olduğuna inanıldığı için boynuzları daha dallı budaklı büyük olan geyikler kurban olarak veriliyor. Çok önemli bir şey var Orkun Bey. Kusursuz bir geyik kurban ediliyor. Yani hasta olmayan, vücudunda bir leke olmayan geyiği kurban veriyorlar. Gök Tanrı'ya armağan olarak gittiği için.
1: Günümüzde uygulanmıyor bildiğimiz kadarıyla. Yoksa izlerine rastlıyor muyuz hocam?
0: Evet Orkun Bey, günümüzde uygulanmıyor. Ama zikrettiğiniz gibi izlerine bütün hayatımız boyunca rastlıyoruz. Nedir o? İslamiyet sonrasına bakacağız. Yine geyikli baba ve derviş menkıbeleri anlatılarında geyik bol miktarda bir motif olarak karşımıza çıkıyor. Nedir o? Geyik donuna girme, yani şekil değiştirme. Derviş ya da kutsal bir kişi bir zor durum içerisinde kaldığı zaman hemen geyik donuna girerek o ortamı terk etme şansı var. Ya da yine birini kurtarması gerekiyorsa, yine kutsiyet atfedilmiş bir kişiden bahsediyoruz. O yine geyik donuna girerek o kişiyi kurtardığını görüyoruz. Bunun dışında geyik boynuzu Anadolu'da birçok yerde var. Nazar boncuğuyla aynı, nazar geleneğiyle bağdaştırıldığı için evlerin girişlerine ya da ahırların o girişlerine, çatılara geyik boynuzuyla alakalı yapılmış şeyler muhakkak asılır. Nazardan korunmak için, kötü ruhları uzaklaştırmak için. Bunun dışında bakın, günümüzde de dedik, bazı şartlarda geyik kurban olarak veriliyordu ve avlanabiliyordu. Bu günümüzde de böyle. Hala tabiat kültünü, o kültürel kodlarımızda biz taşıdığımız için geyik avı yasak. Çünkü hala bir geyik vuranın işi rast gitmez. Muhakkak başına bir bela gelir. Bu bizim eski inanç sistemimizin kalıntısı. Muhakkak o bizim sözlü anlatılarımızda da bir uyarı. Geyik vuranın başına kötü şeylerin geldiğine dair bir anlatı örneği olduğu için geyik avı yasaktır. Çünkü muhakkak başına bir uğursuzluk gelir. Ama biyolojik olarak da baktığımızda doğanın döngüsü bozulacağı için yine mantık çerçevesinde bir yasak getirilmiştir. Bir şey daha var Orkun Bey. Türbe ve ziyaret mekanlarının etrafında olan geyikler de kutsal kabul ediliyor günümüzde.
1: Peki günümüzde başka

0: Başka izlerini görebiliyor muyuz?
1: Evet, şöyle halılarda, kilimlerde bir motif olarak var. Yine süs eşyalarında motif olarak kullanılıyor. Biblo olarak hala bir geyik başı figürü kullanılıyor. Yine bunlar hep bizim o kültürel bakiyemizin kalıntısı olarak yaşamını sürdürüyor.
0: Geyik aynı zamanda hocam yer atları olarak da kullanılıyor. Yer atlarının içinde de geçiyor değil mi?
1: Evet Orkun Bey, bunu da hala bizim koruyuculuğu devam ettirmemiz için yapıyoruz büyük bir ihtimalle. Çanakkale'de ve Türkiye'nin birçok yerinde Geyikli isminin yaşamasının sebebi de bu. Kendisinden hala bir güç almak, bolluk bereketin yaşanması için Geyikli ismini birçok yerde kullanıyoruz biz.
0: Evet, peki şaman kan ritüellerindeki yeri nedir deyin?
1: Şöyle Orkun Bey, şamanizm de çok önemli. Çünkü şaman o evrenler arası geçiş yaparken tabii ki mesela atı da kullanıyordu. Ama geyik çok önemli. Kutsal bir hayvan. Boynuzları gökyüzüne ulaşıyordu. Ve hayat ağacı ile ilişkili olduğu için şaman ritüellerinde çok çok önemli. Yani şamanın hem koruyucu ruhu hem de evrenler arası geçiş yaparken aracı ruh olarak kullandığı bir hayvan. Ve günümüzde de hala şamanlar kıyafetlerinin üzerinde ya da kullandığı araç gereçlerde muhakkak bir geyik motifi kullanarak hala ondan bir yardım alıyorlar aslında.
0: Evet. Anadolu'da da bu inancın olduğunu belirttiniz. Peki Orta Asya'dan mı taşınmış Anadolu'ya yoksa Anadolu'da da hali hazırda var mıydı bu inanış, bu inanç?
1: Orkun Bey, şimdi biz Orta Asya'dan Anadolu'ya taşınmış dersek biraz iddialı olur. Şöyle ki hem Orta Asya'da hem de Anadolu'da olan bir inanç. Biz Anadolu'ya gelmeden önce de yine Anadolu'da geyikle alakalı inançlar vardı. Bu başka toplumlardan kalma bakiyeler olarak varlığını sürdürüyordu. Bizim Orta Asya'dan getirdiğimiz inançlarla beraber bir sentez yapılmış oldu aslında. Yani var olan o geyik inancına bizim Orta Asya'dan getirdiğimiz inançlar da dahil olup bir harman yapılarak günümüze kadar gelen bir inanış sistemi oluşturulmuş oldu.
0: Evet. Peki geyik dendiğinde özellikle dişilik, anaçlık arasında bir bağdan söz edebilir miyiz?
1: Evet, özellikle dişilikten bahsediyoruz. Neden? Onun doğurgan olması, hayatın başlangıcı ve soyun koruyucusu olduğu için ki anlatılarda da bu karşımıza çıkıyor. Hatta bunu ene geyik yani ana geyik anlatıları da var. Yine o emzirme ve korumasıyla alakalı soyu koruduğu için, yol gösterdiği için ve yeryüzünün orman iyesi vasfı yüklendiği için.
0: Kısaca şunu da sizden duymak istiyorum. Son soru olarak yanıtınızı almak isterim. Geyik inancı bize Türklerin doğayla ilişkisi hakkında ne söyler?
1: Doğayı her zaman korumamız gerektiğini söylüyor aslında Orkun Bey. Eğer doğayı korumazsan, bu bir hayvana zarar vermek de olabilir, doğadaki herhangi bir canlıya zarar vermek de olabilir. Onu korumamız gerektiği, onunla koruyarak, iyi bir ilişki sürdürerek yaşarsak bolluk, bereket içerisinde yaşayacağımızı anlatıyor.
0: Kadim köklerimizde geyik destanlarda, efsanelerde ve halk anlatılarında kendine sıklıkla yer bulur değerli dinleyenler. Türklerin doğayla kurduğu ilişki ve doğayla kurduğu derin bağın yansımasıdır aslında geyik figürü. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında yol gösterici, koruyucu ve kutsal bir varlık olarak kabul ettiğimiz geyik inancı üzerine konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Vulgan'la konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim Orkun Bey.
0: Programı sizler için Nisan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Gülşah Rahmanoviç ulaştırdı. Ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Mavi Gök, Yaz Yer.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih yolculuğumuzda farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programımız başlıyor. Ben Yasemin Pamukçu. Demir ağların hırçın ve ritmik melodisiyle şehrin kalbine doğru uzanan bir yolculuk burası. İstasyonlarda yankılanan düdük sesleri, ardında sadece duman ve vedalar bırakmaz. Her gar, her ray hattı aslında toplumsal bir dönüşümün, sessizce büyüyen bir uyanışın hafıza odasıdır. Sisin ve dumanın arasından süzülen o devasa çelik gövdeler, sadece ham maddeli,

kömürü ya da tüccarları bir noktadan diğerine sürüklemedi. O buharlı lokomotifler, asırlık uykusundan uyanmaya başlayan bir toplumun köklü fikirlerini, değişen dinamiklerini ve yeni bir dünyanın ayak seslerini de vagonlarında taşıdı. Programımızda bugün lokomotifimiz tarihin en az anlatılan ancak şehrin çehresini en derinden değiştiren bir güzergaha sapıyor. Bugün rayların üzerinde sadece lokomotiflerin ağırlığını değil, eşitlik, özgürlük ve adalet arayışıyla sokaklara çıkan, dernekler kuran, toplumsal hareketlerin fitilini ateşleyen kadınların ayak seslerini taşıyoruz. Şehirdeki ağlar, kadın dernekleri ve toplumsal hareketler başlığı altında, demiryollarının kadınların kamusal alana çıkışındaki o muazzam ve örgütlü rolüne, tarihin en ücra dehlizlerine inerek en üst sınırda genişletilmiş bir anlatıyla yakından bakacağız. Garların gölgesinde yeşeren bu muazzam uyanışı, sararmış belgelerin ve unutulmuş tanıklıkların rehberliğinde yeniden dinlemeye hazır mısınız? 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başı insanlık tarihinin en hızlı, en sancılı kırılma noktalarından birine sahne oluyordu. Sanayi devriminin devasa, buharlı lokomotifleri dünyayı hızla küçültürken, demir yolları sadece coğrafi mesafeleri harita üzerinden silmiyor, aynı zamanda yüzyıllardır kemikleşmiş, dogmatik hale gelmiş toplumsal sınırları da yerinden oynatıyordu. Eski dünyanın o durağın, toprağa bağlı, kendi içine kapalı ve geleneksel yapısı, garların etrafında yükselen yeni yerleşim alanları, bacası tüten fabrikalar, devasa antrepolar ve hareketli ticari merkezlerle sil baştan inşa edilmekteydi. İşte bu devasa çarkların, hiç durmadan dönen o gürültülü dişlilerin arasında, o güne dek sadece ev içlerine, mahalle aralarına, görünmez ve aşılmaz toplumsal perdelerin arkasına sıkıştırılmış olan kadın figürü, demiryollarının sunduğu bu yeni, dinamik ve radikal hareketlilikle tanıştı. Bu tanışma sadece basit bir seyahat alışkanlığından ya da mekansal yer değiştirmeden çok daha fazlası, toplumsal bir devrimin, kolektif bir biçimlenmenin ilk ve en güçlü kılıcımıydı. Tren, o dönem için sadece teknik bir ulaşım aracı, zamandan tasarruf sağlayan bir mühendislik harikası ya da sat hız demek değildi. O, kadınların tek başına seyahat edebilmesini, o güne kadar nefes aldırmayan ataerkil aile yapısının ya da muhafazakar mahalle baskısının çizdiği o dar ve boğucu sınırların ötesine geçebilmesini sağlayan ilk büyük, korunaklı, kamusal özgürlük alanıydı. Tarihte ilk kez kadınlar yanlarında bir erkek refakatçi, bir aile büyüğü ya da icazet belgesi olmadan sadece bir bilet alarak bir şehirden diğerine tek başlarına özgürce gidebiliyorlardı. Kompartımanlar dış dünyanın yargılayıcı bakışlarından uzak, kendi kurallarını koyabildikleri birer geçici özgürlük adasına dönüşmüştü. Bu seyahatler kadınların eğitim almak amacıyla büyük merkezlerdeki okullara, yatılı idadilere ve nihayetinde darülfünunlara taşınabilmesini sağladı. Akabinde onları fabrikalarda, ticaret bürolarında, postanelerin telgraf odalarında ve matbaalarda iş gücünün aktif, vazgeçilmez birer parçası haline getirdi. Bu durum kadının toplumsal statüsünde geri dönülemez, köklü ve sarsıcı bir eşiğin aşılması demekti. Coğrafi mesafeler tren hatlarıyla kısaldıkça, farklı şehirlerde yaşayan, farklı sosyal arka planlardan, farklı kültürlerden gelen kadınların birbirlerinin sesini duyma, ortak acılarını paylaşma ve en önemlisi ortak bir gelecek fikri üzerinde kolektif olarak düşünme ihtimali doğdu. Sevgili dinleyenlerimiz, bu tarihsel kesiti daha derinlemesine, daha titizlikle incelediğimizde, demiryolu hatlarının ilk ulaştığı büyük liman kentleri ve idari merkezler, aynı zamanda ilk kadın cemiyetlerinin kurulduğu, hak arayan ilk öncü kadın dergilerinin basıldığı ve dağıtıldığı ana üsler haline geldi. Rayların birbirine organik olarak bağlandığı bu şehirler, kadın mücadelesinin de fiziki, somut ve geçirgen ağını örüyordu. Matbaalarda büyük fedakarlıklarla, adeta iğneyle kuyu kazarcasına basılan, sansürün ve toplumsal engellerin gölgesinde var olmaya çalışan, kadın haklarından, eğitim hakkından, mülkiyet ve çalışma özgürlüğünden bahseden ilk mecmualar,

tren vagonlarındaki posta çuvallarıyla taşraya, en ücra istasyon kasabalarına kadar güvenle ulaşılıyordu. Şehirde basılan akılcı bir fikir, rayların sayesinde bir günde Anadolu'nun kalbine iniyordu. Kadınlar, istasyon binalarının taş duvarlı, yüksek tavanlı bekleme salonlarında gizlice buluşuyor, uzun ve dumanlı tren yolculuklarında birbirlerine bu yeni fikirleri fısıltıyor, mecmuaları elden ele geçirerek çoğaltıyor ve hak arama mücadelesini bu modern ulaşım ağları üzerinden ilmek ilmek örgütlüyordu. Demir yolları, kadını sadece mekansal olarak bir noktadan diğerine taşımıyor, onu 100 yıllık o derin uykusundan uyandırıp fikri bir aydınlanmanın, sosyal bir şahlanışın tam ortasına doğru hızla sürüklüyordu. Sevgili dinleyicilerimiz, kadınların bu büyük toplumsal hareketlerdeki varlığı ve mücadelesi hiçbir zaman sadece seçkin salonlardaki entelektüel dergilerle ya da masa başı yazışmalarıyla, elitist tartışmalarla sınırlı kalmadı. Demir yolları kendi devasa sanayisini, devasa bürokrasisini ve iş gücünü yaratırken, kadının emeğini de o soğuk, sert ve ağır rayların üzerine silinmez bir biçimde bastı. Özellikle imparatorluğun son döneminde, büyük savaş yıllarında, o karanlık ve buhranlı günlerde ve peşinen gelen topyekün mücadelelerde, erkek nüfusun cephelere akın etmesiyle birlikte, cephe gerisindeki üretimin, haberleşmenin ve lojistiğin ayakta kalması hayati bir zorunluluk haline geldi. İşte bu büyük tarihi kırılma anında kadınlar, demiryolu hatlarının bakım ve onarımında, istasyonlardaki bilet satış gişelerinde, telgraf odalarının o hayati tıkırdayan hatlarında ve idari bürolarda ilk kez kitlesel olarak ve kamusal bir kimlikle görünür oldular. Onlar artık sadece yolcu koltuğunda oturan figürler değil, sistemin bizzat yürütmesini sağlayan akıl ve kol gücüydü. Milli mücadele yıllarına geldiğimizde ise bu emek, adeta bir vatan savunmasının, bağımsızlık yürüyüşünün ana omurgasına dönüştü. Kadınlar, raylar boyunca cephane ve erzak taşıyan lokomotiflerin odun ve kömür ikmalinde çalıştılar, sabahlara kadar hatların sabote edilmesini önlemek amacıyla raylar üzerinde nöbet tuttular ve cephenin lojistik kaderini doğrudan değiştirerek tarihin akışına yön veren görünmez kahramanlar haline geldiler. Trenlerin garlara getirdiği sadece cepheden dönen yaralı askerler askeri mühimmat değildi. Trenlerin her bir çarkında, her bir vagon civatasında kadın işçilerin el emeği, göz nuru, vatan sevgisi ve dökülen helal alın teri vardı. Raylar onların fedakarlığıyla cilalandı. Lokomotifler onların inancıyla menziline ulaştı. Savaşların ardından gelen yeni devletin, yeni cumhuriyetin o coşkulu inşa döneminde bu teknik ve idari emek kaçınılmaz olarak beraberinde hak arayışını, sendikal uyanışı ve kurumsal örgütlenmeyi getirdi. Demiryolu işçilerinin, memurlarının ve teknisyenlerinin çalışma şartlarını iyileştirmek için başlattıkları ilk grevlerde, ilk hak mücadelelerinde kadınlar en ön saflarda bükülmez bir iradeyle kararlı bir duruş sergilediler. Artık istasyon binaları sadece yolcuların hüzünle ya da neşeyle beklediği gelip geçici mekanlar olmaktan tamamen çıkmıştı. Bu devasa taş yapılar, kadın çalışanların çocukları için kreş taleplerini, eşit işe eşit ücret haklarını, insani çalışma saatlerinin düzenlenmesini, doğum izinlerini tartıştıkları, dayanışma fonları kurdukları ve birbirlerine omuz verdikleri birer hak arama merkezine dönüştü. Aynı dönemde faaliyet gösteren kadın dernekleri de bu demiryolu ulaşım ağını muazzam bir toplumsal stratejiyle kullandı. Büyük kentlerin korunaklı, modern salonlarında kurulan bir yardım cemiyetinin ya da kadın hakları örgütünün idealleri, kara trenlerin vagonlarında yolculuk eden öncü kadın misyonerler, idealist öğretmenler ve fedakar hemşireler vasıtasıyla Anadolu'nun en ücra köşelerine, oradaki yoksul ve eğitimsiz taşra kadınlarına ulaştırıldı. Trenlerin durduğu her istasyon, bir kadının okuma yazmasıyla, temel sağlık bilgileriyle, zanaatle ve toplumsal bilinçle taşıdığı birer gezici okula dönüştü. Şehirdeki o çok sesli, karmaşık toplumsal ağlar, rayların çizdiği çizgiyi istasyon duraklarını birebir takip ederek genişledi.
Kadınlar toplumsal hareketi adım adım büyütürken, modern ulaşımın getirdiği bu hız, kararlılık, disiplin ve dinamizmden kelimenin tam anlamıyla lojistik ve moral bir güç alıyorlardı. Rayların birbirine bağladığı her istasyon, kadın derneklerinin yeni birer şubesi, toplumsal bilincin yeni birer kalesi oluyordu. Şimdi gelin tarihin bu mücadele dolu, sert, kurumsal ve gururlu sayfalarından edebiyatın, şiirin, tiyatronun ve hatıraların o korunaklı, derin hafıza odaklarına doğru bir geçiş yapalım. Dönemin tanıklıklarına, sararmış ana defterlerine, eski gazete tefrikalarına ve ilk baskı romanlarına baktığımızda tren yolculukları, ilk kadın romancılarımızdan ateşli aktivist kalemlere, cemiyet kurucularından meydanlarda gürleyen kadın şairlere kadar toplumsal dönüşümün öncüsü olan tüm kadınların hayatında sıradan bir yolculuk değil, birer sosyal laboratuvar, birer edebi gözlem mekanıdır. Memleketi karış karış gezen, cepheden cepheye, şehirden şehre fikir, umut ve inkılap taşıyan bu öncü figürlerin yolları hep bir şekilde garlardan, tren pencerelerinden ve buharlı vagonların koridorlarından geçmiştir. Onların yazdığı her satırda, her romanda, her şiirde trenin ritmik, metalik tıkırtısını ve o tıkırtının getirdiği değişim inancını, geleceğe duyulan o büyük güveni hissetmek bugün bile mümkündür. Çünkü tren vagonları o dönemin toplumsal şartlarında benzersiz, adeta mucizevi bir kamusal alanı ifade ediyordu. Normal şartlarda katı sınıf kuralları ya da geleneksel yapılar nedeniyle şehir hayatında, sokakta, mahallede asla bir araya gelmeyecek, birbirinin varlığından dahi haberdar olmayacak farklı toplumsal sınıflardan kadınlar aynı vagon kompartımanında saatlerce yan yana oturuyor, aynı kaderi paylaşıyor, dertleşiyor ve birbirlerinin yaşam hikayelerine pencereler açıyordu. Fabrikadaki mesaisine yetişmeye çalışan yoksul bir işçi kadının nasırlı, yorgun eliyle şehirde kadın hakları, kadınların seçme ve seçilme hakkı için gazetelerde köşeler yazan, konferanslar veren bir cemiyet yazarının eldivenli, zarif eli aynı kompartımanın puslu penceresine dokunuyordu. Ve o pencereden dışarıya, bozkırın ortasından akıp giden Anadolu topraklarına bakıldığında görünen manzara, kişisel hırsların, bireysel kaderlerin çok ötesinde ortak bir geleceğe açılıyordu. O pencereden bakınca eğitime özgürce ve eşitçe ulaşabilmiş kız çocukları, sokaklarında korkusuzca güvenle yürünebilen aydınlık şehirler ve kadının emeğinin sömürülmediği, erkeğin gölgesinde kalmadığı adil bir yaşam hayal ediliyordu. Vagonlar bu hayallerin mayalandığı, tartışıldığı, olgunlaştığı ve şehirden şehre taşınarak tüm ülkeye büyütülerek yayıldığı mekanlardı. Kompartıman aralarında yankılanan kadın sesleri geleceğin modern Türkiye'sinin manifestosunu fısıldıyordu adeta. İşte bu yüzden şehirlerde filizlenen kadın hareketleri rayların sağladığı bu muazzam insani etkileşimle evlerin kalın duvarlarını geleneksel aile sınırlarını aşarak kamusal alanın tam merkezine, meydanlara taştı. Derneklerin düzenlediği büyük kongreler, yardım organizasyonları, okuma yazma seferberlikleri, kadın sağlığı taramaları ve toplumsal bilinçlenme toplantıları hep demir yollarının canlandırdığı, istasyonların etrafında ticari ve kültürel olarak büyüyen dinamik şehir merkezlerinde o meydanlarda hayat buldu. Demir yolu kadını sadece taşradan kente getirmekle kalmadı. Onu toplumsal hayatın pasif bir izleyicisi olmaktan tamamen çıkartıp modern kent kültürünün, edebiyatın, siyasetin, sendikaların ve toplumsal hareketlerin tam merkezine lokomotif koltuğuna taşıdı. Kadınlar rayların üzerinde kendi tarihlerini, kendi kaderini tırnaklarıyla kazıyarak yazdılar. 1930'lu yıllarda genç cumhuriyetin demir ağlarla ürüldüğü Anadolu'da, Ankara ve İstanbul'dan kalkan kara trenlerin pencerelerinden taşra kasabalarındaki kadınlara seslenen kadın aktivistler,
Eskişehir, Kayseri, Sivas ve Erzurum garlarında peronları

tıklım tıklım dolduran yerel halka kadın haklarını, yeni medeni kanunu ve kadının özgür geleceğini anlattılar. Cumhuriyet'in ilanından sadece birkaç yıl sonra Devlet Demiryolları'nın idari kadrolarında ilk kadın şefler, ilk kadın harita mühendisleri, bilet kondüktörleri ve memureler asaletle yerlerini almışlardı. Türkiye'de kadın derneklerinin, sendikal uyanışın ve toplumsal hareketlerin Anadolu toprağında kök salma, örgütlenme ve sesini duyurma kronolojisi demiryolu hatlarının genişleme haritasıyla birebir örtüşmektedir. Kadınlar Cumhuriyet'in demir ağları üzerinde sadece yolculuk etmediler. O ağların her bir istasyonunda modern Türkiye'nin toplumsal dönüşüm tarihini yeniden yazdılar. Bugün rayların belleğinde demir ağların sadece şehirleri, kasabaları, limanları ve fabrikaları değil, insan ruhunu, kadın bilincini ve toplumsal uyanış hareketlerini de nasıl kopmaz bağlarla birbirine bağladığını tanıklık ettik. Kadınların ev içi alandan çıkıp istasyonlara, garlardan derneklere, sendikalara, matbaalara ve edebiyat kulüplerine uzanan zorlu, engellerle dolu ama bir o kadar da onurlu yürüyüşünü rayların üzerinden okumaya çalıştık. Unutmayalım ki bugün büyük bir doğallıkla özgürce yürüdüğümüz şehir meydanlarında, bindiğimiz modern ulaşım araçlarında, hayatın her alanında var ettiğimiz haklarımızda o geçmiş zaman kadınlarının garlarda attığı ilk cesur adımların, tren kompartımanlarında kurduğu ilk örgütlü bağların silinmez muazzam izi var. Ben spikeriniz Yasemin Pamukçu, yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte rayların belleğine yaptığımız bu zamansız yolculukta bizlere eşlik ettiğiniz, sesimize ses, yalnızlığımıza ortak olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Sizin dinleyen kulaklarınız ve hissen ortak olan yürekleriniz olmasaydı bu raylar üzerindeki sesimiz eksik, bu hikayelerimiz yarım kalırdı. Hiç unutmayın, tren sadece şehirleri, kasabalarını birbirine bağlamaz. Trenler insan hikayelerini, geçmişin hatıralarını ve geleceğin umutlarını da birbirine bağlayan o devasa sevgi köprüleridir. Her ray hattı bir vuslat, her vagon bir umut taşır insanlığın ortak yarınlarına. Bir sonraki programda modern kadın ve raylar, miras ve gelecek hikayesinde yine aynı samimiyette, yine aynı heyecanla ve geçmişin o köklü tanıklığıyla buluşmak dileğiyle. Kulaklarınız radyoda, gözleriniz ufukta, yüreğiniz hep sevgiyle, mücadeleyle ve adaletle kalsın. Hoşça kalın.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden

mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınıza yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevičs ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le telefonla görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pedro Sanchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste siyasi parti turuna başladı. Bu kapsamda ilk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Kurtulmuş bugün de AK Parti grubuyla bir araya gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünün taşıyarak çıktım dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız açıklamasını yaptı. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerine de ışık tutulacak. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, küresel petrol arzının yüksek seviyede seyrettiğini belirtti. Piyasayı dengeleyici unsurların devrede olduğunu söyledi. Jeopolitik risklere rağmen Körfez ülkelerinin ihracatındaki artışa dikkat çekti. Birol, alternatif güzergahların ise sevkiyatlarda öne çıktığının altını çizdi. Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 11. gününde de devam ediyor. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran'ın birçok bölgesine patlamalar meydana geldi. Başkent Tahran'da da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği açıklandı. Yaklaşık bir saat süren saldırıların tamamlandığı aktarıldı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasına görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'la bir araya geldi. Trump, Lübnan ordusuna destek vereceklerini söyledi ancak İsrail'in çekilme takvimine ilişkin detay vermedi. Riyad yönetimiyle Yemen'deki Husiler arasında ipler geriliyor. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukasına başladıklarını aktardı. Suudi Arabistan başlatılan deniz ablukasını kınadı. Uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump da eğer böyle bir şey olursa işimizi halletmemiz gerekecek diyerek karara tepki gösterdi. Afganistan'da aşırı yağış seli yol açtı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Nuristan bölgesinde etkili olan ani sel nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışın yol açtığı sel sonucu Parun kentinde yollar çamurla kaplandı. Selde 80 kişi yaralandı, 100'den fazla kişi de kayboldu. Ve spor, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibini 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golü Talisca'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ve tabii TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 33, Brüksel 32, Bakü 31, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29, parçalı bulutlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, Kopenhag 25, Stockholm 26, Amsterdam 29, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32 ve Paris 29 derece. Haberleri dinlediniz.

Şimdi bir tren kalkıyor. Rayları hasret, vagonları sohbet ve müzik dolu. Gurbette olan herkes için bir memleket sesi bu. Memleket saati 15'i gösterdiğinde...

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınından, Memleket Treni programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvimler hafta ortasını 22 Temmuz 2026 çarşambayı gösteriyor. Güneşin pencerelerimizden süzüldüğü güzel bir günden hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, teknik masada sesimizi ileten Berkay Yıldız ve yapımda bu güzel yolculuğu ilmik ilmik işleyen Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca ile birlikte evlerinize, iş yerlerinize ve gönüllerinize misafir olmaya geldik efendim. Her zaman olduğu gibi vagonlarımız bugün de dopdolu. Güne bir not köşemizde uzman klinik psikolog, co-psikodramatist Şevval Sümbüloğlu'nun sözleriyle biraz durmayı, nefes almayı, anın içinde kalabilmeyi düşüneceğiz. Analiz köşemizde ise Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Gülen Güllü ve gazeteci yazar Uğur Becerikli bizimle olacak. Bugün dünyada yaşanan aşırı doğa olaylarının iklim sisteminde nelere işaret ettiğini konuşacağız. Efendim, siz de bu yolculuğun bir parçası olmak isterseniz 0312 463 34 19 numaralı telefonumuzdan, 0530 662 2186 WhatsApp hattımızdan veya sosyal medyada TRT Memleket Treni hesaplarımızdan bize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda TürkSat 4A Batı paketinde radyoda kısa dalga 19 metre 15.350 kHz'te ve TRT Dinle uygulamasıyla dünyanın her yerinde yanınızdayız. Çaylar, kahveler hazırsa biz de hazırız. Memleket treninin 144. seferi başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Memleket Treni Güne Bir Not köşemizle devam ediyor. Uzman klinik psikolog, co-psikodramatist Şevval Sümbüloğlu'nun güzel bir yazısı var. Bunun üzerine biraz düşünmemiz gerekiyor. Kırdaki otu, gökteki kuşu izle der Danimarkalı filozof ve teolog Kierkegaard. Ne denli sabırlı, ne müthiş bir bekleyen, ne bilgece sakin, sessiz olduğunu göreceksin. Yaşam bilgeliğinin izleri buradadır. Yarının kaygısıyla geçmişin vesvesesinden arınmış, bugünün olanağını özgürce sürebilmektir mucizevi olan. Çoğu yorgunluk yapılan şeylerin çokluğundan değil, zihnin aynı anda üç zamanda yaşamaya çalışmasındandır. Bir yanı geçmişte kalanları yeniden yazmaya uğraşır, bir yanı henüz gelmemiş yarınlara hazırlanır. Bu telaşın içinde kaçırılan şey ise hep aynıdır, şu an. Oysa hayat ne dünün pişmanlığında ne de yarının ihtimallerinde yaşanır. Dokunabildiğin, değiştirebildiğin ve gerçekten içinde bulunabildiğin tek yer bugündür. Belki de huzur her şeyi kontrol etmeyi başarmak değil, bir anlığına kontrol etmeyi bırakabilmektir.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Memleket Treni analiz köşemizle devam ediyor. Bugün stüdyomuzda iki kıymetli konuğumuz var. Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Gülen Güllü bizimle. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Gazeteci yazar Uğur Becerikli bizimle. Sayın Becerikli, siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Musa Bey.
0: Bugün dünyada yaşanan aşırı doğa olaylarının iklim sisteminde nelere işaret ettiğini konuşacağız. Değil mi? Son zamanlarda çok ilginç şeyler yaşanıyor doğada. Bir bakıyorsunuz şiddetli yağışlar, bir bakıyorsunuz kavurucu sıcaklıklar. Bunun bir dengesi yok sanırım. Son zamanlarda gelgitler yaşıyoruz. Kıymetli hocam, isterseniz sizinle başlayalım. Son yıllarda dünyanın farklı yerlerinden peş peşe rekor sıcaklık, ani sel, kuraklık ve şiddetli yağış haberleri geliyor. NASA'da bazı aşırı hava olaylarının daha sık ve şiddetli hale geldiğini belirtiyor. Sizce bütün bunları hala mevsimsel kötü hava şartları diye mi okumalıyız, yoksa iklim sisteminde daha derin bir bozulmanın işaretleriyle karşı karşıya mıyız? Neler söylersiniz?
1: Biz 1990 yılından bu yana aslında bu gördüğümüz ekstrem olayları hep iklim değişikliği dediğimiz olaya bağlıyoruz. Ve beklentilerimiz 1990'larda bugünler için bu ekstrem hava olaylarındaki artışı gözlemekti. Aslında tam da onun içinde bulunuyoruz. Şu anda yaşadığımız bu aşırı sıcaklıklar, aşırı yağış olayları ve bunların getirdiği felaketler aslında değişen iklimin bir göstergesi ve bütün bunların hepsini doğal olaylara bağlamak yerine iklimi değiştirdiğimiz insan katkısı nedeniyle yaptığımız bir takım eylemlere bağlamak zorundayız.
0: Mesela bu eylemler neler olabilir?
1: En birinci sebebi aslında fosil yakıtların atmosfere atılması, işte karbondioksit bir fosil yakıtların yanması sonucunda oluşan bir gaz. Atmosfere attığınız zaman karbondioksit güneşten gelen enerjinin yer seviyesinde tutulmasını sağlıyor. Gelen ışık yer seviyesine iniyor. Yansıma sırasında havadaki karbondioksit yansıyan güneş ışığını absorbe edip tekrar dünyaya geri yansıtıyor. Aynı sera gibi. O yüzden biz iklim değişikliğini sera etkisi de diye adlandırabiliyoruz.
0: Evet.
1: Bu karbondioksit gibi iklim değişikliğine neden olan gazlar dünyanın üzerinde bir örtü tabakası oluşturup yansıyan ışığın uzaya gitmesine engel olup dünyaya geri dönmesine neden oluyor. Bu sıcaklık artışına sebep oluyor. Ne kadar çok karbondioksit atarsanız o kadar çok ısınma etkisi görüyorsunuz. Bugün gördüğümüz kabaca 1,5 derece diye hep bahsedilen dünyanın ısısını ortalama 1,5 derecenin üzerinde çıkarırsak geri dönüşülemez iklim değişikliği etkilerini göreceğimiz dediğimiz şeye çok yaklaştık. Zaman zaman 1,5'a yaklaşıyoruz bazı aylarda. Yıllık ortalama 1,2 santigrat derece civarında. Bunun sebebi bu işte endüstrileşmeyle birlikte atmosfere attığımız sera gazları nedeniyle oluşuyor. Ve bu sera gazları bu yıl atmadık, azalan miktarlarda değiller. Karbondioksitin atmosferde kalış süresi 100 yıl. Yani bugün neden olan bize iklim değişikliğine neden olan gazlar aslında 100 yıl içinde atılmış olan gazlar. O yüzden de bugün kesmemiz bile gelecek seneyi kurtarmayacak. Yani bu bir gecikme etkisiyle oluşacak. Bazı sera gazları var, karbondioksitten çok daha etkin, mesela metan. Onların atmosferde kalıcılık süresi biraz daha farklı. Bazı gazlarımız var, antropojenik insan eliyle yarattığımız. Onların atmosferde kalış süresi binlerce yıl. O yüzden aslında bu çok ciddi anlamda endüstriyel bir dönüşüm gerektiren bir çözüm ve uluslararası bir çabayla çözülebilecek bir konu.
0: Sayın hocam, doğayı etkileyen, iklimi değiştiren sera gazını konuşuyoruz. İşte deodorant kullanımının ne kadar sakıncalı olduğunu konuşuyoruz ama her nedense iklimi daha da fazla değiştiren, son zamanlarda işte savaşın etkisiyle atılan füzeleri nedense konuşmuyoruz. Değil mi?
1: Evet, yani
0: İşte
1: aslında
0: Amerika, İran, işte efendim yıllarca Filistin'e atılan o füzeler iklimi değiştirmiyor mu?
1: yani biz Çok haklısınız. Bugün bir fabrikanın bacasından çıkan dumanın peşinde bu işi çözmeye çalışıyoruz. Ne kadar atmosfere karbondioksit atıyor, onu vergilendirelim, ücrete bağlayalım, emisyon ticareti yapalım, kontrol edelim diye uğraşırken, işte bir ülkenin diyelim ki 400-500 milyon ton karbondioksiti var. Bir yılda attığı, bir savaş sırasında belki bir aylık dönemde siz aynı eşdeğer etkiyi savaşla gösterebiliyorsunuz. Yani işte bu bugüne kadar yaşadığımız olaylar, İran, Irak, işte Filistin'deki bombalamalar, pek çok olayda aslında kat kat daha fazlasını atmosfere atıp dengeyi bozabiliyoruz. Bunlar tabii ki kontrol edebildiğiniz, vergiye bağlayabildiğiniz, sınırlamalar getirebildiğimiz konular değil. Onların çok üstünde kararlarla ortaya çıkıyor. Ancak bunların etkisi gerçekten atmosferde çok ciddi anlamda birikime neden oluyor. Belki 2030'lar, 2040'larda görmeyi beklediğimiz senaryoları bugün görmeye başlamamızın bir sebebi bu savaş olayları olabilir.
0: Sayın Beceri.

0: Birlikte de haberlerinde çevre sorunlarına dikkat çekiyor. Çok güzel haberler kaleme alıyor. Siz bu konuda neler söylersiniz? Son zamanlarda yaşanan bu büyük savaşlar, atılan füzeler çevreyi nasıl etkiliyor
1: Kıymetli
0: sizce?
1: hocamız çok önemli bir noktaya değindi. Yani bugün yaşadığımız bu atmosfer, bu küresel ısınma aslında bugünün meselesi değil. Hocam da çok güzel ifade etti. 100 yıl öncesinin meselesi. Yani kabaca söyleyecek olursak endüstri devrimi dediğimiz efendim enerjinin özellikle fosil yakıtların çok yoğun kullanılması, atmosferin kontrolsüzce kirletilmesi tüm dünyanın ve bunun aslında bir birikiminin bir sonucu. Şimdi ben yayına gelmeden önce rakamlara baktım. Ne kadar karbon salınımı yapıyormuşuz diye. Hocamın da söylediği gibi 1,5 derecelik küresel bir ısınma bir felaket senaryosu ama 1,3'e kadar çıkan bir gerçekliğimiz de var. Mesela 37,2 milyar ton imiş yıllık dünyanın ortalama karbon salınımı. 37,2 milyar ton. Türkiye'nin de hani burada en masumlarından bir tanesi herhalde biziz. Bu kadar büyük bir ekonomi olmamıza rağmen 584,5 milyon ton imiş. Ve garip bir şekilde mesela buna hadi bakalım bu çok olumsuz sonuçları var. Efendim ısı gezegeni ısıtıyoruz. Bu ısı tabii gezegenin her yerinde eşit şekilde dağılmıyor. Bazı noktalarda yoğunlaşabiliyor Londra'da değil mi trafik ışıklarının eridiğini gördük efendim arabaların eridiğini gördük hatta bazı şehirlerde ama aynı günlerde bir başka bölgede efendim Orta Doğu'da bize yakın coğrafya hatta bizim ülkemizde sel baskınlarını gördük şiddetli yağışları çünkü homojen dağılan bir ısıdan da bahsetmiyoruz doğal olarak bu karbon salınımının siz silahlar dediniz ama şöyle bir gerçek var Birleşmiş Milletler bu karbon salınımını, efendim küresel ısınmayı engellemek için Kyoto Protokolü diye bir çerçeve anlaşma aslında öneriyor. Şimdi Birleşmiş Milletler'in rolü nedir? Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Milletler Cemiyeti'nin yerini almış ve bugün o bahsettiğiniz silahları yoğun şekilde kullanan ülke demeye de zorlanıyor insan ama İsrail'in tanınma aşamasını tamamlasın efendim bilmem ne yapsın. Onun dışında iyi niyet ve dilek ve temenniler. Hani Birleşmiş Milletler'in bir yaptığım gücü de yok. Maalesef hiç de olmadı. Çünkü keyfekeder bir yapısı var. 5 ülkenin kararı verdiği ve Birleşmiş Milletler'in aslında küresel ısınma, iklim değişikliği için getirdiği bir yine etkisiz anlaşma var. Kyoto Protokolü. Çok enteresan Türkiye gibi mesela çok daha bu küresel karbon salınımından daha masum bu konuda daha masum

0: anlaşma imzalamadı mesela. Yani kirleten aslında sadece silah diye düşünmeyin. Mesela insanlar efendim iki adım yere arabayla giden insanlar da bunun sorumlusu. Efendim deodorant,
1: evet.
0: Tamam ozon tabakası kendini tamir ediyor. Çok hızlı bir şekilde iyileşiyor işte. Bazı gazların kullanımına sınırlamalar getirince veya azalınca. Şimdi herkes efendim ter kokmayalım diye deodorandan falan bahsediyor ama asıl hocam daha iyi bilir. O da endüstriyel bazı araçlarda kullanıyordu bu gazlar. İşte buzdolapları gibi bilmem ne gibi. Daha yaygın aslında kullanım alanları vardı. Onlara bir takım sınırlamalar getirildi ama hala iki adım yere efendim dört çeker arabayla gitmeye çalışan insan mantığı olunca hala efendim ihtiyacı olsun olmasın efendim bir yeşil dönüşüm söz konusu iken yenilenebilir enerji kullanabilecekken fabrikasını veya devasa konutları fosil yakıtlarla hala ısıtmaya veya soğutmaya çalışanlar olunca bu da çok mümkün olmuyor. Bunun üstüne bir de silah sektörünün o bahsettiğiniz etkileri eklenince doğal olarak çok garip şeylerle karşılaşabiliyoruz. Küresel ısınma sonuçlarıyla bunların mesela bir tanesi biz bu hafta yaşayacağız. Cumartesi günü Ankara'da düşünün yayını yaptığımız yerde 11 derece bekleniyor hava. Yani Ocak ayına Temmuz ayında dönmüş olacağız.
1: Evet, çok ilginç.
0: Ve ya bu tip sürprizler hayatımızda olmaya devam edecek. Allah korusun temenni etmiyoruz ama bunun tabii sadece böyle hep ya bu senede işte yazın mesela Temmuz başında ne kadar üşüdük ya da ne bileyim yani bu havalarda ne kadar ısındıdan öte sonuçları var. Yani her alanda var ki en başta gıda üretimi olmak üzere.
1: Tabii mesela geçen yıl ağaçlara don vurdu. Tezgahlarda işte çilek, vişne, kiraz göremedik. Bu sene bolluk var. Her yerde vişne, çilek, kiraz var. Hem de çok hesaplı.
2: Evet, bu yıl Türkiye gerçekten şanslı bir yıl yaşıyor. Avrupa ile kıyasladığımızda da yağışı bol ve ekstrem sıcaklık olayları daha

0: sıcaktan ötürü kaybettiler ve 2022 yılındaki sıcaklık, ki bu yıla göre çok daha azdı, Avrupa'da 50 bin 60 bin erken ölüm yaşandığı tespit edilmiş sıcaklığa bağlı. Bu yılki rakamlar ortaya çıkınca benim tahminim bunun iki katı kadar olduğunu düşünüyorum. Özellikle hazırlıksız olanlar, buna uyum gösteremeyenler, ki uyum nedir? Mesela evinizde klima yoksa uyumsuzsunuz. Artan sıcaklığa uyumlu hale gelemiyorsunuz. Yaşadığınız yerde, hastanenizde bu altyapı yoksa, şu anda Avrupa Türkiye'ye bütün klima stoklarını bize yönlendirin demeye başladı. Çünkü buna hazırlıklı olmak zorunda olduklarını gördüler. Onların yaşadığı iklim koşullarının da etkilendiğini, ki Avrupa değişen iklim koşullarından nispeten çok az etkilenecek olan bölgelerden biri. Daha çok etkilenmesini beklediğimiz bölge Türkiye'nin içinde bulunduğu kuşak ya da işte Hindistan gibi halkın sosyal refahının güçlü olmadığı ülkelerde daha büyük etki bekliyoruz. O yüzden uyum bence en önemli konulardan biri. Değişen iklime dur diyemiyoruz. Pek çok nedenle, işte gelişmiş olan ülkelerin kendi ekonomilerini düşünmeleri veya sektörün buna hazır olmaması, fosil yakıtlardan vazgeçmeme durumları iklim değişikliğinin devam edeceğini gösteriyor. O zaman birey olarak, ülke olarak yapmamız gereken şey bu değişen koşullara uyumlu bir hayat biçimi geçirmek durumundayız. Yani sıcaklık mı artıyor? O zaman sıcaklıkla baş edebilme durumunu ortaya koymamız lazım. İşte evinizde klima mı olacak? Klima alamayacak durumda olan bireyler varsa mahallenizde, o zaman da onları belediyenin toplayıp serinleme merkezlerinde o sıcak hava dalgasını geçirmelerini sağlayacak bir yapıya dönüştürmek durumundasınız. Bu bir belediyenin çok önemli bir başlığı haline geliyor ve buna yatırım yapması da gerekiyor.
1: Evet, bu aşırı sıcaklardan bilakis yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar etkileniyor.
0: Evet, ve evsizler, yani evsizler, sokakta yaşayanlar, dış ortamda çalışmak zorunda olan işçiler, çocuklar, kronik hastalığı olan bireyler, bunlar en fazla etkilenecek gruplar. O zaman olması gereken şey şu: sizin her mahallede kim bundan etkilenebileceğin kaydını tutup o kişileri önceden haberdar edip, böyle bir sıcak hava dalgası geliyor, erken uyarı yapıp, eğer onunla baş edebilecek bir durumu yoksa evinde, o zaman o kişiyi baş edebileceği merkeze
2: Bu
0: götürmeniz.
2: biraz şeye benziyor hocam. Mesela kışın donmasın diye zor durumda olan veya evi olmayan veya efendim işte ısınma imkanı olmayan insanları hani toplayıp sıcak bir yerlere götürüyor hocam
0: Aynısını yazın
2: belediyeler.
0: yapması gerekiyor belediyelerinde. Bu sefer serinleme merkezleri yapması gerekiyor. Ya da kentlerde bu sıcaklığı düşüren işte park, bahçeler, ağaçlandırma 2 derece düşürüyor sıcaklığı ortalama. Korkunç farklı hissedebiliyorsunuz. O yüzden halka o zaman sizin park bahçe sunup onun altında gölgelenmesini sağlayacak bir yapıya da ulaştırmanız lazım. O zaman belediyecilik çok ciddi anlamda önem kazanıyor. Bununla ilgili yapılan çalışmalar var. İşte şu anda Sağlık Bakanlığı da bir plan hazırlama peşinde. Bu plan tabii entegre çalışması gerekiyor. İlgili tüm kurum ve kuruluşların bir araya gelerek, ama en büyük sorumluluk yine belediyelerin üstüne düşecek. Bunları mahalle bazında şeyini, kaydını tutup o kişileri gerektiği durumda evlerinden alıp bu merkezlere taşıyıp gerekli bakım hizmetini onlara verecek bir yapı kurması lazım. Sağlık sistemimizin de buna uygun çalışması lazım. Bu da bir sağlık yükü demek aslında. Sizin birinci basamak sağlık kuruluşlarına gelecek olan hasta potansiyelini önceden tahmin edip alabilecekleri ilaçları stoklarda bulundurup bütün bunlara hazırlıklı olmak gibi de bir gereksinim
1: Evet,
0: var.
1: aslında bu kamu kurum ve kuruluşlarının belediyelerle bir koordinasyonunu gerektiriyor.
0: Mutlaka. Mutlaka yasal dönüşüm de gerektiriyor. Yani bizim aşırı sıcakları, aşırı soğukları afet tanımının içine koyup bununla ilgili belediyelere resmi görev de vermemiz gerekiyor. Yani bunu yapma zorunluluğu haline gelmesi gerekiyor. O yüzden bir yasal düzenleme, plan ve program, eylemlerin belirlenmesi, bunların takibi, takibi sonunda yerine getirilmemesi durumunda yaptırım, bütün bunların hepsinin olması gerekiyor.
1: Sayın hocam, sohbetimizin başında sera gazlarına dikkat çektiniz. Sera gazlarının çoğu zaman teknik bir mesele.

0: gibi anlatılıyor ama aslında bunun sıcaklık, yağışla ve kuraklık, selle doğrudan bir ilişkisi olduğunu ifade ettiniz. Dünya Meteoroloji Örgütü, sera gazı seviyelerindeki artışın rekor sıcaklıklar ve aşırı hava olaylarıyla birlikte ciddi sosyal ve ekonomik etkiler doğurduğunu vurguluyor. Bu bağlantıyı dinleyicilerimizin anlayacağı şekilde nasıl açıklarsınız?
1: Bu artan sıcaklık artışı diyeyim, sera gazlarının miktarına bağlı olarak artan sıcaklık artışı aslında tüm sektörleri ilgilendiren bir dönüşüm yaratıyor. Mesela ne yapıyor? İşte su mevcudiyetiniz azalıyor bir bölgede, nehirleriniz kuruyor, gölleriniz küçülüyor, buharlaşma paterniniz değişiyor. Buharlaşma değişince bu sefer bitkisel ürün potansiyeliniz azalıyor. İşte ağaçlarınız yapraklarını döküyor, bitkileriniz artık yeşermiyor, kuraklık hale geliyor. Onunla ilgili olan canlılar bu sefer yaşayamaz hale geliyor. İşte bir sivrisinek bile 1 santigrat derece sıcaklık artışında ömrü uzuyor. Yani normalde belki 48 saat yaşam süresi olan canlı 60 saate kadar yaşayabilir hale geliyor ve o zaman ne yapıyor? Sizi daha fazla sokmaya başlıyor. Hastalık taşıyabiliyor. Onun da taşıdığı bir takım vektörel hastalıklar var. Onlara maruz kalmak durumunda kalabiliyorsunuz. O yüzden aslında sistem o kadar birbirine entegre, bağımlı ve harmonize bir şekilde hareket ediyor ki sistemi bir yerden bozmanız işte suyun mevcudiyetini azaltmanız, buharlaşmayı artırmanız, o tetikleyecek şekilde bir sürü şeye engel oluyor. İşte su seviyesinin, buzulların erimesi, sıcak su kütlesinin, ısınan su kütlesinin genişlemesi sonucunda suların yükselmesiyle tarım topraklarınızın sular altında kalması, ya da önemli kıyı tesislerinizin sular altında kalması, işte oteller gibi veya yollar gibi kıyıya yaptığınız yolların bu tip ekstrem yağışlarda suyun altında kalması ekonomik zarar demek, kullanamamanız demek ya da işte toprak kaymasına sebep olması gibi birbirine o kadar bağımlı nedenler var ki bütün bunların hepsi sonuçta insan sağlığını etkilendiriyor, sizin maddi kayıba neden oluyor. Ve konan kayıplar o kadar yüksek maliyetlerde ki sigorta şirketleri şu anda iklime bağlı afetleri kapsam dışı bırakma peşinde. Çünkü oluştuğu zaman bir tarım alanınızda var, sel felaketi, bütün ürününüzü kaybettiniz. Öyle yüksek maliyet ödemek zorunda ki tarım üreticisine. O zaman diyor ki ben bunu kapsamdan çıkarayım. Çünkü sigorta şirketleri de ayakta kalmaya çalışıyor. Bu gelecekte çok ciddi bir sorun. Çünkü bizim her şeyi iklimden ayırmamız çok mümkün değil. Bütün yaşadığımız felaketler de iklime bağlı şu an bugünlerde ve gelecekte de öyle olmasını bekliyoruz.
0: Hocam, geçmiş yüzyıllarda dünyanın farklı yerlerinde çekirge istilaları görüldü. Son zamanlarda da İstanbul'da büyük çekirgeler görülmeye başlandı. Bunun iklim değişikliğiyle bir bağlantısı var mı?
1: Yani uzmanı değilim açıkçası ama olmamasını beklemem çünkü o da bir canlı. Sıcaklık artışından etkileniyordur ve kendi yaşayabileceği habitatı seçmekle ilgili belki İstanbul'u uygun gördüğü için o tarafa doğru kaydı. Zaten doğada bunlar var. Önemli olan bizim yaşadığımız yere ne zaman geliyorlar, hangi koşullarda geliyorlar. Belki bulunduğu coğrafyada yaşayamayacağı bir duruma geldi, suyu bulamadı. Sıcaklık arttı. O da
0: Ya da onların
1: yaşayabileceği
0: doğal
1: yere
0: yaşam
1: doğru gelecek.
0: alanlarını mı gasp ettik?
1: Gasp ettik. O yüzden hani uzmanı değilim ama bunları sistemden ayrı tutmak çok mümkün değil.
2: Hocam, bu konuda daha aslında net veriler de var elimizde. Çekirgeden daha önce biz işte aslında daha sıcak denizlerde yaşayan canlı türleriyle tanışmaya başladık. Ege'de, hatta Karadeniz'de. Efendim işte katil yosunla başladı. Efendim işte
1: Balon balıkları.
2: balon balıkları mesela
0: Mesela
2: şimdi.
0: Mersin balığı.
2: Evet.
0: Onun da
2: Doğal
0: suyu tükenmek
2: olarak
0: üzere.
2: Karadeniz'de bile mesela aslında Kızıldeniz'de yaşaması gereken zararlı türleri görmeye başladık. Hem istilacı hem de insanlar açısından risk teşkil eden gibi. Tabii yani sözünüzü balla kestim ama Yani küresel iklim değişikliğinin, küresel ısınmanın aslında ne kadar tehlikeli olduğunu biz millet olarak zaten biliyoruz. Genetiğimizde var. Neden? Çünkü Orta Asya'dan çıkıp dünyaya dağılmamız bu sebepten.
0: Evet.
2: Yani iklim değişikliği ve çok büyük bir kuraklık yaşanmasıyla efendim işte önce Avrupa'ya sonra Anadolu'ya, Orta Doğu'ya falan gelmiş diye söylenir, Türk milleti anlatılır. Tabii hocam da değindi ama iklim değişikliğinin birkaç etkisi daha var aslında o noktada. İşte bunun en temel şeyi, kalemi gıda üretimi. Hani tarım, hayvancılık. Evet, sigorta sektörü bu işten çok ağır etkileniyor, yoğun etkileniyor. Turizm sektörü etkileniyor. Canlı türleri, bazı canlı türleri efendim işte nesli tükenme tehlikesi yaşamaya başlıyor. Biyoçeşitlilik kaybı görülüyor. Fakat bir önemli etkisi de en önemli ki, bence bunlar konuların başında geliyor. İçilebilir su kaynakları azalıyor. Yani bu açıdan da çok önemli.
0: Evet. Sayın Becerikli, bir kısmını cevapladınız ancak biraz daha ayrıntılı konuşalım isterseniz bu konuyu. Şimdi aşırı sıcaklar ve şiddetli yağışlar yalnız doğayı değil, kentleri, tarımı, altyapıyı ve gıda güvenliğini etkiliyor. NASA aşırı sıcak, yoğun yağış ve selin altyapıdan sağlığa, tarımdan ulaşıma kadar pek çok alanı etkileyebileceğini belirtiyor. Siz haberlerinizde ve akademik çalışmalarınızda bu zincirleme etkinin en yıkıcı sonuçlarını hangi alanlarda görüyorsunuz?
2: Yani en yıkıcı etkisi tabii ki yani gıda üretimi, tarım ve hayvancılık. Biraz önce de söyledim. Mesela son yıllarda özellikle Covid salgını öncesi dönemi hatırlayacak olursak, değil mi hocam? Avrupa'nın, daha doğrusu Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika'nın, dünyanın işte nispeten diğerlerine oranla daha gelişmiş olduğu bölgelerin en büyük sorunu neydi? Göç.
0: Evet.
2: Kontrolsüz, düzensiz göç. Ve bunun en önemli sorunu şuydu. İnsanların göç ettiği bölgelerde özellikle iklime dayalı kuraklıklar artı yine bunun belki bir yan türevi gibi yani sebeplerinden birisi gibi görebileceğiniz savaşlar veya işte terör olayları, yani güvenlikle ilgilendiği şeyler. Fakat temel sebep iklim değişikliği sonucu o bölgelerin artık yaşanamaz hale gelmesi. En büyük sebep buydu. Şimdi bugün belki işte Avrupa'da yaşayan bir insanın küresel iklim değişikliğiyle ya da küresel ısınma ile ilgili en büyük sorunu klima olabilir, ama yarın klima olmayacak. Çünkü hocam da çok güzel ifade etti. Akdeniz kuşağı ülkeleri, efendim Afrika'nın kuzeyi ya da ne bileyim Asya'nın güneyi diye tarif ettiğimiz bölgelerde yaşanan bir gıda üretimindeki büyük sıkıntılar ister istemez insanların daha büyük kitleler halinde göç etmesine sebep olacak. Yine belki Akdeniz'in sürekli efendim işte düzensiz göçmen gemileriyle dolu olduğunu göreceğiz. Tabii ki yani biraz afaki kalıyor. Belki insanlar bunu birebir hissetmiyorlar, ama efendim işte buzulların erimesi, efendim deniz, yani tuzlu su seviyesinin artması, buna bağlı olarak efendim işte bazı kıyı kesimlerinin sular altında kalması, hocamın da ifade ettiği gibi aslında yeni bazı sıkıntıları ortaya çıkaracak. Efendim nüfus hareketlerini de buradan bekleyebilirsiniz. Ekonomik çok büyük zararları da bekleyebilirsiniz. Beraberinde asayişle ilgili sorunları da bekleyebilirsiniz. Bugün yıllardır üzerinde söylenen şey nedir? Bir yüzyıl boyunca insanlar işte o da bir fosil yakıt temel olarak petrol için savaştılar, ama 21. yüzyılda insanlar daha çok temiz suyu bulabilmek için savaşacaklar. Bunun için galiba işte dünyada birkaç yani yaklaşık 10 tane filan ülkede var. Biz de bu anlamda çok önemli bir adım attık. İklim Değişikliği Bakanlığı oluşturduk. Çevre Bakanlığı'nı aynı zamanda İklim Değişikliği Bakanlığı'na dönüştürdük ve bir iklim değişikliği başkanlığı oluşturduk altında. Yani bu işi ciddi alan ülkelerden bir tanesiyiz. İşte 2053 sıfır net karbon emisyonu hedefimiz var. 2030'lara ilişkin önemli azaltım hedeflerimiz var. Yenilenebilir enerji kaynaklarını %60'lar civarına çıkardık. Bunların temelinde aslında bu öngörü var. Yani bir, kaynaklar sınırlı. İki, insan
0: Evet.
2: ihtiyaçları sınırsız. İşte ekonomi biliminin şeyi, temel tanımı bu. Ve bunun en önemli girdilerinden bir tanesi kullandığınız doğa, çevre, dünya. Bunu da küresel iklim değişikliğiyle yani ne kadar tehlikeye attığınız. Doğal olarak buradan beklenen şey, yani en temel konu, besin sıkıntısı olacak diye düşünüyorum.
0: Kıymetli hocam, Türkiye sıfır atık projesini başlatmıştı. Çok güzel gidiyor. Siz de yakından takip ediyorsunuz. Daha sonra da Sıfır Atık Vakfı kuruldu. Onların da çok güzel çalışmaları var. Çevresel sorunlara dikkat çekmek için onların çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz da bunu konuşalım mı?
1: Türkiye'nin sıfır atık projesi biliyorsunuz uluslararası düzeyde de kabul görmüş ve büyük bir değişim yaratmış. Türkiye öncü rol oynamış.

0: projelerden bir tanesi. Özellikle doğada parçalanması çok zor olan plastik ambalajların toplanmasına yönelik ciddi adımlar atıldı ve çok yeni 1 Temmuz itibariyle de depozito iade makineleri kuruldu artık kentlerimize. Ve son birkaç gündür duyduğum haberlere göre belediyeler normalde topladıkları atıkların 1/5'ini artık çöp kutularından toplamaya başladıklarını söylüyorlar. Ve depozito iade makinelerinin önünde de ciddi bir kuyruk var olduğundan haber alıyoruz. Bu güzel bir etki. Özellikle halkın bu tip ambalaj atıklarının değerlendirilmesine yönelik verdiği katkı, devletin bu konudaki adımları çok kıymetli. Ancak sorunu çözmek, tamamen çözdük mü derseniz halen yapılması gereken adımlar da gerekiyor. Şu anda Türkiye'nin atık kompozisyonuna baktığımız zaman hanelerden çıkan atıkların %50'si organik atık dediğimiz mutfak atıkları. Bunu azaltmadığımız sürece bizim sıfır atıktan bahsetmemiz mümkün değil. Biz ne yaparsak yapalım, bu işte depozito iade makineleri, geri dönüşüm sistemleri, sokaktan atıkların toplanmasıyla maksimum toplayabileceğimiz atık %40. Eğer mutfak atıklarını toplamıyorsak.
1: Evet. TRT yerleşkesinde de sıfır atık birimimiz var. Yemekhanemizdeki o yemek artıkları, işte sebze meyve artıkları kompost olarak değerlendiriliyor. Gübre
0: Evet.
1: haline
0: Bütün
1: getiriliyor.
0: bunun işte hanelerde de yapılması lazım. Yani siz bir mahalledeki atıkları, mutfak atıklarını ayrı toplayıp komposta dönüştüremediğiniz sürece bunu TRT'de yapabilirsiniz çünkü tek bir mutfağınız var. Ya da toplayabilecek haldesiniz. Ama bir mahalledeki bütün hanelerden mutfak atıklarını diğerlerinden ayrı toplamak çok ciddi bir iş. Bunu yapabildiğimiz zaman o zaman sıfır atık dediğimiz şeye ulaşabiliriz. Bunu yapan ülkeler var. İtalya, Milano mesela. Kahverengi torbalar dağıtıyor halka. Ve her gün mutfak atıklarını ayrı bir şekilde o kahverengi torbalarla topluyor. Ve bu atıkları çok uzun süre beklettiremezsiniz de halka. Yani işte ne bileyim cam şişenizi ya da plastiklerinizi balkonda biriktirebilirsiniz ama mutfak atıklarınızı ertesi gün kokmaya başlar, sulanmaya
1: Gaz
0: başlar.
1: oluşuyor değil mi?
0: Biriktiremezsiniz yani hiç kimse evinde öyle kokan bir şey birindirmek istemez. O zaman her gün toplamak zorundasınız. Onu her gün toplayacak bir yapı kurmak zorundasınız. İşte çöp belki kuleleri yapıp mutfak atıklarını ayrı bir şekilde apartmanlarda toplayacak yapı kurmak durumundasınız. Veya ayrı sizin kapınıza gelip her gün toplayacak bir sistem yaratmak durumundasınız. Bu zor. Onu başardığımız zaman sıfır atıktan bahsetmemiz mümkün. Ben açıkçası Kızılcahamam'da bir pilot proje yaptık bakanlığa. Kızılcahamam'ın sıfır atık pilot ilçe olmasını sağlayıp bakanlığın desteğiyle. Ancak yaptığımız şey gerçekten sıfır atığa ulaşamadık. Sırf bu nedenle. Çünkü belediyenin o mutfak atıklarını ayrı toplama başarısını sağlamak çok kolay değil. Çok da yüksek maliyetli. Bu ne demek? Eğer bir şey maliyetli ise sürdürülebilir değil. O zaman belediye bu maliyeti göz önüne alıp buna yatırım yapmak istemiyor. O zaman yapmamız gereken şey atığa bir bedel vermek. Ben mesela atık üreticisiyim evimde. O zaman bu atığın bertarafı için bir para ödemek zorundayım. Ki atık benim için de kıymetli olsun. Benim atığımı gelip toplayan kişi de bunu sürdürülebilir şekilde yapabilsin.
1: Bir katma değeri olmalı
0: Bir
1: bunun.
0: olmalı. Yani eğer bedelsiz olursa, yani çöp dersek ona, o zaman ne

0: Şu anda başarıyla gidiyor. Çünkü onun bir ederi var. Ben onu bir plastik şişe olarak görmüyorum. Onu 1 lira olarak görüyorum. O yüzden onu götürüp oraya bırakıyorum. O zaman benim mutfak atıklarımın da bir bedeli olmalı. Ben onu da bir para olarak görmeliyim. Eğer doğru atmazsam cezasını ödeyebilmeliyim. Ve bunun belediye yapması karşılığında da belediyeye bunun parasını ödemek zorundayım gibi bakarsak olaya, o zaman bu işi çözebiliriz. Orada biraz işte belediyelerin, bu tabii halktan oyla geliyorlar, seçimleri kazanma, belediye parayla bu işi yapıyor. Ben o zaman bunu parasız yapayım, halkın şeyini kazanayım gibi bir yaklaşımda olduğu zaman da olmuyor. Çünkü belediyenin kaynağı yetmiyor o iş için ayırabileceği. Yani bu iş maliyetli bir iş. Kendi kendini sürdüremiyor. Öyle düşünün. Yani belediye topladığı atıktan kompost üretip kompostu satıp paraya dönüştüremediği için o zaman belediye bunu mali kaynaklarıyla yapmak zorunda. Şu anda topladığı çöp vergisi diye adı altında hepimizin ödediği paralar bu işin sürdürülmesine yeterli değil.
1: Tabii belki kamuoyuna sorulabilir, farklı fikirler ortaya konulabilir ama mutlaka bu konuda bir şeyler yapılması gerekiyor.
0: Yani bu işi şeye dönüştürmek lazım. Yani bu bir değer. Bu değerin bedelini bir şekilde biz ödemek zorundayız. Belediyenin bu işi yapabilir hale getirilmesi için güçlendirmek zorundayız. Ve bunu karşılığında da o zaman bekleyebiliriz. Avrupa'daki uygulamalardan belki bir iki cümle anlatabilirim. Orada bu iş şöyle diyorlar size. Senin haftada bir torba atma hakkın var. Yasal olarak. Ve bu bir torbayı da, iki torba atacaksan bedelini ödeyeceksin diyor. İşte konteyneri ben her açtığımda kartımla hangi haneden o konteyner açıldığını biliyor. Kaç tane oraya çöp attığımı görüyor. Ve ikinci çöp torbasını, hakkımın dışındakini attığım zaman onun bedelini ödüyorum.
1: Belki bu
0: Hocam o
1: yolla
0: zaman
1: tüketimin
0: bir torba atma için uğraşıyorum. Ne yapıyorum? İşte diyorum ki aman ben bunu kendim kompost yapayım. Atmayayım. Ya da işte gideyim geri dönüşüm makinesine atayım. Ya da belediyenin atık toplama merkezine bırakayım.
1: Belki bu yolla aşırı tüketim ve israf da önlenebilir.
0: Aynen öyle.
1: Şu an çöplerimize baktığımızda maalesef ekmekleri görüyoruz.
0: Evet.
1: İşte marketlerden atılan son kullanma tarihleri geçmiş tavuklar, sebzeler, meyveler. Bunlar milli israf. Milli kaynak bunlar.
0: Tabii bir de gıda çok ucuz bizim ülkemizde, halen ucuz. Yani biz karpuzu halen böyle bütün karpuz şeklinde alabilecek güçteyiz, üretici ülke olduğumuz için.
1: Amerika'da, Kanada'da
0: Yani orada
1: dilimle.
0: insanlar dilimle alıyorlar ve çok daha yüksek bedelle alıyorlar. Ben biliyorum, Japonya'da bir elmayı bir aile bölüşüyor, bir elmayı. Yani bir aile bir elmayı bölüşerek yiyor. Biz de öyle midir? Gittiğimizde 3 kilo elma alırız. 2 kilo elma alırız. Ne oluyor o zaman? Tüketemediğiniz çöpe dönüşüyor. Çünkü bozuluyor. Onun da bir raf ömrü var. Belki biraz hani kızacaklar bana ama hani fiyatların düşük olması da çöpü miktarını artırıyor.
2: Hocam
1: Mümkün.
2: buradan aslında şuna da belki varabiliriz. Hani çevre iklim değişikliği yani küresel ısınmaya sebep olan önemli şeylerden bir tanesi de biraz insanların savurganlığı, kaynakları doğru şekilde
0: Kesinlikle.
2: kullanmayıp çöpe göndermesi.
0: Tabii işte o metan oluşuyor çöpte, organik atıklardan. Metan karbondioksite göre 24 kat daha fazla sera gazı etkisi gösteriyor. O zaman sizin metan üretimini azaltmak için işte sıfır atığa ulaşmanız lazım. Organiklerinizi çöpe yollamamanız lazım. Onun işte komposta dönüştürülmesi veya atık oluşmasının önüne geçilmesi lazım.
1: Sayın hocam, gezegen sanki bize sürekli yeni uyarılar gönderiyor. Bir yerde kuraklık, başka bir yerde sel, bir başka yerde yangın, başka bir yerde su krizi. Sizce bu acil sinyaller uzun vadede bize neler söylüyor? İnsanlık olarak hala önlem alabilecek bir noktada mıyız?
0: İşte bunun için yapılan uluslararası anlaşmalar hep şeyi hedefliyor. Eğer sıcaklık ortalamasını küresel 1,5 derecenin altında tutarsak geri dönüşemeyecek noktada olmadığımızı gösteriyor. Yani alacağımız önlemlerle emisyonları azaltmamız durumunda işte belki 10, 20, 30 yıl içinde belli bir stabil noktaya getirilebilir. Ama eğer 1,5 dereceyi artırırsak, aşarsak, işte o zaman bu tetik mekanizması çekilmiş olacak ve bir daha geri dönemeyecek noktaya geleceğiz ki çok az kaldı.

0: Hani siz Türkiye'nin ortalaması 1,2 ama 1,3'e doğru gidiyoruz. 1,5'a çok az vakit kaldı. Bugün halen yapılabilecek şeyler var. Yarın bugünden daha fazla efor sarf etmemiz gerekiyor yapılabilecekleri kontrol edebilmek için. O yüzden her geçen gün aslında bir kayıp. Ve bugün yaşadığımız bu ekstrem olayların artışında gelecek yıllarda daha da fazla frekans artışı bekleniyor. Yani siz bugün 2-3 sıcak hava dalgası beklerken yazın, gelecekte bu 10-15 demek. O zaman bunun artışını biz 2050-2080'lerde çok daha kritik anlamda bekliyoruz. Emisyonları çok kontrol altına alsak bile eğer 1,5 dereceyi geçersek.
1: Evet.
0: O yüzden de gezegen bize diyor ki ne yapacaksan hemen yap.
1: Bugün,
0: Bugün yap.
1: şimdi.
0: Şimdi yap. Hatta şey diyoruz biz hani bu yaz yaşadığımız sıcak hava önümüzdeki 100 yılın en soğuk yazı.
1: Evet. Bu
0: Korkunç.
1: meseleyi sadece felaketleri konuşarak noktalamak istemiyorum. Karbon salımını azaltmak, suyu daha doğru yönetmek, kuraklık ve sele karşı dirençli şehirler kurmak artık çok kritik. Daha sıcak bir atmosferin daha fazla su buharı tutarak yoğun yağışları artırabildiği de bilimsel olarak ifade ediliyor. Bireysel olarak bize, yerel yönetimlere ve karar vericilere düşen acil görevler neler? Her ikinize de sormak istiyorum, öyle noktalayalım. Buyurun hocam.
0: Bu dirençli şehirler kavramı aslında şu anda en çok üzerinde çalıştığımız konulardan biri. Pek çok ilde Çevre Bakanlığımızın öncülüğünde verdikleri hibeyle dirençli kent yapmaya yönelik projeler yaptık işte. Ordu bunlardan bir tanesi, Ordu kentinde. Pek çok şey yapılabilir, yapılması gerekiyor. İşte tedarik zincirinden emisyon kaynaklarına, kentin en kırılgan noktalarının belirlenmesi, işte bir aşırı yağış sırasında neresi taşkın olur, nerede yeğlan olur, nerenin su varlığı en riskli, su mevcudiyeti en az, nerede ısı stresi en yüksek, nereyi ağaçlandırarak biraz daha serin bölgeye dönüştürebiliriz gibi pek çok çalışma yapıldı. Belediyeler yine burada dediğim gibi en kritik rolü üstlenen yerel yönetimlerin başında geliyor. Tabii ki diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmak zorundalar. Pek çok öneri var. Mesela bizim bir tane örnek vereyim. Şu anda İl genelinde bizim bir su basman kotu diye bir şeyimiz var, değil mi?
1: Evet. Süremizin sonuna
0: Bitiyor.
1: yaklaştık. Evet.
0: Yani
1: Birkaç
0: şöyle
1: cümleyle
0: söyleyeyim.
1: toparlayalım.
0: Hani sadece genel kabuller dışında yerele özel bir takım limitler belirleyerek çözmek durumundayız.
1: Evet. Sayın Becerikli, iki cümle.
2: Efendim işte yani ben daha bireysel düşünmek istiyorum. Binaların yeşil dönüşümünü tamamlarsak önemli bir adım atılır diye
1: Peki.
2: düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, memleket treninin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: yerine getirin.
1: Türkiye'de saat 11.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevičs ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le telefonla görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pedro Sanchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı da kutladı. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste siyasi parti turuna başladı. Bu kapsamda ilk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Kurtulmuş bugün de AK Parti grubuyla bir araya gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız açıklamasını yaptı. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutulacak. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, küresel petrol arzının yüksek seviyede seyrettiğini belirtti. Piyasayı dengeleyici unsurların devrede olduğunu söyledi. Jeopolitik risklere rağmen Körfez ülkelerinin ihracatındaki artışa dikkat çekti. Birol, alternatif güzergahların ise sevkiyatlarda öne çıktığının altını çizdi. Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 11. gününde de devam ediyor. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran'ın birçok bölgesinde patlamalar meydana geldi. Başkent Tahran'da da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği açıklandı. Yaklaşık bir saat süren saldırıların tamamlandığı aktarıldı. Lübnan Cumhurbaşkanı Josef Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'la bir araya geldi. Trump, Lübnan ordusuna destek vereceklerini söyledi ancak İsrail'in çekilme takvimine ilişkin detay vermedi. Riyad yönetimiyle Yemen'deki Husiler arasında ipler geriliyor. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukasına başladıklarını açıkladı. Suudi Arabistan başlatılan deniz ablukasını kınadı, uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump da, "Eğer böyle bir şey olursa işimizi halletmemiz gerekecek." diyerek karara tepki gösterdi. Afganistan'da aşırı yağış sele yol açtı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Nuristan bölgesine etkili olan ani sel nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışın yol açtığı sel sonucu Parun kentinde yollar çamura kaplandı. Selde 80 kişi yaralandı, 100'den fazla kişi de kayboldu. Ve spor, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golü Taliska'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir ikinci eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 33, Brüksel 32, Bakü 31, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29, parçalı bulutlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, Kopenhag 25, Stockholm 26, Amsterdam 29, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 29 derece. Haberleri dinlediniz.
0: Gül Deste başladı.

0: Güldeste sona erdi.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Türk sinema tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilen 1953 yılı yapımı Beklenen Şarkı filminden söz edeceğiz. Bu siyah beyaz klasik film sinemamızın ilk kadın yıldızı ve yönetmeni Cahide Sonku'yla sanat güneşi Zeki Müren'i bir araya getiren önemli bir yapımdır. Hikayenin odak noktası bir konservatuar öğrencisi olan genç Zeki ile ona destek veren varlıklı bir kadının müzikle şekillenen ve ilerleyen ilişkisidir. Film gösterime girdiği dönemde gördüğü büyük ilgiyle sinema salonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturmuş ve Zeki Müren'in benzersiz sesini ilk kez beyaz perdeyle de buluşturmuştur. Cahide Sonku bu filmde hem kamera arkasındaki yönetimi hem de oyuncu olarak sergilediği duruşuyla o dönemin sinema zarafetini de yansıtır. Zeki Müren'in kariyerinin başındaki heyecanı ve filme ismini veren unutulmaz besteyi seslendirdiği sahnelerse izleyiciyi nostaljik bir atmosferin içine çeker bugün izlenirse. Beklenen Şarkı sadece bir gişe başarısı değil, aynı zamanda kültürel bir yıldızın doğuşuna tanıklık eden tarihi bir kayıttır ve filmdir. Yeşilçam'ın kendine has samimiyeti ve Türk sanat musikisiyle örülü yapısı, eşsiz bir yeteneğin ortaya çıkış sürecini doğrudan bir dille aktarır. Beklenen Şarkı filmindeki finaldeki veda sahnesi ve fonda yankılanan melodiler, sanatın ve duyguların kalıcılığını, ölümsüzlüğünü vurgular. Beklenen Şarkı, Türk sinemasının müzikal ve dramatik yapısının temellerini atan, dönemin sosyal dokusunu başarıyla temsil eden bir klasik.

0: İlk olarak hafızalardaki yerini bugün de koruyor. Beklenen şarkı filmi aynı zamanda musikiye dair bir sesin, bir millete mal oluşunun ilk ve en görkemli adımlarından da biridir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben İpek Önder. Ankara Eskişehir yolu temelli mevkiinde özel bir şirkete ait eğitim helikopteri açık araziye düştü. Kazada helikopterdeki iki kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Helikopterin düşme nedeni araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevičs ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le telefonda görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pedro Sanchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı tebrik etti. Terörsüz Türkiye definde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste siyasi parti turuna başladı. Bu kapsamda ilk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Kurtulmuş bugün de AK Parti grubuyla bir araya gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız açıklamasını yaptı. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek, gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutulacak. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, küresel petrol arzının yüksek seviyede seyrettiğini belirtti. Piyasayı dengeleyici unsurların devrede olduğunu söyledi. Jeopolitik risklere rağmen Körfez ülkelerinin ihracatındaki artışa dikkat çekti. Birol, alternatif güzergahların ise sevkiyatlarda öne çıktığının altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 11. gününde de devam ediyor. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran'ın birçok bölgesinde patlamalar meydana geldi. Başkent Tahran'da da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği açıklandı. Yaklaşık bir saat süren saldırıların tamamlandığı açıklandı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'la bir araya geldi. Trump, Lübnan ordusuna destek vereceklerini söyledi ancak İsrail'in çekilme takvimine ilişkin detay vermedi. Riyad yönetimiyle Yemen'deki Husiler arasında ipler geriliyor. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukasına başladıklarını açıkladı. Suudi Arabistan başlatılan deniz ablukasını kınadı. Uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump da eğer böyle bir şey olursa işimizi halletmemiz gerekecek diyerek karara tepki gösterdi. Afganistan'da aşırı yağış seli yol açtı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Nuristan bölgesine etkili olan ani sel nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışın yol açtığı sel sonucu Parun kentinde yollar çamurla kaplandı. Selde 80 kişi yaralandı, 100'den fazla kişi kayboldu. Ve spor, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golü Taliska'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 33, Brüksel 32, Bakü 31, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29, parçalı bulutlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, Kopenhag 25, Stockholm 26, Amsterdam 29, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32 ve Paris 29 derece. Haberleri dinlediniz.

0: güzel bir gün.
1: Merhabalar.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bu haftada güzel bir günde sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öztaş, spikerimiz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Sefa Aktan olacak. Instagram hesabımızı paylaşalım. Güzel bir gün tsr bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Ayrıca bütün geçmiş programlarımızı da TRT Dinle'de bulabilirsiniz.

0: İnsan kimi zaman gülünç bir duruma düşer ya da öyle olduğunu düşünüp utanır, kimi zaman bulunduğu ortamdan çekinip konuşmaya utanır. Hepimiz böyle bir duyguyu yaşarız zaman zaman çocukluğumuzda tanıştığımız, bazen öğretilen, bazen çokça benimsediğimiz bir duygu utanma. Bugün güzel bir günde utanma duygusu üzerine konuşacağız sevgili dinleyenlerimiz. Stüdyomuzda Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden öğretim üyesi, psikolog, doktor Ziya Koruç var. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. İyi çalışmalar.
0: Teşekkür ediyoruz. Hocam, insanlar neden utanır? Buradan başlayalım. Utanç duygusunun kaynağında neler yatıyor? Bize neler söylersiniz bununla ilgili?
1: Utanç, onur kırıcı ya da ahlaka uymayan ya da uygunsuz olarak algılanan bir davranışın sergilemiş olmaktan dolayı mahcubiyet ya da küçük düşme duygusu diye adlandırabiliriz bunu. Arkasında o kadar çok şey var ki, normlara uymamak, toplumun koyduğu bir takım kurallar var. Çünkü toplumun kurallarına uymadığınız andan itibaren ben mi yoksa karşı taraf mı? Ama karşı taraf toplum, o zaman siz kaçınılmaz olarak bir utanç duygusu içerisine doğru girmeye başlıyorsunuz. Utanç duygusu kronikleştiği zaman aslında bir takım problemler bizim için daha önemli hale doğru gelmeye başlıyor. Şöyle düşünelim, çocukluk yıllarımız, o çocukluk yıllarımızda yaşadığımız pek çok problem. Annemizin babamızın bize aktardıkları ya da bize bakım veren kişiler, çünkü illa herkesin annesinin babasının olması gerekmiyor biliyorsunuz toplumumuzda. Öyle bir durum karşısında utanç duygusu maalesef ciddi bir şekilde ortaya çıkmaya başlıyor. Şöyle bakarsak eğer, çocuklukta yetişkinlerle psikolojik öğrenme ya da cezalandırmanın getirdiği bir takım faktörlerin ortaya koyduğu şeyler var. Bunun içerisinde cinsiyeti, bedeni, tercihleri, ekonomik durumu, yaşı, ırkı, dini ya da başka ne olabilir? Bir takım benzeri özellikler diyelim. Bunların hepsi bizde bir utanç sebebi olarak ortaya çıkıyor olabilir. Bu yapılara baktığımız zaman aslında utanç tek başına kötü de bir duygu da değil. Neden kötü de bir duygu da değil? Şöyle düşünün. Yerleşik yapı içerisinde sosyokültürel düzende toplumun koyduğu bir takım kurallar var. O kurallara uymadığınız andan itibaren bunu yaşıyorsunuz. Bu sizin yavaş yavaş toplumla adapte olmanızı da sağlayan şey aslında. Çünkü o utanç duygusu olmasa toplumlar bugünkü bu hallerine gelemezlerdi. Toplumdan uzaklaşmaya başladığınızı hissettiğiniz andan itibaren yaşadığınız bu duygu kaçınılmaz olarak bizleri daha toplu halde yaşamaya doğru
0: Bir
1: götürüyor.
0: arada tutan bir
1: Bir
0: duygu
1: arada tutan çok
0: aslında.
1: önemli harçlardan birisi diyebileceğimiz şeylerden bir tanesi bu utanç duygusu. O çerçevede baktığımız zaman hayatın içindeki renklere yer açması açısından da bizim için önemli faktörlerden bir tanesi.
0: Aslında utangaçlık deyince aklıma benim şu soru geliyor. İnsanlığın varoluşundan beri olan bir duygu mudur bu? Yoksa bize öğretilen, sonradan edinilen bir duygu mudur? Yani
1: Şöyle söyleyelim.
0: hepimizin genlerinde var mıdır bu duygu?
1: Ah, genlerimizle çok ilişkili değil ama öğrenmemizle yakından ilişkili.

0: ilişkili. İki tür öğrenmemiz var. Bunlardan bir tanesi toplumdan öğrendiklerimiz, bir tanesi kendi iç dünyamızda yaşayarak ortaya çıkan şeyler. Şöyle düşünelim, çocuklar iç kontrol mekanizması çerçevesinde kendi bir takım beklentileri var. O beklentilerine cevap bulamadıkları zaman kaçınılmaz olarak utanç yaşıyorlar. Bir sporcuyu düşünün. Ben bu maçta mutlaka galip gelirim. Üç tane de gol atarım ya da ne bileyim işte bir güreşçi ben bundan mutlaka galip çıkarım diyor ama mağlup oldu. Bütün bunları söyleyen de benim, mağlup olan da benim. Şimdi insanların yüzüne bakacak halim kalmadı. Bu bende bir utanç duygusu yaratır mı? Bu bende bir utanç duygusu yaratır. Bu tamamen benim iç dünyamdaki beklentilerime cevap bulup bulamamamla ilgili olan bir şey. Ama bir de toplumlardan bize aktarılan bölüm var ki bu aslında enteresan olan şeylerden bir tanesi dış kaynaklı mekanizmalar dediğimiz şeyler. Ne var bunun içerisinde? Kusurluluk hissi var. Toplum bende bir takım kusurlar görüyor. Ya da şöyle düşünün, saklanma, kaçınma hissi. Özellikle genç kızları düşünün. Göğüsleri ortaya çıkmaya başladığı andan itibaren ilk yaptıkları şey saklamak. Nereden kaynaklanıyor? Toplumdan kaynaklanan bir faktör bu. Çünkü bu yapı maalesef toplumların bizim üzerimize getirerek öğrettiği şeyler. Çünkü ha dikkatli olmalısın. Bak anne baba da bunu söylüyor. Yakın çevreniz de bunu söylüyor. Ha sakın. Falan.
1: Kültürel bir duygu aynı
0: Kültürel
1: zamanda.
0: bir duygu tabii. O duygu kaçınılmaz olarak. Ya da bir takım duygularımızı bağımlılıklarla bir yere doğru sürüklüyor olmamız da çok önemli. Şöyle düşünün. Çocuklar annelerine, babalarına karşı bir bağımlılık duygusu içerisindeler. O bağımlılık aslında onların gelişmesini sağlayan önemli şeylerden bir tanesi. Ama anne baba bu çocuğa eğer dışarıdan bir takım şiddet uyguluyorsa ya da bir takım zorbalıklarda bulunuyorsa veya annenin babanın yaptığı bir takım ahlak dışı davranışlar çocuk tarafından gözleniyorsa bu çocuk kaçınılmaz olarak bir utanç duygusu geliştirmeye başlıyor. Toplum içerisinde hep kafasının yerde olmasını sağlayan şey konumuna doğru geliyor. Bu aslında istenmeyen bir durum işte.
1: Bazı duygular vardır ki yani bazen kendi kendimizde de yaşarız ama utangaçlığı biz kendi kendimizde yaşamıyoruz. Toplumsal bir durumdayken biz bunu hissediyoruz, değil mi?
0: Tabii toplumun etkisiyle bizde ortaya çıkan bir şey ama duyguyu yaşayan benim. Toplumdaki aynaya baktığım zaman yapıyorlar bana. Yüzleri asılıyor. O yüzleri asıldığı zaman o asık yüzü görünce ya bir dakika dur ben galiba bir şeyleri yanlış yapıyorum ya da ben mi acaba bir şeyleri doğru yapmadım noktasına doğru gitmeye başlıyoruz ki işte o andan itibaren yaşadığımız şey aslında bir utanç duygusu. Ama dediğim gibi utanç duygusu her zaman kötü bir şey değil. Toplumların kuralları, normlar, ahlaki değerler, bütün bunların ortaya çıkmasında da çok önemli şeylerden bir tanesi. O utanç duygusu olmasaydı herhalde bunlar da olmazdı.
1: Peki utangaçlık, utanma duygusu sosyal kaygı bozukluğundan veya basitçe içe dönük olmaktan da kaynaklanabiliyor mu? Ya da nasıl ayrılır bunlardan?
0: Şöyle söyleyelim, utanç, bir de utanca çok yakın bir başka kavram var, suçluluk duygusu. Utanca baktığımız zaman utançta kişiler dış dünyadan gelen bir takım tepkiler sebebiyle eğer çözümlemeye doğru gidemezlerse ciddi bir kaygı yaşanmaya başlıyor. Bu kaygı bir süre sonra depresyona doğru dönüşmeye başlıyor. Ve giderek toplumdan kopup kendi iç dünyanızda apayrı bir yaşantı kurmaya çalışıyorsunuz ki Freud'un deyimiyle nörotik yaşantı dediğimiz şey böyle bir olgu. O nörotik yaşantı başlıyor sizde. Ve dış dünyaya karşı bütün kapılarınızı kapatıyorsunuz. Ben bu kurallara zaten uyamıyordum. Uyamıyorsam toplumda benim dışımda kalsın. Toplumda benim dışımda kalmaya başlıyor. Ne oldu? Ben toplumdan soyutlanmış bir insan konumuna geldim. Nereden dolayı? Yaşadığım suçluluklardan dolayı meydana geldim. Oysa ki toplumla bağımı devam ettirebiliyor olmam bizim için çok önemli şeylerden bir tanesi. O toplumla bağınızı devam ettiremediğiniz zaman problem yaşamaya başlıyorsunuz. Şimdi enteresan bir kuramcı var. Otto Rank. Rank diyor ki kişilik dediğiniz şey üç ana yapıdan oluşur. İnsanlar orta yapıdadırlar. Sürüdürler aslında. Bizler o sürünün parçası olmaktan çekiniriz. Ya ben bunun parçası olmamalıyım. Ben başka şeyler düşünüyorum. Ben onlar gibi yapamam der insan diyor. Yavaş yavaş toplumdan kopup öbür uca doğru gider diyor. Bu insanlara biz nevrotik insanlar deriz diyor ve tek başlarına yaşarlar bunlar genelde.

0: yönelik diyor. Bu bir kaygı aslında. Ciddi bir, çünkü kaygı bir nevrotik bozukluk. Ama diyor bazı durumlar da vardır ki insanlar evet gördüm ben bunlarla yaşamamalıyım der. Fakat onlarla bağını kopartmaz. Onların içerisinden alabildiklerimi de ben bu tarafa almalıyım. Onları da kurtarmalıyım der. Bunlar da artist insanlardır diyor. Ha böyle bir durumda artist insan olabiliyorsanız eğer o utanç duygularınızdan sıyrılıyorsunuz zaten. Giderek toplumda daha popüler hale gelmeye başlıyorsunuz ve toplum sizin için değerli insan demeye başlıyor. Bunu da yaratabilmek gerekir. Utançtan aslında kurtulunabilir. Kurtulma ile ilgili bir takım şeyler konuşuruz.
1: Konuşacağız. Toplum bazen bazı insanları utanmaz diye yaftalayabiliyor mesela. Evet. Bu insanlar da genelde aykırı dediğimiz insanlar olabiliyor. Hocam aykırılık her zaman kötü müdür?
0: Aykırılık her zaman kötü değil. İşte aynen verdiğim örnekte değil olduğu mi? Gibi. Nevrotik insan ne yaptı? Toplumla bağını koparttı, bir tarafa çekildi ve apayrı yaşamaya başladı. Toplumu sorduğunuz zaman, o ortadaki yaşayan kümeye sorduğunuz zaman, sürüye sorduğunuz zaman, sürü diyor ki, gördün mü? Kendi başına yaşayan tuhaf bir insan. Ne oldu? Dışlanmış oldu. Oysa ki azıcık artist gibi davranabilse, azıcık artistlik yapabilse, toplumda bağını da devam ettirebilse ama bakın siz şunları yanlış yapıyorsunuz ama sizinle ben beraberim. Şuradan kurtulmak için şunları da yapmam gerekir diyebilecek olsa o zaman iş değişmiş olacak. Ama maalesef bunu yapan insan sayısı çok az. Artist insan o yüzden çok az sayıdadır. Çok sayıda değildir.
1: Toplumu sürükleyebilen
0: tabii,
1: az insanlar.
0: Peşinden getirebiliyor evet, peşinden olması
1: getirebilmek,
0: gerekir.
1: Evet. Peki utanmak gerekli mi? Yoksa kişiliğimize zarar verir mi?
0: Utanma eğer çözülemiyorsa maalesef kişiliğimiz üzerinde ciddi anlamda bir takım problemler ortaya çıkartmaya başlıyor. Nedir bu problemler? Söylemiştim biraz evvel. Önce kaygıyla başlıyor. Yavaş yavaş o toplumdan uzaklaşmanın getirdiği, toplumla bir türlü bütünleşememenin getirdiği problemler sebebiyle kendimizi iyice yabancılaşmış gibi hissetmeye başlıyoruz. Bu duygular bizi istesek de istemesek de başlangıçta kaygıya götürüyor. Kaygılarım çözülemedi. Kaygılarımın üzerine doğru dürüst gidemedim. Bu kez yapayalnızlık, depresyon başlıyor. Ve toplumla bağım iyiden iyiye kopmaya başlıyor artık. Ve ben yalnız bir insan konumuna doğru gelmeye başlıyorum. Bu noktaya da gelmemek gerekliliği var. O noktaya eğer geliyorsak artık yaşamla bağlarımızı da yavaş yavaş kopartmaya başlıyoruz demektir. Çünkü insanlar tek başlarına yaşayan varlıklar değiller.
1: Dozunda olması gereken bir duygu değil mi?
0: Kesinlikle. İnsanlar toplu yaşamayı bilen insanlar. Görüşmeliler, konuşmalılar, arkadaşlık yapmalılar, dostlukları olmalı. O zaman biz insani bir takım duygularımızı geliştirip daha ileri doğru gidebiliyoruz. Ama bunlar olmadığı zaman biz yapayalnız insan konumuna doğru geliyoruz ki o da bizi erkenden başka yerlere doğru götürmeye başlıyor.
1: Bazı insanlar da hocam hiç utanmıyorlar mesela. Hiç utanma duyguları yok. Utanmayan insan olur mu diye de düşündürüyorlar hatta bizi. Bu insanların psikolojik durumlarıyla ilgili siz neler söylersiniz? Bir eksiklik, bir sıkıntı var mıdır bu insanlarda bu anlamda?
0: Şöyle söyleyelim. Utanmazlık. Utanmanın tam karşıtı olarak değerlendirebilirsiniz. Toplumun koyduğu kurallar benim için bir şey ifade etmiyor. Siz kimsiniz? Varsam dünyada bir tek ben varım. Benim dışımda kimse yoktur dünyada. Böyle bir duygu insanoğlunu istese de istemese de o toplumun dışına zaten kendiliğinden itmeye başlıyor. Gören, ha görüyor musun bak işte ne utanmaz adam ya da ne kadar vurdum duymaz insan gibi bir takım tanımlar kullanmaya başlıyorlar. Utanmazlık bu anlamda toplumsal açıdan toplumla bütünleşememek demek. Toplumun kurallarına, toplumun ahlaki yargılarına uyamamak demek. Bunlara uyamadığınız andan itibaren toplum tarafından bir damgalanmanız var. O damgalanma sizi yaşam boyu bir yerlere doğru sürükleyebilir. Ama farkına varıp geri dönme şansınız olabilir mi? Olabilir ama bunun da sayısı çok az. Maalesef o utanmazlık bir ömür boyu neredeyse peşinizden gelmeye devam ediyor ondan sonra. Toplumun kuralları benim için hiçbir şeydir. Varsam ben varım. Aslında şöyle söyleyelim, empati duygusu yoksunluğu bu. İnsanların eğer empati duyguları yoksunsa, isteseler de istemeseler de o utanmazlık duyguları giderek öne çıkmaya başlıyor. Çünkü biz empati dediğimiz zaman benim dışımda da yaşayan başka insan ya da insanlar da var demek aslında empati. Ve ben onları anlayabiliyorum, onlar da beni anlayabilirler diyebilmek. Ama siz utanmazlık göstermeye başladığınız andan itibaren siz bir şey değilsiniz, varsam ben varım demeye başlıyorsunuz.
1: İnsanları yok sayıyorsunuz.
0: Yok sayıyorsunuz. Evet. O empati yokluğu kaçınılmaz olarak bizi hiç istemediğimiz yerlere doğru sürüklemeye başlıyor işte. Bundan da kurtulmamız gerekliliği var.
1: Peki kişilik özelliği mi bu utangaçlık, yoksa psikolojik öğrenilmiş bir davranış?
0: Öğrenilmiş bir davranış. Yani toplumun koyduğu kurallar, toplumun getirdiği bir takım davranışlar, annemiz, babamız, işte o bize bakım veren insanlar, bakım veren insanların davranışlarındaki tuhaflıklar ve benzeri bir takım şeyler, istesek de istemesek de bizi bu utanç duygusuyla buluşturuyor. Hı hı. Onlara baktım, benim ailem de böyle, niye benim ailem böyle, ya da benim cinsiyetim, niye ben kız değilim ya da niye ben erkek değilim? Bu çok günümüzde artık ciddi anlamda sıkıntı noktasına gelmiş olan şeylerden bir tanesi. Benim tenim niye siyah? Sizin teniniz niye beyaz? Bu beyazlar arasında ben acaba bir tuhaf mı görünüyorum? Hı hı. Ya da dini bir takım eğilimler, herkes öyle düşünürken ben niye böyle düşünüyorum? Bunların hepsi istesek de istemesek de bizde o duyguyu yaratıyor.
1: Maddi olanaklar.
0: Maddi olanaklar, evet.
1: Yaşam tarzları.
0: Giyinme, kuşanmışsınız. Bunların hepsi birer bizim için problem. Etnisiteniz, yaşadığınız toplumun aykırısısınız çünkü. Herkesin belli bir dini var ya da herkesin belli bir ırkı var. Siz o ırktan değilsiniz. Değilsiniz ama o toplumla beraber yaşıyorsunuz. Toplumla beraber yaşamak ne demek? Ben de onlarla beraberim demek. Ama siz dışlandığınız andan itibaren, ya bir dakika bende mi bir şey var demeye başlıyorsunuz ve kaçınılmaz olarak bir utanç duygusu gündeme gelmeye başlıyor.
1: Farklılıklar sanırım utangaçla
0: biraz da tetikliyor tabii.
1: Tetikliyor.
0: Tetikleyen şeyler bunlar.
1: Çocuklukta yaşanan deneyimler için neler söylersiniz hocam? Bu en keskin nedenler arasında sanırım, değil mi? Bu çocukluk dönemimiz bizim,
0: evet,
1: için.
0: Ya şöyle söyleyelim. Özellikle çocukluk dönemlerinde suistimale uğramış olan çocuklar var. Hı hı. Saldırganlığa maruz kalmış olan çocuklar var. Bunlar kendini ya da çevresini utandıracak bir davranışta bulunma olasılığını düşünerek giderek artan bir kaygıyla o utanç duygusunu yoğun olarak yaşamaya başlıyorlar. Bu saldırganlık ya da zorbalığa uğrayan kişi aslında kendi yetersizlik ve benzeri duygularından kaynaklı olarak utanç duygusunu hissetmeye de başlıyor. Ama şiddet, aldatma gibi utanç duyulacak davranışlarda bulunan bakım verenler, büyüyen çocuklar da utanç duygusunu yaşamaya çok daha eğilimli olarak görünüyorlar. Çünkü yaşadıkları şey aslında şu: terk edilmiş ya da istismara uğramış veya ilgi görmemiş çocuklar kendilerini bu muameleleri sorumlusu olarak değerlendiriyorlar. Bende bir takım şeyler vardı, ben onun için böyle oldum. Bu kaçınılmaz olarak çocuğun kendisinde bir utanç duygusu yaratmaya başlıyor. Her şeyi kendisine üstlenmeye başlıyor.
1: Suçluluk duygusu.
0: Suçluluk duygusu, bir tür suçluluk duygusu. Hı hı. O suçluluk duygusu kaçınılmaz olarak bizi alıp o toplumdan da giderek uzaklaştırmaya başlıyor. İşte o zaman istenmeyen noktaya doğru gelmiş oluyoruz.
1: Aşırı korumacı veya eleştirel ailelerdeki, tabii, çocuklar için çok çok ağır.
0: Ağır bir şey bu.
1: Evet,
0: ağır bir şey bu. Ya şöyle söyleyelim. Şimdi aşırı korumacı ailelere baktığınız zaman onu da yapma, aman bunu da yapma, aman şöyle olmasın, aman böyle olmasın demeye başlıyor. Ağaçların hiç saksıda büyüdüğünü gördünüz mü? Ağaçlar saksıda büyümezler.
1: Evet.
0: Ağaçlar toprağa gitmeleri gerekir. Hı hı. Toprağa gittikleri zaman güçlenirler, büyürler, kuvvetlenirler. Ama biz koruyucu aile olduğumuz andan itibaren ağacı getirip saksının içerisine yerleştirip bu saksıda kalmalısın, benim kontrolümde olmalısın noktasına gidiyoruz. Bu çocuk kendisi yaşayacak, toplumla kendisi buluşacak. Nasıl buluşacak? Başka türlü buluşma şansı yok. O yüzden azıcık kapıları açmak gerekiyor. O kapıları açmadığınız andan itibaren çocuk koruyuculuk nedeniyle istenmeyen noktalara doğru gitmeye başlıyor. Ve toplumdaki her şey onun için acaba öyle yapsam böyle olur mu? Böyle yapsam şöyle olur mu noktasına doğru bir giderek kendi iç dünyasına dönüp kendi iç dünyasında kalmaya doğru çocuğu götürüyor. Bundan çıkartmak gerekiyor aslında çocukları.
1: Bu yani çocuklarda peki kalıcı davranışlara neden olabiliyor mu ilerleyen yaşlarında?
0: Tabii şöyle söyleyelim. Mesela bunun en enteresan örneklerinden bir tanesi, aileler çok koruyucu olmaya başladıkları zaman çocukların her istediklerini kabullenip tamam biz onu yaparız, sen sakin ol. Biz onu yaparız, sen onu istiyorum, tamam biz onu alırız ama sen şunu yap. Biz öyle yaparız ama sen böyle yap. Ne oluyor şimdi? Hep bir şeyin karşılığında ben sana bir şey yapıyorum. Şunu yapmalısın, onun karşılığında ben sana şöyle bir şey yaparım. Rüşvetçilik diyoruz biz buna. Çocuk yaşta rüşvetçiliği öğrenmek demek bunun tam karşılığı. Pekiştireç değil buradaki. Pekiştireç dediğimiz şey, bir davranış yapılır. Çocuk davranışın başında ne olduğunu bilmez. Davranış çok olumluysa anne aferin sana çünkü güzel bir çikolata veriyorum bak. Çok güzel bir davranış yaptın. Bunun sonucu olarak sen bunu aldın.

0: der. Ama şunu yaparsan sana çikolata vereceğim dediğiniz andan itibaren bu bir rüşvetçilik. Birbirinden farklı şeyler bunlar.
1: Çocuk duyguyla savaşmayı da orada sanırım
0: öğrenmeye başlayacak. Ya da
1: öğrenemeyecek.
0: Evet. Bu çok kritik noktalardan bir tanesi çocuk yaşantısında. Yine benzeri şeylerden bir tanesi hep şunu söyleriz. Anne baba tarafından sürekli olarak her istediği yerine getirilen çocuklardan çok iyi psikopatlar çıkar.
1: Maalesef son yıllarda
0: Evet.
1: Yani yetiştirilme tarzı haline gelen bir durum bu.
0: Kesinlikle. Yani bu istenmeyen bir durum ve bu istenmeyen durum istesek de istemesek de bizler üzerinde, çocuklar üzerinde çok ciddi bir takım sorunlar yaratmaya başlıyor. Ve topluma baktığınız zaman toplumda hiç bağı olmadan tuhaf davranışlar sergileyen bir sürü çocuk görüyorsunuz. Aslında arkasındaki sebeplerden bir tanesi bu aile davranışlarının varlığı. O aile davranışlarının varlığının mutlaka düzenlenebilmesi gerekir. Günümüzde enteresan şeylerden bir tanesi anne baba okulları var.
1: Evet.
0: O anne baba okulları birazcık olsun bize bir şeyler öğretebiliyor. Azıcık o okullara devam etmek gerekir. Ya da çok güzel yazılmış kitaplar var. Anne baba eğitimiyle ilgili. Anne baba olabilmek tamam yani güzel bir olay anne olmak. Güzel bir olay baba olmak da yerine getirebiliyor musunuz? Yerine getirdiğiniz zaman çok değerli. Getiremediğiniz andan itibaren işte çocuk saldırganlıklarda başlıyor, öfkede başlıyor, utançla başlıyor. Bu olup çocuğu başka yerlere doğru götürmeye başlıyor. Özgüvensiz çocukların arkasındaki şeylerden bir tanesi de bu zaten o utanç duygusunun varlığı. Bütün bunlar istemediğimiz davranışlar olarak gündeme geliyor.
1: Çocukluktan bahsederken hocam, ebeveynlerin davranışlarından bahsederken aslında şu da aklıma geldi. Biz bazen çocuklarımıza, ki ben de zaman zaman yapıyorum, utangaçlık yaşadığı durumda biz o utangaçlığı görmeyip küçümseyebiliyoruz. Aa, bunda da utanılacak ne var deyip çocuğu o utanmayla baş başa bırakmak doğru mudur? Ya da nasıl savaşabiliriz o utanma duygusuyla çocuğun?
0: Şimdi utanma dediğimiz şeye dikkatle baktığımız zaman öğrenilmiş bir davranış demiştik. Bu öğrenilmiş davranışta annelerin babaların önce biraz bir sakin davranıp nereden kaynaklandı diye azıcık düşünmeleri gerekiyor. Psikolojide bir kuralımız var. Nedenini bilmediğiniz, farkında olmadığınız şeyi değiştiremezsiniz. Nedenini bilip farkında olduğumuz şeyleri değiştirme şansına sahibiz. Çocuk nereden böyle bir davranış içerisine girdi? Azıcık önce onu kendime sormam gerekiyor. Bu çocuk. Ben yetişkinim. O zaman bir şey olmalı burada. Doğrudan doğruya aman aman öyle değil bak sakın böyle bunda utanılacak bir şey yok. Bu bir şey değil. Niye bu çocuk bundan utanıyor? Arkasında ne var? Onu anladığımız andan itibaren çözmemiz çok kolay. Psikolojiyi tanımlarken biz diyoruz ki davranışın arkasında nedenleri araştıran bilim dalıdır. Davranışın arkasındaki nedeni bulduğunuz zaman çözmesi çok kolay çünkü. Ama onu bulamıyorsanız çözemiyorsunuz. Annelerin babaların da ilk yapması gereken şey o. Utancın arkasında ne var? Benden mi kaynaklandı? Okulundan mı kaynaklandı? Arkadaşlarından mı kaynaklandı? Toplumdan mı kaynaklandı? Önce onu bir yakalamam gerekir. Ondan sonra bak bu şöyle şöyle şöyle olduğu için bu noktadasın. Bunun utanılacak bir tarafı yok. Biz böyleyiz. Bizim davranış biçimimizde var bu. Senin gibi olan toplumda başka insanlar da var. Şimdi biz psikoterapiye girdiğimiz zaman, psikoterapide özellikle grup terapilerine geçtiğimiz noktada farklı insan grupları geliyor. 10 kişi, 12 kişi buluşuyorsunuz. Özellikle bir takım şeyleri anlattırıyoruz. Karşımdakine bakıyorum. O da benim gibi düşünüyormuş. Aynen benim gibi hissetmiş. Demek ki ben yalnız değilim. O da benim gibi. Bunu anladığımız andan itibaren olay kendiliğinden çözülmeye başlıyor. Evet. Çünkü bir tek ben değilmişim. Başkaları da varmış benim gibi olan. O nedenle annelerin babaların öncelikle yapması gereken şeylerden bir tanesi bu. Onu yaparlarsa biraz daha rahatlı olacaklar. Ondan utanılmaz demenin çok büyük bir esprisi yok. Çocuk ne anlayacak bundan? Hiçbir şey. Ondan utanılmaz. Niye? Utanılacak bir şey yok ki onda. İyi de ama ben utanmışım. Niye utanmışım? Onu bir anlamam gerekiyor.
1: Bunu çocuğa anlattırıp daha sonra bu duyguyu seninle birlikte yaşayan aslında başka kişilerde var diyerek mi yola çıkmak gerekiyor yani?
0: Evet, şimdi arkasındaki sebebin ne olduğunu yakaladıktan sonra toplumdan mı öğrendi, arkadaşlarından mı öğrendi yoksa benim bir başka davranışımdan mı öğrendi onu anladıktan sonra bak kusura bakma ben sana şunu yapmışım sanıyorum ondan kaynaklı bir olay ama o benim hatamdı. Bunda senin herhangi bir suçun yok. Bunun için utanmana da gerek yok. Bu benim hatamdı. Ben senden özür diliyorum bu konuda. Anneler, babalar özür diler mi? Tabii ki dilerler. Niye dilemesinler?
1: Tabii ki.
0: Onlar da insanlar. Karşımızdaki de insan. Üstelik de karşımızdaki çocuk ya da küçük. Hiçbir zaman çocuklar annenin babanın küçüğü değillerdir. İnsanın küçüğü değillerdir. Çocuk başka bir dünyadır. Yetişkin.

Başka bir dünyadır. İkisinin arasındaki dünya farklı dünyalardır. Birisi Mars, birisi Merkür gibi düşünün. Yani Mars'la Merkür arasında çok büyük fark var. Birbirinden farklı. Ha, ne zaman? Bir ergenlik dönemimiz var. Ergenlik dönemimizde

0: Özgüvensizlik buradaki en ciddi kritik noktalardan bir tanesi. Çocuklar o özgüvensizliği yaşamaya başladıkları andan itibaren isteseler de istemeseler de iş yaşantısında da, akademik yaşantıda da ya da kendi kurdukları aile yaşantısında da giderek problemli hale doğru gelmeye başlıyorlar. Çünkü hiçbir şeye doğru dürüst yaklaşamıyorlar. Hiçbir şeyi doğru dürüst değerlendiremiyorlar. Hep bir yerlerde bir eksiklik hissedip o eksiklik nedeniyle kendilerini sürekli olarak suçlar konuma geliyorlar. Bu da maalesef istenmeyen davranışların ortaya çıkması demek. Başarısızlık demek aslında. O başarısızlığı ortadan kaldırabilmek için çocuğuna utanç duygusunun yarattığı güveni yeniden sağlayabilmemiz gerekiyor. O utancın sebebini çözüp çocuğu yeniden özgüvenli hale getirmemiz gerekiyor ki bundan kurtarabilelim. Yoksa kurtarma şansımız çok yok.
1: Peki cinsiyet için neler söylersiniz hocam? Erkekler mi kadınlar mı daha utangaçlık duygusuyla baş etmeye çalışıyor diyeyim?
0: Yani cinsiyet faktörünün günümüzde artık çok enteresan bir şey var. Toplumlarda eril düşünce biçimi, giderek güçlenen bir düşünce biçimi, eril düşünce biçimi dişil yapıyı yok saymaya, femin yapıyı yok saymaya doğru yönelen bir yapı içerisinde. Böyle bir durumda kadınlar daha yoğun olarak bir utanç duygusu yaşamaya başlıyorlar. Bir süre sonra bu utanç duygusunu yırtıp tamamen utanmazlık noktasına doğru götürmeye de başlıyor bir grup insan. Bu anlamda baktığımızda kadınlarda birazcık daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Erkeklerde biraz daha düşük olduğunu söyleyebiliriz ama tekrar söylüyorum bu bir öğrenilmişlik. Anneden, babadan, toplumdan, okuldan, yakın çevreden gelen yapı çerçevesinde. Çünkü sadece bunu cinsiyet yapısıyla değerlendirmemiz mümkün değil. Başka şeyler de var biraz evvel saymıştık. Onlar sebebiyle daha dikkatli davranmamız gerekiyor.
1: Utangaçlığın bize zarar verdiğini anladığımızdan itibaren ne yapmalıyız? Yani bir terapiye mi başvurmalıyız ya da bir doktora mı başvurmalıyız? Utangaçlıktan kurtulmak mümkün mü hocam?
0: Utangaçlıktan kurtulmak mümkün. Ve öyle enteresan bir şey var ki, utangaçlık dediğimiz zaman, utanç duyan kişi yaşadığı eli kolu bağlanmış duygusunu ve utanç duygusunu yenmesi için bir takım çabalar sarf edebilmesi gerekiyor. Çünkü elimizi kolumuzu bağlıyor utanç dediğimiz şey. İstesem de istemesem de ben onu yapamam ki noktasına doğru götürüyor. Ben onu yapamam ki duygusundan çıkartmamız gerekiyor. Duyguların farkına varmak bu anlamda çok önemli. Bu nereden kaynaklandı? Sebebi neydi? O sebebini bulmamız bizim için çok önemli. Farkındalık dediğimiz şey burada gerekli. İç benliğinize karşı merhamet geliştirmek. Çünkü herkesin kendi iç benliği farklı. Benim iç dünyamla sizin iç dünyanız birbiriyle hiç ilgisi olmayan şeyler. İkizler arasında yapılan çalışmalar var. İç dünyaları hiç birbirlerine benzemiyor neredeyse. Ki tek yumurta ikizi bunlar. Birbirleriyle neredeyse kopyalar. Ona rağmen iç dünyalarımız farklı. Ha, işte bu iç dünyamızda azıcık bir merhameti geliştirebilmemiz gerekiyor. Bu merhamet sadece topluma değil kendimize karşı da geliştirebilmemiz gerekiyor. Bunun için bir terapiye ihtiyacımız var. Yine olumsuz hissetmemize sebep olan olayları, şahitlik ettiğimiz durumları, onları şöyle kafamızda yeniden analiz edebilmek, doğrusunu nasıl yakalayabiliriz, onunla ilgili davranış biçimimizi, düşünce biçimimizi değiştirebilmek önemli. Geçmişimizin kurbanı olmamamız burada çok önemli faktörlerden bir tanesi. Özellikle o annenin, babanın ya da bakım veren kişilerin yanlış davranışlarının getirdiği şeylerin kurbanı oluyoruz çünkü. Oradan kurtulabilmemiz çok gerekli. Kötü davranışlar ya da kötü bir geçmiş her zaman kötü bir insana denk geliyor mu? Hayır. Çok da böyle değil. Kilit nokta burada. Her insan zaman zaman hatalı davranabilir mi? Kesinlikle davranabilir. Her zaman, her yerde, her şekilde doğru davranacağız diye bir kuralımız yok bizim. Yapamayabiliriz çünkü. İçinde bulunduğumuz duruma göre anlık tepkilerimiz var oradan kaynaklı olarak. Ya da hatalı hissedebilir miyiz? Hissedebiliriz tabii ki. Yapılanların farkına varmak, değişikliğe gitmek, deneyimlerden öğrenmek, kişinin kendini affetmesi, utancı, suçluluğu yenmesi aslında çok önemli faktörlerden bir tanesi. Bunu terapi aracıyla sağlayabiliriz. Ama ilginç bir şey var. Batı kültürle Doğu kültürü arasında burada fark var.
1: Ben de aslında bunu soracaktım. Türk toplumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Batı ile Doğu arasında fark var. Öyle enteresan bir Doğu ilgi şey yapı ki bu. Bireyci olan Batı'da utanç, yetersizlik ve olgunlaşmamışlık bir duygu olarak ortaya çıkıyor. Ha, ben bu konuda yetersizim. O zaman kendimi şu konuda şöyle şöyle geliştirmem gerekir demeye başlıyor insanlar. Diğer insanları önemseme noktasında motive edici bir özelliğe sahip Batı kültüründe bu. Ama içselleştirme

0: geliştirilmiş ahlak değerlerinin açığa çıkan suçluluk adeta bir ceza görevi de görmeye başlıyor böyle bir durumda. Doğuda ise kendilik aile üyelerine ve diğer yakınlara bağlı olarak tanımlanmaya başlıyor. Kişi bu nedenle utanç duygusunu batıda olduğu gibi bencillik ya da eşleştirmeden daha doğru bir şekilde başka bir yere doğru yöneltmeye başlıyor. Toplumcu kültürlerde kendilik ilişkisel bağlamda tanımlanmamış olduğu için de istese de istemese de utanç kültürel ahlak değerlerinin içselleştirilmesiyle ilgili hale gelmeye başlıyor ki bu anlamda zaten birbirinden iyice kopmaya başlıyorlar. Koptukları için de doğu kültüründe farklı bir şey, batı kültüründe farklı bir şey. Ama enteresan bir şey var. Son yıllarda, son 20 yıla yakın zaman dilimi içerisinde yurt dışında bir çalışma yapmak için müracaat ettiğinizde, örneğin İngiltere'ye müracaat ediyorsunuz, bir kültürel karşılaştırma yapalım diyorsunuz. O kültürel karşılaştırmayı yapacağımız zaman bizi doğulu sayın, siz batılısınız. Gelen cevap aynen şu: siz doğulu değilsiniz. Batılı, batılı da değilsiniz. Peki biz neyiz? Arabesk bir kültüre sahipsiniz diyorlar. Ne doğulu olduk, ne batılı
1: Olduk.
0: olduk.
1: Arada bir toplum olduk.
0: Arada bir toplum düzeyine denk geldik. Bu aradaki olan toplum düzeyleri karmaşa yaşayan toplum düzeyleri haline doğru gelmeye başlıyor. Onun için bizim toplumumuzda bir miktar çalkantı var şimdi. O tarafta mıyız, bu tarafta mıyız? Bir türlü kararımızı veremedik. O kararımızı versek burada da bir takım çözümleri belki daha kolay bulacağız. Ama bulamıyoruz.
1: Zaman su gibi akıp geçti hocam. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için. Ağzınıza sağlık. Konuk oldunuz. Ayaklarınıza da sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle diyorum.
1: Sevgili dinleyenler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Güzel bir günün sonuna geldik. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden öğretim üyesi, psikolog Doktor Ziya Koruç'tu. Kendisiyle utangaçlık duygusunu konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: güzel bir gün.
1: Canlı yayında kaçırdığınız sohbeti podcast'te yakalayabilirsiniz.
2: Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de. TRT Dinle, internet ve mobil uygulamalarda.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Ankara-Eskişehir yolu temelli mevkiinde özel bir şirkete ait eğitim helikopteri açık araziye düştü. Kazada helikopterdeki iki kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Helikopterin düşme nedeni araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonla görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pedro Sanchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti turuna başladı. Bu kapsamda ilk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Kurtulmuş bugün de AK Parti grubuyla bir araya gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel CHP Meclis grubunda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız açıklamasını yaptı. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, küresel petrol arzının yüksek seviyede seyrettiğini belirtti. Piyasayı dengeleyici unsurların devrede olduğunu söyledi. Jeopolitik risklere rağmen Körfez ülkelerinin ihracatındaki artışa dikkat çekti. Birol, alternatif güzergahların ise sevkiyatlarda öne çıktığının altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 11. gününde de devam ediyor. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu, İran'ın birçok bölgesinde patlamalar meydana geldi. Başkent Tahran'da da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği açıklandı. Yaklaşık bir saat süren saldırıların tamamlandığı aktarıldı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'la bir araya geldi. Trump, Lübnan ordusuna destek vereceklerini söyledi. Ancak İsrail'in çekilme takvimine ilişkin detay vermedi. Riyad yönetimiyle Yemen'deki Husiler arasında ipler geriliyor. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukasına başladıklarını açıkladı. Suudi Arabistan, başlatılan deniz ablukasını kınadı. Uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump da, eğer böyle bir şey olursa işimizi halletmemiz gerekecek diyerek karara tepki gösterdi. Afganistan'da aşırı yağmur.

Yağış sele yol açtı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Nuristan bölgesinde etkili olan ani sel nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışın yol açtığı sel sonucu Parun kentinde yollar çamurla kaplandı. Selde 80 kişi yaralandı, 100'den fazla kişi kayboldu. Ve spor, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda ilk maçında Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golü Anderson Talişka'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir ikinci eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ve tabii ve Radyo 1'den yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 33, Brüksel 32, Bakü 31, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29. Parçalı bulutlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, Kopenhag 25,

Stockholm 26, Amsterdam 29. Çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
0: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Ve bir diğer mektup Almanya'dan Hans-Jörg Zondermann yazmış. Bugünkü yayınınızı özellikle son 3 aydaki birçok bilgilendirici, eğlenceli ve öğretici radyo saatleri için size teşekkür etmek için bir fırsat olarak görüyorum. Sizin programlarınız favorimdi, hala da favorim. Tekrarlar sayesinde hiçbirini kaçırmadım. Katkılarınızı derlerken profesyonelliğinizden, zekanızdan ve dil becerilerinizden her zaman etkilendim ve heyecanlandım. Müziğin kompozisyonunu beğendim, mesajlarınızın doğrulandığını takdir ediyorum. Kültürel katkılarınız beni genellikle hoş bir şekilde şaşırtıyor. Açık arayla en iyi program posta kutusunu TSR yayınlıyor. Mektubumun başında özellikle son 3 aya değindim. Bunun kişisel nedenleri var. Kısaca kendimi tanıtırsam anlayacaksınız. Eğitimli uzun yol kaptanı olarak bugün deniz pilotu olarak çalışıyorum. Amatör bir astronom olarak iyi havalarda hareket halindeyken, kötü havalarda son 3 aydır olduğu gibi kısa dalga alıcılarımın önünde seyahat tutkusuyla oturuyorum ve dünyayı böyle dolaşmaya çalışıyorum. Sizinle iletişime geçmemin sebebi, Ocak ayında doğduğum için programınızda bana bilmeden gönderdiğiniz doğum günü tebriklerinizdi. Bunun için teşekkür ederim. Bunun geleneksel bir sinyal raporu olmadığını biliyorum. Ancak küçük bir küresel kartı memnuniyetle karşılanacaktır. Sonuncusundan bu yana 10 yıldan fazla zaman geçti. O zamanlar bir dünya haritasını küresel kartıyla süsledim. Saygı ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: Turkuaz.
1: Mermerin merhametle, ahşabın şefkatle, taşın sanatla bir özge buluşmasıdır şadırvan. Tamamladığı yapıyla birlikte sanki asırlık servilerle, çınarlarla, başka ağaçlarla aynı soydanmış hissi verir. Her musluğun şırıltısında sükunete açılan sudan kapılar. O kapılardan başlar arınmanın ete kemiğe bürünmüş hali. Mekanı bir serinlik adasına çeviren şadırvan, su medeniyetinin bize özgü inceliğidir aynı zamanda. Ustalar eliyle dünyaya ait bir karşılık beklemeden yeryüzüne kondurulur. Şadırvan, insanlar için olduğu kadar güvercinler içindir. Güvercinler için olduğu kadar melekler içindir. Ondandır, farkında olanlar bilir ki zaman, yaratılışın ilk gününden bu yana aynı ahenkle musluklardan akar, akar, akar. Bursa'da bir eski cami avlusu, mermer şadırvanda şakırdayan su dizeleriyle uygarlığımıza ait bir zaman dilimini anlatan Tanpınar'ın söylediğinden daha fazlası vardır şadırvanlarda. Şehirlerimizde köşe başlarını tutan çeşmeler varken, bu çeşmelerden bir şehrin beyaz, derin ve ince yüzü akarken şadırvana da ne gerek vardı diyemeyiz. Şadırvan, Türk mimarisinin sudan ve zamandan kelimelerle somutlaştırdığı ve yalnızca bizim söyleyebildiğimiz bir teşekkür cümlesidir. İşte şadırvan budur.
0: Turkuaz.

0: haberiniz olsun.
1: Merhaba sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları. Ülkemizden ve dünyadan ilginizi çekeceğini düşündüğümüz güzel ve farkındalık yaratan haberlerle yine birlikteyiz. Ben Arzu Türkdoğan. Programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Sefa Aktan ulaştırıyor. Dilerseniz haberiniz olsun da bugün hangi başlıklarımız var? İlk olarak onları sizinle paylaşalım. TRT Çocuk okulların tatile girmesinden itibaren yeni içeriklerini çocuklarla buluşturuyor. Sıfır Atık Elçileri, Baston Dedektiflik Bürosu ve O İş Bende yaz dönemi boyunca çocukları eğlence dolu maceralara götürüyor. Bitki değil mucize. 1 milyon tuz çalısı üretildi. Hayvanlar için yem sorununu çözen, erozyonu ve iklim değişikliğini önleyen tuz çalısı Türkiye'nin kurak bölgelerinde yetiştiriliyor. Son haberimiz yine tarım alanından olacak. Sıcak altında çilek nöbeti. Kadın çiftçiler üretimden vazgeçmiyor. İlk haberimiz bizden sevgili dinleyicilerimiz. Yaz tatili keyfi TRT Çocuk'ta. TRT Çocuk okulların tatile girmesinden itibaren yeni içeriklerini çocuklarla buluşturuyor. Sıfır Atık Elçileri, Baston Dedektiflik Bürosu ve O İş Bende yaz dönemi boyunca çocukları eğlence dolu maceralara götürüyor. TRT Çocuk'un sevilen yapımları Kaptan Pengu ve Arkadaşları, Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu, Kehribar'la Boncuk, Aslan, Anadolu Rock, Ekip Siberay, Ege ile Gaga, Kare, Elif ve Arkadaşları yapımlarının sıfır atık özel bölümleri hafta içi her gün 11.55 ve 18.05'te yayınlanıyor. TRT Çocuk'un yeni animasyon çizgi dizisi Baston Dedektiflik Bürosu 3 yaşlı dostla 2 meraklı çocuğu aynı hikaye evreninde buluşturuyor. İzleyicilere eğlenceli ve sıcak bir dedektiflik macerası sunuyor. Yaş almış karakterlerin tecrübe ve sezgilerini çocukların merakıyla birleştirerek kültürel değerleri ekranlara taşıyan Baston Dedektiflik Bürosu her gün saat 11.45 ve 15.00'te TRT Çocuk ekranlarında. TRT Çocuk'un Bulmaca Kulesi çizgi dizisinden tanınan kahramanları Mert, Aslı ve Can, O İş Bende ile kendi sosyal medya kanallarını kurmuş 3 arkadaş olarak çocuklara inovatif ve güvenli bir sosyal mecra deneyimi sunuyor. O İş Bende her pazar saat 19.10'da TRT Çocuk ekranında izleyiciyle buluşuyor. İkinci haberimizde size ilginç bir bitkiden söz edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Bitki değil, mucize. 1 milyon tuz çalısı üretildi. Hayvanlar için yem sorununu çözen, erozyonu ve iklim değişikliğini önleyen tuz çalısı Türkiye'nin kurak bölgelerinde yetiştiriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın deneme çalışmaları tamamlandı. 1 milyon adet tuz çalısı üretildi. Ana vatanı Kuzey Amerika olan tuz çalısı yani Atriplex, halovit tuz seven bir bitki. Dünya genelinde 250'nin üzerinde türü var ve bunların büyük bölümü kurak, yarı kurak ve tuzlu topraklarda yetişiyor. Marifetli bitki olarak nitelenen tuz çalısı, uygun toprak şartlarında 10 metreye kadar inebilen kökleri sayesinde kuraklık baskısının çok yüksek olduğu çöllerde bile yetişebiliyor. Küçük tüylü ve mumsu yaprakları buharlaşmayı azaltıyor. -32 derece soğuklarda hayatta kalabiliyor. Bu nedenle diğer mera bitkilerinin kuruduğu dönemde hayvancılık için en önemli yem kaynaklarından birini oluşturuyor. Tuz çalısı, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü TAGEM tarafından Türkiye'ye getirildi. İlk olarak Konya Toprak Su ve Çöleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Tuz Gölü çevresinde dikimleri yapıldı ve şaşırtıcı bir şekilde tuzlu suyun içinde hayatta kaldığı görüldü. 2011 ila 2014 yılları arasında Tagen bünyesinde farklı konumlarda dört kanatlı tuz çalısı bitkisinin yem üretimi, toprak ıslahı ve erozyonla mücadele yönünden değerlendirilmesi projesiyle Eskişehir Hamidiye, Konya Merkez ve Karapınar'da 9 araştırmacıyla denemeler başlatıldı. Zayıf meralar yanında aşırı borlu, tuzlu, kireçli, organik madde bakımından fakir, aşırı eğimli, taşlık gibi sorunlu alanlarda toprak yapısını iyileştirmesi ve yine aşırı otlatılmaya maruz kalan alanlarda bitkisel çeşitliliğin artırılması amacıyla bitkinin yetiştirilmesinde olumlu sonuçlar elde edildi. 2020 yılında Karaman Ayrancı'da kum fırtınalarından dolayı tahrip olan arazilere tuz çalısı dikildi. Daha sonrasında yapılan kontrollerde bitki gelişimlerinin güzel olduğu görüldü. Tuz çalısı deneme yapılan 4 ayrı yerde olumlu sonuç verirken ilginç bir gelişme de 2021 yılında yaşandı. Aksaray-Konya karayolunda meydana gelen kum fırtınası kaynaklı zincirleme ölümlü trafik kazalarına karşı Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Aksaray'da tuz çalısını kullanarak mera ıslah çalışmaları başlatıldı. 2021 ila 2024 arasında TAGEM'e bağlı Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün yürüttüğü Sürdürülebilir Mera Yönetimi Projesi kapsamında deneme parsellerinde koyunlar otlatıldı. Koyunların bitkiyi gayet severek dalları ve yapraklarıyla yediği görüldü. Karayolu çevresindeki tozlar da azaldı. Üstelik toprak yüzeyinde bitki tamamen yenilmiş olsa bile bir hafta içinde yeniden sürgün vererek gelişiyordu. Aynı yıl Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman illerinde mera ıslah ve amenajman projeleri başlatılarak üretilen tuz çalısı ekimi yaygınlaştırıldı. Küresel ısınma, çölleşme ve iklim değişikliği tüm dünyayı tehdit ediyor. Türkiye'de özellikle Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri, meraları bu sorunlardan daha fazla etkilenecek yerler arasında. Birleşmiş Milletler Çevre Programı indeksine göre Türkiye'nin %34'ü kurak, %36'sı yarı kurak, %30'uysa nemli ve çok nemli alan olarak tanımlanıyor. 8 milyon hektardan fazla kurak alanın ıslahı için kullanılacak bitkiler arasında tuz çalısı da yer alacak. Böylece hem kaba yem kaynağı artacak hem kuraklıkla yem bankası olacak. Tuz çalısı düşük bakım isteyen bir bitki. İlk dikim sırasında can suyu verilmesi yeterli oluyor. Daha sonra sulama ve gübreleme istemiyor. Hayvan otlatılıyorsa budanmasına da gerek olmuyor. Hastalık ve zararlılara karşı oldukça dirençli. Dikildikten 2 yıl sonra otlatmaya uygun hale geliyor ve 30 yıl boyunca potansiyelini koruyor. Yüksek proteinli ve kurak iklimlerde karbon bağlayarak iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlıyor. Tavşan gibi hayvanlar için yuva sağlayan tuz çalısı 2 metreye kadar uzayabildiği için kum fırtınalarına veya kar yağışına karşı doğal perde olarak kullanılıyor. Tuz çalısı bitkisinin %12 ila 20'si ham proteinden oluşuyor. %20 ila 30 civarında mineral içeren bitkide A ve E vitamini de yüksek. Ayrıca %65'e kadar sindirilebilirliği var. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü TAGEM tarafından 2021'den bugüne 1 milyon tuz çalısı fidesi üretildi. Bu fideler Konya, Aksaray, Karaman ve Niğde illerinde 9.150 hektar alanda buluşturuldu. Önümüzdeki 5 yıl içinde ise toplam 6 milyon fide üretimi hedefleniyor. Bunların 1 milyonu Konya Ovası projesi kapsamında illerde kullanılacak. TAGEM'e bağlı Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü'nün 1000 metrekarelik üretim serasından isteyen çiftçiler fide temin edebiliyor. Ayrıca Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü de tuz çalısı üretimine başladı. Tuz çalısı özellikle kurak, yarı kurak, tuzlu ve alkali topraklara sahip bölgelerde yaygınlaştırılacak. Türkiye'de İç Anadolu'nun tuzlu ve erozyona açık arazileri, Güneydoğu Anadolu'da su kıtlığı yaşayan tarım alanları, Tuz Gölü çevresinde toprak tuzluluğunun yüksek olduğu yerler, Doğu Anadolu'da sınırlı

yağış alan platolar için bu bitki öneriliyor. Ayrıca yağışın düşük, yani 300 milimetrenin altında olduğu yerlerde, toprak tuzluluğunun yüksek olduğu bölgelerde de tuz çalısı uygun. Bu haftanın son haberinde sıra sevgili dinleyicilerimiz, sıcak altında çilek nöbeti. Kadın çiftçiler üretimden vazgeçmiyor. Çanakkale'nin Akçakoyun köyünde yaşayan 75 yaşındaki Zeliha Ceylan'la 55 yaşındaki Güler Özkaya, ilerleyen yaşlarına ve sıcak havaya rağmen çilek tarlalarında üretim mesaisini sürdürüyor. Çanakkale'nin Akçakoyun köyünde çilek üretimi yapan kadın çiftçiler günün ilk ışıklarıyla birlikte tarlanın yolunu tutuyor. 55 yaşındaki Güler Özkaya, sıcak hava nedeniyle çalışma saatlerini erkene çektiklerini belirterek, "Serinde iş daha güzel yürüyor," diyor. Çileklerin sıcak havada hızlı olgunlaştığını anlatan Özkaya, ürünlerin kararmaması için gün aşırı toplama yaptıklarını söyledi. 75 yaşındaki Zeliha Ceylan ise çocuk yaşlardan beri çiftçilik yaptığını anlattı. Yıllarca tütün üretimiyle uğraştıklarını söyleyen Ceylan, bölgede son 15 yıldır çilek üretiminin yaygınlaştığını belirtti. Çiftçiliğin önemine işaret eden Ceylan, üretimin hem köyü hem de şehirleri ayakta tuttuğunu ifade etti. Haftada iki kez yapılan hasadın Kasım ayına kadar sürdüğünü anlatan Ceylan, ilerleyen yaşına rağmen üretimden kopamadığını söyledi. Kadın çiftçiler için mesai yalnızca tarlada bitmiyor. Sabah erken saatlerde başlayan üretim mesaisi ev işleriyle birlikte gün boyu devam ediyor. Zeliha Ceylan, "Evde de yemek, bulaşık, çamaşır var. Tabii zorlanıyorsun," sözleriyle günlük yaşamlarını anlatıyor. Bayramlar dışında tatil yapamadıklarını belirten kadın üreticiler, çiftçiliğin büyük emek isteyen bir meslek olduğunu dile getirdi. Akçakoyun köyünde üretimin devam etmesi için gençlerin tarıma yönelmesi gerektiğini söyleyen kadın çiftçiler, yeni neslin çiftçilik yapmak istemediğini belirtti. Zeliha Ceylan, "Gençler kolay iş istiyor, hazır para olsun istiyor," diyerek üretimde yaşanan kuşak sorununa dikkat çekti. Güler Özkaya ise çiftçiliğin yalnızca köylü için değil, şehirde yaşayan insanlar için de hayati önemde olduğunu söyledi. Kadın çiftçiler, "Üretim olmazsa Türkiye kalkınamaz," vurgusunu yaptı. Gündemde yer alan, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz, keyifli, farkındalık yaratan haberlerden derlediğimiz programımızın bugün de sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Ben Arzu Türkdoğan. Programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırdı. Haftaya saatler 13.15'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Haberiniz olsun. Tekrar buluşuncaya kadar hep güzel haberler almanız dileğiyle. Hoşça kalın.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Kadim Kökler.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kadim Kökler başlıyor. Bugün Kadim Kökler programında bizi köklerimize bağlayan ağaçlar üzerine, ağaçların Türk kültüründeki yeri üzerine konuşacağız. Elbette yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümünden Profesör Doktor Pervin Ergut. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Konu o kadar geniş ki bugün yeni bir makale okudum. Deniliyor ki kökler aslında ağaçların toprakta bir miselyum interneti ve bütün dünyadaki gezegendeki canlıları birbirine bağlayan bir iletişim hattı. Hiç kopmayan bir internet dünyası gibi. Kök gerçekten de insanlık için bu kadar kıymetli mi?
2: Çok kıymetli, elbette bütün canlılar dünyası birbiriyle iletişim halinde. O yüzden ağaçlar da bütün diğer bitkiler de sürekli iletişim halinde.
1: Evet. Çok kıymetli. Peki şimdi tabii ağaçlarla ilgili Türk kültüründe hikayeler, efsaneler, öğretiler, öğütler ve nasihatler var tabii. Bunların hepsini şöyle nereden başlatmak gerekiyor? Yani gerçek anlamda Türk kültüründe ağaç nedir, neyi ifade eder hocam?
2: Evet, hep merak edilmiştir. Biz Türkler ağaca tapıyor muyuz yoksa ağacı nasıl algılıyoruz? Batı kültürlerinde tapınma ile ilgili inançlar var, ağaçla ilgili. Ama kült kelimesi, ben ağaç kültü işte Türkçesini bulamadığımız için o aynı terimi kullanıyoruz. Türkçe'de tapınma değil, kutsal olan nesneye karşı saygı duyma ya da kutsal bir nesnenin olduğu yerden Tanrı'ya seslenme gibi kutsal mekan sembollerinden biri ağaç.
1: Evet, araç sallaştırmışız sanki.
2: Evet, evet. O kutsal mekan sembollerini yani kutsal dağlar gibi, kutsal sular gibi ağaçları da bazı ağaçları özellikle kutsallaştırmışız. Tanrısal bir iz taşıdığı için onları kutsallaştırmışız.
1: Bu tabii Orta Asya'dan gelen bir öğreti değil mi hocam? Peki Anadolu'dan da buna eklediklerimiz, bu kültürün üstüne eklediklerimiz var mı?
2: Şimdi Orta Asya'dan o genel yaygın bir şeyimiz var ama Anadolu'da da İskitler var, Sakalar var, Etrüskler var. O yüzden yani Roma'nın temellerini atan, Fransa'nın temellerini atan, Almanya'ya giden, Odin'e kadar uzanan bir Türk esintisi var. Bütün hepsinin destanlarında Türklerle ilgili bir ağaç kültürüyle ilgili şeyler var. Ve Truva var mesela. Atatürk diyor ya Truvalıların intikamını aldık diye. Bunu sebepsiz söylemiyor. Çünkü Truvalılar ata binenler, onların ünvanları. Zaten Sakalar, İskitler, Etrüskler hatta Latin harflerinin bile kökeni olarak görülüyor. Ki yani buradan Orta Asya'ya gitmiş, oradan tekrar dönmüş de olabilir. Zaten çok geniş bir coğrafya. Hatta Kızılderililere kadar hani akrabalık bağları kuruluyor deniyor. Çünkü onlarda da ağaçla ilgili inançlar çok benzer diğer inançlarımızda olduğu gibi. Velhasılı dünyanın en eski beş milletinden biri. Dolayısıyla mitolojileri de çok eski inançlara dayalı olduğu görülüyor. Bu bağlamda tabii

0: bozkırdır, kuraktır ya da biz oradan hani taşı delip gelmişiz buralara. Peki bu kadar ağaç nasıl yaşamın tam da gelip göbeğine oturmuş, dile hakim olmuş, bütün her şeyin içine oturmuş?
1: Demek ki o kadar da boş çöl değil. Çünkü
0: Evet.
1: Türkler güzel coğrafyayı sever. Nerede güzel bir coğrafya varsa orada Türkler vardır. Pek çok yerde bakarsanız, hani buraya neden gelmişler diye bakarsanız, ama Türklerin yerleştiği yerler hep dağlık, ormanlık, ağaçlık yerlerdir. Mesela Suriye'de de bayır bucak mesela en son bugün hala Türkler orada var. Balkanlar mesela. Türkmenistan'da da mesela Balkan şehri var. Yine dağlık, ormanlık. Balkanlara gidiyoruz. Yine orman demek, tayga demek. Taygalara çıkıyor. Yani Türkler ağacın olduğu yerde, güzel suyun olduğu yerde, güzel dağların olduğu yerde, güzel otlakların olduğu yerde olmuşlar hep. Ki Göktürk dönemi mesela üç kutsal yışımız var bizim. Yış da orman ama kutsal orman demek. Ötüken yış, kökmen yış, altın yış. En önemlisi bunun en meşhuru Ötüken yış. İmparatorluğun başkentinin olduğu yer. Yine tayga yani kutsal ağaçların olduğu yerler ve yerleşiyor
0: O
1: Türkler.
0: peki kutsal ağaç dediğimiz kayın mı? Hangisi kutsal ağaç?
1: En başta gelen kayın, çünkü onunla ilgili mitik anlatılar da var. Şöyle anlatıyorlar, Altaylardan derlenen, 1800'lerde derlenen bilgilere göre Tanrı yeryüzünde hayatı başlatacağı zaman Umay'ı göndermiş. Üst dünyadan Umay anamızı göndermiş. Ve demiş ki sen bu üst dünyadan, cennetten ne götürmek istersin? Yeryüzüne bir şey götürme hakkın var. O da iki kayın ağacı götüreyim demiş. Ve bugün yeryüzündeki bütün ağaçların kökeni, bütün ağaçların sadece kayınların değil, o kayın ağacına dayandığına dair inançlar var.
0: O zaman yaradanla da bir aslında bağ.
1: Bağ tabii ki. Direkt bir örnek bu. Bir başka örnek, Tanrı 9 dal insan yaratmaya karar vermiş. 9 dallı, 9 dalında 9 insan. Dördü işte kadın, 5'i erkek şeklinde ya da tam tersi. Bunların evliliklerinden çoğalmış. Yani bizde Adem ile Havva gibi hani kaburga kemiğinden doğma gibi bir inanç yok. Türk mitolojisinde yok.
0: Ağaç
1: Yani
0: üzeri.
1: Habil ile Kabil'de olduğu gibi, mesela diğer
0: Evet.
1: kardeşlerinde olduğu gibi, Adem ile Havva'nın çocuklarının öbür kardeşiyle evlenme gibi bir şey de yok. Bir mit de yok Türk kültüründe. Ve bu göksel gelen erkekler ve kutsal gelen kızlarla evlenme söz konusu. Bunlar da genellikle Uygur efsanelerinde de olduğu gibi kutsal ağacın içinde 5 çocuk doğuyor mesela. Ağacın gövdesi şişiyor. Hepsi, her çocuğun ağzında biberonları var. Uygurlar diyor ki bunlar kutsal bebekler. Tanrı tarafından gönderildi. Bu da fıstık ağacı, çam fıstığı ağacı. Ve o şekilde Hakan seçiliyor. Yani yine bir ağaç üzerinden yürüyor.
0: Türk kültüründe çocuklar ormanda kahramanlık yaptıklarında da isimleri veriliyor. Bu da doğru mu hocam?
1: Ormanda genellikle sınava tabi tutuluyor çocuklar. Yani mesela bir ormanda çocuğu yok etmek üzere kötülük için gönderiliyor aslında. Üvey, yani genelde motif masal dünyasında ya da destan dünyasında o çocuğu yok etmek üzere üvey annesi tarafından gönderilir. Ama kutsal çocuklar o ormanda sağlıklı kalmayı başarabilir. Sınavlardan birisi şudur. Ormanda konuşan ağaçlar vardır ama çok böyle dalları budakları çok perişan bir haldedir. İşte ona yolu sorar çocuk. O da der ki benim dallarımı budaklarımı temizlersen sana der, sorunun cevabını bilmiyorum ama sana bir faydam dokunur der. İyi çocuklar onları temizler. Kötü çocuklar tekme atar geçer, yani kötülük yapar ağaca.
0: Aslında bir iyilik sınavı gibi.
1: İyilik sınavlarından
0: Erdem.
1: biridir. Yani şey, tabiata karşı çok duyarlı olmayı öğretir bizim masal dünyamız, destan dünyamız. Orman deyince de bir kemik yığını vardır. Bir ağaç vardır bu şekilde temizlenmesi gereken. Pınar vardır temizlenmesi gereken. Sınav şeyleridir.
0: Yani günümüz terimiyle bir ekolojik hassasiyet de
1: Evet,
0: aslında barındırıyor, değil mi?
1: olağanüstü bir ekolojik hassasiyet var.
0: Evet. Şimdi tabii hocam bir taraftan da bir türeyiş destanımızın içinde var. Yani günümüze geldiğimizde de işte mesela Ankara Cumhuriyet Çınarı diyoruz mesela.
1: Evet.
0: Ya da mezarlarımıza da yine belirli işte ağaçlar yani gibi. Yani
1: Evet.
0: hep hayatımızın içinde olmaları mı bu kadar çok bizi bugüne kadar bu kültürü getirebilmişiz?
1: Şimdi şöyle, orman demeyelim onu, çünkü ormana dönüşmüş dediğimiz zaman iyi bir anlam çıkmıyor biliyorsunuz.

0: diyorsunuz. Orman
1: Orman.
0: kanununa doğru gidiyor. O zaman.
1: Evet, yani orman demek karışık, karmaşık yer demek. Bu tür yerler kutsal çocukların yine sınava tabi tutulduğu yerler olabilir. Aynı zamanda bu tür yerler kutsal kahramanların mezarlarının saklandığı yerler, Cengiz Han'da olduğu gibi olabilir. Onun haricinde orman genelde ıssız yerler, sahipsiz yerler gibi algılanır. Issız yer demek ne demek? Issızın tersi nedir?
0: Issız olmayan, bilemedim hocam şu
1: O
0: anda.
1: sahipsiz yer değil mi? Sahipsiz yer.
0: Evet.
1: Issı, bostan ıssı kakayıp der ne yersin kozumu diyor Yunus Emre. Bostanın sahibi gibi. İnsan haricindeki tabiatın sahipleri kutsal mekanı kastediyor aslında. Issız olan
0: Evet.
1: yer kutsal olan yer değil. Kim var orada? Issız yerde fincancı katırları var, üç harfliler var. Öyle bir algı var kültürümüzde. Bu da ormanlar genellikle bu şekilde karmaşık,
0: O
1: çormaşık.
0: zaman Türk kültüründe ormandan öte ağaç kutsal,
1: Yalnız
0: yani
1: ağaç.
0: yalnız ağaç.
1: Yalnız ağaç kutsal. Taygalar kutsal. Tayga dediğimiz Anadolu'da biz onu unutmuşuz ama korular kutsal mesela. Seyrek ağaçlı, aydınlık renkli, bazen de yapraklarını dökmeyen ağaçlardan oluşan yerler bunlar. Tayganın küçüklerini koru diyoruz. Korularda biliyorsunuz genellikle evliya mezarları falan olduğu söylenir. O onun tayganın küçüğü. Mezarlıklarda dedik biraz önce. Hani hemen mezarına ağaç dikiyoruz, değil mi? Kurursa aa diyoruz. Hemen yenisini dikiyoruz. Yenisini dikiyoruz. Pek hayra alamet görmüyoruz. Çünkü mezardaki ağaç ölen kişinin cennete gideceğinin garantisi gibi görülüyor, algılanıyor. Ama eskiden böyle de algılanmıyor. Bir kutsal kişi öldüğü zaman 6 aylarda direkt onun öldüğü yer taygaya dönüşüyor. Ak taygaya dönüşüyor. Yani akçamların olduğu taygaya falan dönüşüyor. Kutsal atlar öldüğü zaman da onların öldükleri yer kemikleri kızıl taygaya dönüşür. Kızılçamlar gibi mesela. Velhasılı onların kutsal kişi olduklarının göstergesidir.
0: Evet. Modern dünyada da aslında ormancılık hizmetlerinde hep şöyle hedefler vardır. Bakımlı bir orman, sivri kültürel bakım derler. Hatta derler ki ormanı öyle bakmalıyız ki büyük ağaçlar yanında o gölgesinin altındaki genç namzetler de ezilmemeli. Ona göre orman temizlenmeli, bakımı yapılmalı. Şimdi siz de ifade ediyorsunuz aslında o koruluk da aslında biraz bakımlı. O bakım acaba hani insanın kendine de bakması, kültürüne de sahip çıkması, köklerine sahip çıkması metaforu da olabilir mi hocam?
1: Elbette hepsi bir bütün. Dediğim gibi bütün canlılar Türk ve mitolojik dünya görüşüne göre bütün canlılar birbiriyle bağlantılı. Bütün hepsinin kökü zaten dediğim gibi göksel hayat ağacına dayandırılıyor. Yine bütün hayvanların kökeni ilk ata dayandırılıyor. İlk yaratılan iki çocuğun koruyucusu, bazen annesi formunda olan atlara dayandırılıyor. Dolayısıyla bütün tabiat Türkler açısından canlı, konuşulabilir, hepsinin bizde sorumluluğu var ve onlara karşı sorumluluklarımız var diye algılıyoruz Türkler olarak.
0: Peki şimdi bu daha çok Orta Asya kökenli bir öğreti ve mitoloji. Anadolu'ya geldikten sonra buradaki işte bahsettiğiniz Sakalar, İskitlerle buluştuktan sonra bu kült üzerinde şu biraz değişmiş, şu mesela normalde Orta Asya'da yokmuş, buradan eklenmiş dedikleriniz var mı?
1: Zeytin sanırım burada sonradan eklenen biraz. Çünkü Orta Asya'da zeytin yok. Anadolu'da eklenmiş ama kutsal olduğuna inanılıyor. Çok kutsal görülüyor. Ben de Aydınlı Muğlalı olarak bizim de hani zeytinliklere bakışımız asla kesilmez, asla işte tuvalete oturulmaz. Zeytinliklerde her yönden çok dikkat edilir ama böyle bayterek olacak şekilde bir ağaç tespit etmedim ben Anadolu'da.
0: Bayterek dediniz.
1: Evet.
0: Bunu biraz açalım mı? Ne demek?
1: Bayterek Orta Asya'da daha çok öyle kullanılıyor Altaylar'da. Terek direkt ağaç demek. Yani yalnız ağaç yine. Bay demek tanrısal, kutsal demek. Bir
0: Saygılı.
1: şeyin başına bay gelirse eğer mutlaka o tanrısal kutsallık ifade eden bir kelimedir. Mesela Kazaklar Kazakistan'da bir AVM yaptılar ve Bayterek formunda yaptılar.
0: Ne güzel.
1: Adı da Bayterek. O yüzden kültüre bağlı, mitolojimizle uyumlu, kültürle bağlı yapılarımızı da o formda yapmak aslında çok güzel bir şey olurdu.
0: Peki Pervin Hocam, evimizin direği.
1: Evimiz

0: Evimizin dayağı, evimizin ağacı, önündeki dut ağacı, obamızın ağacı, obadaki meşe ağacı mesela. Yani Hıdrellez'e gidilen yer.
1: Yani Türk kültüründe böyle hani varlığımız ağaç üzerinden aslında, yani ağaç
0: Evet.
1: varsa, dal budak vermişse, her bahar yeşeriyorsa, o zaman biz de varız mı acaba?
0: Biz de varız. Evin direği genellikle evin erkeğiyle örtüşür ve evin direğinin olduğu yerde ocak da vardır. Ocağın tütmesi de aynı şeydir. Zaten baca da ağaç formundadır. Aynı yerden. Çünkü eski çadır evleri düşünürsek ortasındadır ocak ve tünüğü tepesindedir. Alt aylarda da bu oradan genellikle düğünlerde falan bacadan kayın ağacı dalı çıkarılır. Göğe ulaşması için. Ve bu ağaçlar genelde üç dünyayı sembolize eder. Yani kökleriyle alt dünyayı, gövdesiyle orta dünyayı, dallarıyla üst dünyayı, tanrısal mekan üst dünyayı sembolize eder. Bu yüzden kozmik ağaç diye de adlandırılır, evrensel ağaç diye de adlandırılır.
1: Ne demek kozmik ağaç?
0: Kozmik bütün evreni kapsayan, bir arada tutan, bu ağacın mesela göğün 5. katındaki görüngüsü kutup yıldızı.
1: Görüngüsü derken
0: Yani
1: Türkçe.
0: sembolleşmiş
1: Ha,
0: şekli, sembolleşmiş
1: sembolleşmiş.
0: şekli. Çünkü onun şeyinde zaten Türkçe adına bakacak olursak kutup yıldızı Türkçe'de nedir? Demir kazıktır.
1: Bunu yeni öğrendim.
0: Öyle
1: Hocam,
0: mi? Ha.
1: evet, bugünün çağrı
0: Evet,
1: diyelim.
0: demir kazık yıldızıdır. Sabittir. Mesela Çinliler Türklerden pek çok bilgi alışverişi olmuş. Evrensel dünya görüşlerini bizden çok etkilenmişler ama onlar mesela Han, Çin Hanı güneşe selamlar, güneşin temsilcisi olarak görülür. Türklerde güneş Tanrı'nın yarattığı bir şeydir. Türkler gökyüzüne bakmış, zaten bütün dünya görüşü Türklerin kozmik bakıyorlar, evrensel bakıyorlar her şeye. Gökyüzündeki cisimlere ve gezegenlere göre belirliyorlar. Bakıyorlar ki kutup yıldızı hep sabit, diğer yıldızlar, gezegenler, sistemler onun etrafında dönüyor. O yüzden Türk hakanları hep kutup yıldızına karşı koltuklarını koyarlar. Sabit, çünkü orası Tanrı mekanının sembolüdür. Tanrı'ya uzanan yoldur, 5. kat, göğün 5. katında. Orası aynı zamanda Orta Dünya'nın sınırıdır. Orası aynı zamanda çift başlı kartalın mekanıdır. Türklerin eski sembolü, Göktürklerin de sembolü biliyorsunuz. Romalılarınkiyle anlamı çok farklıdır. Doğu Roma, Batı Roma'yı sembolize etmiyor bizdeki. Türk yaratılış tasviri hep yaratılışın başıyla başlatılır. Bütün ritüellerimizin kökeninde, yani eski bağları olan bütün ritüellerimizin temelinde yaratılışın başı vardır. O işte çift başlı kartal da ilk yaratılan kartalı sembolize eder. Göğün 5. katında durup, üst tam sınırda durup peygamber vazifesi görür. Eski Türk inancının Tanrı tarafından gönderilen mesajları yeryüzüne ileten bir varlıktır
1: Evet.
0: kartal. O yüzden kültürümüzde yine kartalın çok sembolü var.
1: Peki
0: Şey vermişiz ama.
1: ağacın gölgesi, gölgeyi de hep hani bir ağaç gölgesi deriz ya, hani
0: Evet.
1: gölgesine sığınmak
0: Evet.
1: gibi. O da böyle hani yine insanlığı koruyan, kollayan bir şeyi var mı bu ağaç kültürümüz içerisinde gölgenin?
0: Evet, nasıl kültürümüzde değil mi, büyük ulu ağacın gölgesi baba öyle tasvir
1: Değil mi?
0: edilirse.
1: Evet, ya yani atanın gölgesinde olmak.
0: Evet, ulu ağaçlar da zaten bu şeyler, bay kayın, bay kayın ya da bay terek ya da yalnız ağaç, gölgeli ağaç, kaba ağaç diye sıfatlar çok duyarız. Gölgeli ağaç koruyan, kollayan Tanrı'nın sıfatını sembolize ediyor. Yani Esma-i Hüsna'ya göre de değerlendirebiliriz bunları. Yani Tanrı'yı bir şekilde sembolize eden, Tanrı'nın yarattığı bir kutsallık. Zaten Türkler Tanrı'nın yarattığı her şeyde ondan ders almak için ibretlik bir şey gibi bakar. Yani iyi olan şeyleri iyi şekilde sembol, kötü olanları kötü sembol olarak değerlendirirler. Gölgeli ağaçta talvar denir, hatta Anadolu'da talvar, ki derler ki ordunun bütün askerlerini sığacak kadar geniş bir ağaç gölgeli. Ya da koyunların, sürülerin hepsini alacak kadar geniş bir ağaç. Yani olağanüstü büyüklükte ağaç hayal edilir bu ağaçlar. Türk kültüründe Batı kültürlerinden biraz farklıdır ağaç. Onlarda da üç alemi sembolize ediyor filan. Muhtemelen Türk etkisi var diye düşünüyorum. Odin'e kadar etkilediğine göre, Franklara kadar etkilediğine göre bir bağlantı var diye düşünüyorum ama mesela algı yine çok farklı.

0: Orada totemleşmiş, bizde öyle değil. Bizde tanrısal, tanrı ibadetinin yapıldığı yer. Kutsal ağaçların olduğu yerler. Bez bağlarken de mesela tapınmak için yapılan bir şey değil bu. Yani biz o şey vasıtasıyla gibi ya da o kutsal mekana kendi
1: Araç.
0: sorunumuzla ilgili bir şey.
1: Peki o meyvesiz ağaç,
0: Evet.
1: çocuksuz kadın.
0: Evet.
1: Yani bu da biraz hani uzun vadede bir köksüzlük riskini mi ortaya koyar? O nasıl bir
0: Köksüzlük
1: karşılığı
0: riskini
1: var?
0: ortaya koymaz. Zaten
1: Nedir o?
0: kutsal dediğimiz ağaç meyvesiz ağaçtır. Çünkü Tanrı yoktan var eder. Her şeyi yoktan var ettiği gibi pek çok
1: O
0: ağaç
1: zaman
0: var.
1: hocam biz günümüzde onu yanlış kullanıyoruz. Çünkü daha
0: Evet.
1: hani çocuğu olmayanlara deriz ya meyvesiz ağaç.
0: Evet. Ama tabii dediğim gibi kutsal ağaçlar, meyvesiz ağaçlar. Sadece elma ağacı var bunların içinde ve zürriyet sembolü olarak görülür. Ve annesi gidip elma ağacının altında yuvarlandıktan sonra çocukları olur. Bu motif Manas Destanı'nda görüyoruz ama Sibirya'nın arkaik Türk destanlarını çok tekrar eden bir
1: Orada
0: motif.
1: var mı elma ağacı Sibirya'da o
0: Sibirya'da
1: dönemde?
0: elma ağacı yok, bugün de yok çünkü çok soğuk, orada
1: Peki.
0: yetişmiyor.
1: Peki
0: Ama
1: nasıl?
0: bunu şöyle, oradaki dilciler, Türkologlar şöyle izah ediyorlar. Onlardaki kutsal ağacın adı Aalmaz, iki A ile yazılıyor.
1: Evet.
0: Mas ağaç demek, Aal da yine bay kelimesinde olduğu gibi eski Türkçe bir kelime. Hatta Sibiryalılar da artık anlamını bilmiyor ama diyorlar ki burada elma yok ama Aalmaz kelimesi aslında tanrısal ağaç demekmiş. Elma, alma, olma Finlandiya'dan Çin'e kadar bütün Türk dünyasında, Kıpçak coğrafyasında da, Rusya'da da her yerde çok yaygın bir kelime.
1: Evet, peki bunun öbür elmayı ısırmakla herhangi bir dilsel
0: Hiç
1: veya hiç
0: yok.
1: bağ yok.
0: Hiç bağ yok. Tam tersi. Yine Batı
1: Gayet
0: kültüründe
1: unik bir şey bu
0: ya da
1: kendine
0: Orta Doğu
1: özgü.
0: kültürlerinde elma, yasak elma, haram gibi olan şeyin Türk mitolojisinde
1: Hiçbir
0: hiçbir ilgisi
1: karşılığı
0: yok,
1: yok.
0: hiçbir karşılığı yok. Tam tersi, zürriyetin, bereketin, çocuğun sembolü. Bütün destanlarımıza, halk hikayelerimize, bazı masallarımıza da geçmiş o. Padişah tebdili mekan gezerken derviş, padişahım senin çocuğun yok diyor. O diyor ki benim padişah olduğumu bildin, derdimi de bilirsin diyor. Derviş de ona bir elma veriyor. Siz elmayı yiyin Sultan Hanım'la çocuğunuz olur diyor ve oluyor. Destanlarda da aynı motif çok yaygın.
1: Peki hocam, Türk kültüründe mesela ölümün, bereketin, yaşamın böyle hani siz kayından bahsettiniz ama
0: Evet.
1: mesela ölümün ağacı nedir?
0: Ölümün ağacı daha çok serviler kullanılıyor.
1: Evet. Ama bir taraftan da servi boylu deriz. Aslında o bir yaşam
0: Evet.
1: belirtisi değil midir?
0: Mezarlıklarda daha çok kara servi Anadolu coğrafyasında o
1: Evet.
0: yaygınlaşmış. Servi boylu dediğimiz ak serviler daha çok bu dünya ile ilgili gibi. Gerçi bir de o ak taygalar yine ölümde de kullanılıyor ama yani ikisi farklı.
1: Evet. Peki hocam, şimdi tabii Anadolu coğrafyasında da tabii bir ağaçla geliyoruz ama burada da farklı farklı ağaçlarla da tabii bu kültür bugüne mesela yansımaları açısından çok sizce koruyabilmiş miyiz? Mesela dünya tarihinde de ağaçlarla ilgili mesela kuzey ülkeleri çok sahip çıkarlar. Günlük yaşantılarına pek çok objeyi ağaç üzerinden yaparlar. Sizce bu anlamda Türkiye bunu günümüze taşıyabilmiş mi?
0: Kutsallık açısından mı, obje olarak mı?
1: Hem obje hem hayatın içinde mesela çok kullanıyoruz ya, köklü aile.
0: Evet. Dilin mantığın içinde, dilin
1: Değil
0: içinde
1: mi?
0: zaten her şeyi de kullanıyoruz. Köklü aile, dediğim gibi yine organlarla ilgili kullanıyoruz. Sırtla ilgili, ağaçla ilgili, dal, budak salmak diyoruz torunlarla ilgili mesela. Kök salmak diyoruz dediğiniz gibi. Çok yaygın. Ama yine dediğim gibi Batı kültürlerinde her ne kadar tabiat olarak önem veriyor olsalar da bizimle algı çok farklı. Mesela onlar kutsal zamanlarda, günlerde, mesela Mayıs günü ya da Temmuz kutlamalarında, özellikle Mayıs kutlamalarında kutsalı eve taşıyoruz diye taygadan, ormandan en güzel taze fidanları kesip eve taşıyorlar. Bu yılbaşında mesela yapılan şey. Türkler asla kutsalı kesip öyle evi getirmez, katletmez yani. Ağacın yanına gider, ibadetini yapacaksa orada yapar. Tanrı'ya şükredecekse, dileğini dileyecekse ağacın huzurunda yapar. Ve onun dalını budağını işte alacaksa bile hem adağını bırakır, hem dileğini ister söyler ve sessiz olarak, çok saygılı davranarak ve ihtiyacı kadar, o yıl kullanacağı kadarını ancak alabilir. Kesmek
1: Peki
0: yok.
1: yaprak dökme

0: bitmeyen ağaç.
1: Evet.
0: Karşılığı nedir bu ağaç kültüründe?
1: Yine ebedi, yeşil, canlı, Tanrı'nın ebediliği,
0: Yani
1: ezeli ve ebediliği.
0: kutsal yine.
1: O da kutsal, yapraklarını dökmeyen ağaçlar. Zaten kutsal gördüğümüz ağaçların büyük oranda yapraklarını dökmüyor. Yani sembol olarak düşündüğümüzde ya yapraklarını dökmeyen ağaçlar, kutsal gördüğümüz ağaçlar. Bir tane dediğim gibi meyveli olan var, elma. Bazen armut da görüyoruz, bazen nar da görüyoruz ama nar da sonraki dönemlerde eklenmiş olmalı diye
0: Peki
1: düşünüyorum.
0: mesela bir de hani erkek çocuğu Türk
1: Evet.
0: kültüründe hani onun gerçi hani Türk kültüründe kadın erkek hani hep birlikte ama işte evin direğinde de erkek var. Bu
1: Evet.
0: anlamda da ağaç ve böyle erkek çocuğu üzerinden nasıl bir karşılığı var ağaç kültüründe?
1: Evin ilk erkek çocuğu doğduğu zaman Anadolu'da, Toroslar'da, Burdur'da işte hala devam eden bir gelenek var. Kütük atma töreni. Duymuş muydunuz?
0: Hiç duymadım hocam.
1: Ya, köyün gençleri bir işte erkek çocuk doğduğunda gidiyorlar, kutsal bir ağaç kütüğü kesip ormandan, taygadan aslında kesip getiriyorlar. Çocuğun babasına diyorlar ki bunu bacadan atacağız. O da diyor ki aman bacamı yıkmayın deyip karşılığında adak vermesi lazım. Bu adakta genellikle bir kuzu, oğlak oluyor. Yanında başka yiyecekler oluyor. Tabi baca yıkılmaktan kurtuluyor. Bacanın yıkılması da hayat ağacı ve çocuk. Ocak tabii ki. Dolayısıyla onu kurtarıyor adakla, adak kurbanı vererek. Gençler onu getiriyorlar, taygada, ormanda pişirip yiyorlar filan, eğlence yapıyorlar. Kurtulmuş oluyor çocuk da bu vesileyle. Ve o kütük çocuk evlenirken düğün yemeği pişiriliyor o kütükle.
0: Yani aslında hayat hep onun üzerinden serpiliyor, dal budak veriyor.
1: Evet.
0: Yani o hayatın her anında.
1: Bir de o
0: Hocam.
1: çocuk için ağaç dikme geleneği var. Evlenene kadar yetişiyorlar. O ağaçlar genellikle bu kavak oluyor çabuk yetiştiği için. Düğün harçlığı olsun diye mesela.
0: Her yerde ağaç var.
1: Evet.
0: Hocam tabii kötü haber, süremiz doldu.
1: Evet.
0: Ama o kadar çok aslında işte dut ağacı, söğüt ağacı, elmadan bahsettik epey uzun uzun.
1: Evet,
0: O zaman
1: ağırbiç,
0: şöyle yapalım.
1: çınar,
0: Biz
1: selvi.
0: belki böyle tek tek ağaçların anlamları ve
1: Evet.
0: günümüze yansımalarını başka bir programda konuşabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Yani bugün ağaçların peşinden ormana girdik. Ormanı başka türlü anlamaya çalıştık bugün sizin anlattıklarınızla. Gölgede demlendik. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
1: Ben teşekkür ediyorum. Dede Korkut'tan bir dua ile bitirelim ağaçla ilgili.
0: Lütfen.
1: Gölgelice kaba ağacınız kesilmesin.
0: Ne güzel bir duaymış yani.
1: Kurumasın, kesilmesin.
0: Evet, dileriz hep bir gölgemiz olsun. Dal budak verebilelim. Köklerimizin de sağlam bir toprağı olsun dileriz ki. Bugün yine Kadim Kökler programında ağaçların peşinden gittik. Köklerimizi anlamaya çalıştık. Bizi köklerimize bağlayan ağaçlar hakkında konuştuk. Konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Pervin Ergun'du. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bizimle çok keyifli, kıymetli bilgiler paylaştınız. Kadim Kökleri Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi Tolga Kök'ten sizlere ulaştırdı ve ben sunucunuz Mine Ataman bu lezzetli, keyifli sohbete eşlik ettim. Bir sonraki programda başka bir kökün peşinde olacağız. O güne değin keyifle ve huzurla kalın.
2: Kadim Kökler.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: bir belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.
1: Türkiye'de saat 14.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Meltem Kuyucu. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgar Rinkevičs ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le telefonda görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pedro Sanchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti turuna başladı. Bu kapsamda ilk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Kurtulmuş, bugün de AK Parti grubuyla bir araya gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. "Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım," dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız açıklamasını yaptı. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek, gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, küresel petrol arzının yüksek seviyede seyrettiğini belirtti. Piyasayı dengeleyici unsurların devrede olduğunu söyledi. Jeopolitik risklere rağmen Körfez ülkelerinin ihracatındaki artışa dikkat çekti. Birol, alternatif güzergahların ise sevkiyatlarda öne çıktığının altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 11. gününde de devam ediyor. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran'ın birçok bölgesinde patlamalar meydana geldi. Başkent Tahran'da da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği açıklandı. Yaklaşık bir saat süren saldırıların tamamlandığı aktarıldı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'la bir araya geldi. Trump, Lübnan ordusuna destek vereceklerini söyledi. Ancak İsrail'in çekilme takvimine ilişkin detay vermedi. Riyad yönetimiyle Yemen'deki Husiler arasında ipler geriliyor. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukasına başladıklarını açıkladı. Suudi Arabistan başlatılan deniz ablukasını kınadı. Uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump da eğer böyle bir şey olursa işimizi halletmemiz gerekecek diyerek karara tepki gösterdi. Afganistan'da aşırı yağış sele yol açtı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Nuristan bölgesinde etkili olan ani sel nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışın yol açtığı sel sonucu Parun kentinde yollar çamurla kaplandı. Selde 80 kişi yaralandı, 100'den fazla kişi kayboldu. Ve spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golü Anderson Taliska'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir ikinci eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa 37, Bakü 31, Kerkük 43, Brüksel ve Üsküp 32, Tiran 33, Sofya 27, Saraybosna 29, parçalı bulutlu olmak üzere Bern ve Amsterdam 29, Berlin ve Stockholm 26, Kopenhag 25, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32 ve Paris 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Güzel bir Ankara gününde yine huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına programımıza hoş geldiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik masada Süleyman Ozan Koçak ve Mehmet Ayçiçeği sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına Türkistan'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Her zaman olduğu gibi yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz bugün. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, ses ve piyano sanatçısı Müşfik Aliyev bizimle. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda Güney Azerbaycan'ın değerli muğam sanatçılarından, Tebriz'de yaşayan kıymetli hanende Nasır Etapur'un sanat hayatı üzerinde sohbet edeceğiz. Önce müzik diyoruz ve sizin için seçtiğimiz güzel bir şarkıyla başlıyoruz.

0: Her zaman olduğu gibi harikasınız. Abdullah Hocam, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun Mustafa.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk dünyasının ortak kültür değerlerinden, özellikle müziklerinden örnekler sunduğumuz Türk Elinden Tart Elinden'i dinliyorsunuz. Bizi radyolarınızın kısa dalga yayınından ve TRT Dinle uygulamasından, programın tekrarını Perşembe günü Türkiye saatiyle 1.05'te ve Cuma günü 17.05'te aynı mecralardan dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızda Güney Azerbaycan'ın değerli muğam sanatçılarından, Tebriz'de yaşayan kıymetli hanende Nasır Etapur'un sanat hayatı üzerine sohbet edeceğiz. Nasır Etapur, 23 Mart 1976 tarihinde İran'ın Tebriz şehrinde dünyaya geldi. Babası Karadağ bölgesinden, annesi ise Karabağ'ın güzel köşelerinden biri olan Adamlı'dır. Daha çocuk yaşlarından itibaren aile ortamında duyduğu Azerbaycan halk müziği, onun sanat hayatının temelini oluşturdu. Özellikle annesinin güzel sesiyle söylediği halk mahnıları ve kaval ifası, onda müziğe karşı büyük bir sevgi uyandırdı. Nasır Etapur, henüz 9 yaşındayken okulunun müzik grubunda sahneye çıkmaya başlamış, Tebriz'de düzenlenen çeşitli festivallerde ödüller kazanmıştır. 1987 yılında Tebriz Radyo ve Televizyonu'nun çocuk programlarında genç bir yetenek olarak yer almış, 1992 yılında öğrenciler arasında düzenlenen yarışmanın galibi olmuş, 1993 yılında ise Kirmanşah'ta gerçekleştirilen müzik festivalinde birincilik elde etmiştir. Kıymetli hocam, siz neler eklemek istersiniz?
1: Mustafa Bey, Nasır Bey'in en önemli hizmetlerinden biri Güney Azerbaycan'da muğam sanatını daha geniş kitlelere ulaştırmak için, o amaçla başlattığı 7 Aşk Şehri, 7 Muğam projesidir ki bunun Rast'ı, Şurd'ı, Segah, Çağrıya, Şüşter, Bayçı, Ras, Hümayun, bu muğamları 7 Aşk Şehri adı altında konserlerinde, bilimsel toplantılarda ve sanat etkinliklerinde düzenledikleri konserlerde bunları sahneye koymuşlar. Çok da başarılı olmuşlar bu konuda. Amaç sadece konser vermek değil, Nasir Bey'in amacı burada muğamı genç nesillere tanıtmak,

0: bu büyük kültür mirasını yaşatmak ve farklı şehirlerde sanatçılar arasında bir köprü kurmaktır. Bu proje kapsamında Seyyah, Şur, Ras ve diğer muğamlarımızın tanıtımına büyük önem veriyor. Bildiğim kadarıyla etkinlikler bugün de devam etmektedir ve her geçen yıl daha geniş bir ilgi görmektedir. Ben de bu projeye davet edilen sanatçılar arasındaydım. Gitmek için hazırlıklarımızı yapmıştık. Uçak biletlerimizi bile almıştık. Ne yazık ki pasaport süremle ilgili bir problem yaşadığım için bu değerli programa katılma imkanım olmadı. İnşallah ileriki programlarda yine Nasir Bey'le projelerimiz var, beraber olacağız.
1: İnşallah. Abdullah Hocam, Nasır Ethapur'un hayat hikayesini, sanat hayatını konuşmaya devam edeceğiz. Nasır Ethapur'un bir ses kaydı var elimizde. Birlikte dinleyelim mi?
0: İyi olur.
2: Merhaba efendim. Sevgilerimle, saygılarımla Türkiye'linden, Tarteli'nden verilişinin bütün dinleyicilerini canı gönülden selamlıyorum. Teşekkür ederim sizden hocam. Sağ olun ki beni de bu güzel verilişinize davet ettiniz. Siz bizim özellikle tar sanatımızın çok büyük hocalarından, çok büyük sanatçılarından biri olmuşsunuz. Ben her zaman sizinle fahrediyorum, iftihar ediyorum. Sizin yaptıklarınızı çocuk yaşlarımdan bugüne kadar çok seve seve dinlemişim ve onlardan çoklu şeyler öğrenmişim. Sağ olun ki beni de bu verilişinize layık gördünüz. Benim yani özellikle 2004 senesinden bugüne kadar peşekar ve profesyonel musiki sanatım başlamıştır. Ben Bakü'de özellikle Azerbaycan Milli Konservatuvarı'nda tehsilimi ve derslerimi öğrenmişim. Büyük saygıdeğer üstadımız, muğam sanatının fahri olan Üstad Profesör Arif Babayev'den, Gazanfer Abbasov'dan ve birçok büyük sanatçılardan ben muğamın sırlarını öğrenmeye çalışmışım. Ve 2012 yılında Bakü'de tahsilimi bitirdikten sonra Tebriz'e döndüm ve burada bir okul yaratmışım muğam üzere. Çoklu sayıda öğrencilerim olmuştur ki onlar hem Bakü'de festivallere katılmışlar, hem de İran çevresinde, çerçevesinde olan bütün muğam festivallarında, muğam yarışmalarına katılmışlar ve özellikle orada galip olmuşlar. Ben son 3 yılda bir 7 aşk şehri adıyla bir projeni başlatmışım ve orada biz 7 muğamlarımızı seyretmeye çalışıyoruz. Birinci konserimiz Rast konseri oldu. İkinci konserimiz Şur konseri, üçüncü konserimiz Zabul Segah konseri oldu ki bu konserin başlangıcını sizin hocam yaptığınız bir besteyle ki Zabul Segah üzere kendiniz ifa etmişsiniz ve sizden izin alarak onunla başladık bu konseri. Çok da güzel alındı ve dinleyiciler tarafından da çok merakla alkışlandı. Ve size de burada sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum ki izin verdiniz bunu biz sahnede ifa etmeyimize. Ve şimdi de dördüncü şehir ve Çahargah muğamı üzerinde çalışıyoruz öğrencilerimle beraber. Yani ilk defa olarak bu projede muğamı biz kora şeklinde ifa ettik. Halbuki Azerbaycan musikisinde bu ilk kez olarak böyle olmuştur ve düşünürüm ki bizden önce kimse kor şeklinde muğamı ifa etmemiştir ve biz buna şükürler olsun ki Ulu Tanrı'nın yardımlarıyla sahnede nail olduk ve dinleyiciler tarafından da çok güzel alkışlandı bu işimiz. Bu projeni biz 3 yılda ileri sürüyoruz. İnşallah ki tüm muğamlarımızı sahneleştirmek fikrimiz ve amacımız var. Gelen senelere de bu konuda inşallah çalışmalarımız ve çabalarımızı sarf etmek durumundayız. Biz bu 7 aşk şehri konserlerimizi Tebriz'de ve Tahran'da sahneye çıkardık. Umarım ki inşallah gelen senelerde ve başka konserlerde İran'da olan Erdebil, Urmu, Zencan ve başka şehirler ki onlarda da Türklerimiz ve soydaşlarımız yaşıyor. Orada da biz bu konserleri sahneye çıkarabilirik.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Bugün Nasır Ethapur'un sanat hayatını konuşuyoruz. Az önce de bir ses kaydını dinledik. Sağlıklı, huzurlu bir

0: ömür diliyoruz kendisine. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. İsterseniz sizden bir eser daha dinleyelim.
1: Ana mahnısını seslendireceğiz. Azerbaycan'da çok meşhur ana mahnılarımız var. Anaya bestelenmiş eserler var. Bu eser de onlardan biridir. Sözleri Mikhail Müşfik'indi, büyük şairimiz. Müziği de Elçin İmanov yazıptı. Güzel bir eserdi. Onu bir dinleyicilerimize paylaşalım.
0: O halde bizi dinleyen tüm annelerimize armağan ediyoruz.
1: Evet.
0: Annelerimize sevgiler, selamlar gönderiyor. Evet. O güzel, o mübarek ellerinden öpüyoruz. Buyurunuz, sizi dinliyoruz. Tüm annelerimize geliyor.

Harikasınız. Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden Tart Elinden devam ediyor. Kıymetli misafirlerimizle birlikteyiz ve onlardan güzel eserler dinliyoruz her zaman olduğu gibi. Bugün Nasır Etapur'un hayat hikayesini konuşuyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Nasır Etapur'un sanat yolculuğunda önemli dönüm noktalarından biri 1991 yılından itibaren Üstad Hasan Demirci'nin derneğinde Azerbaycan Halk Müziği ile daha yakından tanış olmasıdır. Daha sonra merhum sanatkar Mahmut Şatiriyan'ın yönettiği Gençlik Halk Çalgıları Orkestrası'nda solist olarak İran'ın birçok şehrinde konserler verdi. Bunun yanı sıra Tebriz'in tanınmış hanendelerinden Üstad Nimet Çavanşir ve Muam Bilgin'i merhum Ali Cevatpur'dan da dersler almıştır. 1996-1998 yılları arasında Tebriz Radyo ve Televizyonu bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Halk Çalgıları Orkestrası'nda solist olmuş, ardından kurumun Yetişkinler Orkestrası'nda yer alarak İran'ın birçok şehir ve eyaletinde konser programlarına katılmıştır. 2005 yılından itibaren Azerbaycan Milli Konservatuvarı'nda doktora eğitimine devam eden sanatçı,

0: Azerbaycan muğamının büyük ustalarından da faydalanmıştır. Abdullah Hocam, siz neler eklemek istersiniz?
1: Evet, sizin söylediğiniz gibi Azerbaycan'da çok değerli ustalardan ders aldı Nasir Etapur. Arif Babaev gibi ustad sanatçımızdan ders almış. Sonra Gazenfer Abbasov'dan muğamın inceliklerini öğrenmiştir. Bunun yanında yine Ali Baba, Memmedov, Ağakan Abdullayev gibi önemli ustalardan da faydalanmıştır.
0: Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Bugün Nasır Etapur'un sanat hayatını konuşuyoruz. Abdullah Hocam, hiç vakit kaybetmeden sizden bir eser daha dinleyelim mi?
1: Tamam.

0: Şahanesiniz, var olunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Ne güzel parçalar bunlar.
1: Evet, çok güzel. Azerbaycan halk mahnılarından
0: evet.
1: Güzel eserlerdi. İlkisi Aziz Dost'un Kula Eskerov'un bestesiydi. Hı hı. Sözleri de Resul Gamzatov'undu. O Dağıstanlı bir şairdi ama onun tercümesini de Tofik Bayram yapmıştı. Aziz Dost'un mahnısı burada da Türkiye'de de çok tanınan, bilinen bir eserdi.
0: Hı hı.
1: Onun da ifasını İslam Rızaev'in ansambuluyla, orkestrayla ilk biz çalmıştık Azerbaycan'da. İkinci eserde Sevgili Yarım Güzelim diye Kula Eskerov'un bestesiydi.
0: Hı.
1: Onu seslendirdi.
0: Çok hareketli.
1: Evet, güzeldi.
0: Gayet güzel.
1: Burada çok bilinen bir eser değil ama güzel bir eserdi. Biz daha çok burada Azerbaycan'ın sevilen mahnılarını da seslendirmeye çalışıyoruz. Hı
0: hı. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Kıymetli Abdullah Hocam'la bugün Güney Azerbaycan'ın değerli muğam sanatçılarından Tebriz'de yaşayan kıymetli hanende Nasır Etapur'un sanat hayatını konuşuyoruz. Abdullah Hocam kendisi bize ses kaydını göndermişti. Birlikte
1: evet,
0: az
1: evet.
0: Önce dinledik. Tekrar selamlar, sevgiler gönderiyoruz kendisine. Müziğin yanı sıra gazel ve şiir çalışmaları da yapıyor. Çok evet. Yönlü bir insan.
1: Evet, bu konuda da çok başarılıdır. Bizim şairlerimizi takip ediyor, olanın hayatını okuyor.

0: Gazel kanlarımızın hayatına göz atıyor ve bildiğim kadarıyla kendisi söylüyor, şiirler yazıyor,
1: Evet.
0: gazeller yazıyor. Çok da başarılıydı bu konuda. İnşallah ki böyle de devam eder, güzel güzel şiirleri, gazelleri olur.
1: Evet, inşallah. Abdullah Hocam, Nasır Etapur'un çalışmaları hakkında dikkatimi çeken bir husus oldu. Muğamları koro halinde okuması. Buna dair neler söylersiniz?
0: Evet, Nasır Etapur'un Tebriz'de yürüttüğü çalışmalarını görünce haklısınız. O Türk dünyasının farklı coğrafyalarında benzer düşüncelerin yaşadığını görmek beni ayrıca mutlu etti. Çünkü ister Anadolu'da olsun, ister Güney Azerbaycan'da özünde yaşatılmaya çalışılan aynı kültürü, aynı musiki mirasıdır ki bunları Nasır Etapur da şimdi öğrencileriyle ortaya koyuyor orada. Nasır Bey'in yürüttüğü çalışmalarda muğamların yalnızca solo değil, toplu icra şeklinde de seslendirilmesine önem verdiğini görüyoruz. Bu bana yıllar önce Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'ndaki günlerimi hatırlattı. Ben koroda göreve başladığım yıllarda değerli hocamız Mehmet Özbek, o zaman bizim şefimiz idi. O dönemde ben ilk defa böyle bir şey duymuştum. Mihrali Bey Ağıtı gibi uzun havaları koro şeklinde hoca seslendiriyordu, koroya geçiyordu. Toplu şekilde okunurdu. Aslında bu dışarıdan bakıldığında kolay gibi görünüyor fakat işin sanat tarafı çok zordur. Yani gerçekten
1: Evet.
0: uzun havalarımızı koro şeklinde söylemek çok zordur. Çünkü uzun havalarda süslemeler var, gıtlak nameleri var, geçişler var, melizmatik ifadeler var. Bir kişinin söylemesi başka, bir de onlarca sanatçının aynı anda, aynı tavırla, aynı nefesle ve aynı duyguyla söylemesi bambaşka bir ustalık ister. Biz buna müzikte unison icra diyoruz. Yani toplu şekilde aynı eseri tek bir kişi gibi icra ediliyor.
1: Evet,
0: Buna
1: o uyum
0: unison
1: çok
0: diyoruz.
1: önemli, değil mi?
0: Uyum çok önemli. Türkiye'de halk müziği korolarında uzun havaları bu geleneği başarıyla sürdürüyorlar. Halk türkülerimiz, uzun havalarımız ve ağıtlarımız koro düzeninde tek sesli fakat güçlü bir birliktelikte icra edilmektedir. Bu çok sesli korolarda okumak, çok sesli okumak gerçekten zor bir şeydi. Ama şunu da söyleyeyim ki unison şekilde okumak da bir o kadar zordur.
1: Evet.
0: Ve bunu biz Türkiye'de başardık ve Nasir Bey bu uygulamayı bizim muğamlarımıza da öğrencilerle yapıyor ve bizim muğamlarımız daha da zordur. Koro şekilde okunması daha da zordur. Ben Nasir Bey'e başarılar arzulayacağım. Çok güzel işler yapıyor.
1: Elbette büyük sanatçı kolay olunmuyor. Kim bilir arkasında ne terler var, ne gözyaşları var, değil mi?
0: Doğrudur,
1: Çok büyük
0: zahmet
1: bir
0: vardır.
1: emek var.
0: Çok
1: Evet.
0: büyük emek
1: Evet.
0: vardır, evet.
1: İsterseniz şimdi Nasır Etapur'dan iki eser dinleyelim. Kendi seslendirdiği iki eseri dinleyelim birlikte.
0: Evet.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden Tart Elinden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz ve bugün Nasır Etapur'un sanat hayatını konuşuyoruz dedik. Az önce de birlikte kendisinden iki güzel eser dinledik. Ne kadar güzel bir sesi var.
1: Evet, çok güzeldi, sağ olsun.
0: Abdullah Hocam, isterseniz şimdi de sizden bir eser dinleyelim. Ne icra edeceksiniz?
1: Enstrümantal bir eser çalalım.
0: Keyifle dinliyoruz, buyurunuz.

0: Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık.
1: Teşekkür ederiz, sağ olasın.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Nasır Etapur, 2007 yılında Haydar Aliyev Vakfı tarafından düzenlenen televizyon muam yarışmasında üçüncülük kazandı. Laureat unvanına layık görüldü. Halen Azerbaycan Milli Konservatuvarı'nda doktora yapıyor kendisi. 2012 yılında yeniden Tebriz'e dönen Nasır Etapur burada kendi muam orkestrasını kuruyor ve İran'da olduğu kadar yurt dışında da 50'den fazla solo konser vererek Azerbaycan müziğini başarıyla temsil ediyor. 2015 yılında Tebriz'de kurduğu Muam Mektebi kısa zamanda önemli başarılar elde ediyor. Öğrencileri hem uluslararası hem de ülke içindeki festivallerde çok sayıda ödül kazanıyor.
1: Evet.
0: Abdullah Hocam, zaman yine su gibi akıp geçti ve bir programın
1: Evet.
0: sonuna yaklaştık. Sizinle bugün kıymetli hanende Nasır Etapur'un sanat hayatını konuştuk.
1: Evet.
0: Dilimiz döndüğünce kendisine buradan bir kez daha selamlar, sevgiler gönderiyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz.
1: Evet, ben de bu vesileyle Güney Azerbaycan'da, Tebriz'de, Erdebil'de, Urmiye'de, Zencan'da ve İran'ın dört bir yanında yaşayan bütün hemvetenlerimize en içten selamlarımı gönderiyorum. Orada bulunan arkadaşlarımıza, dostlarımıza ve gönül bağı kurduğumuz tüm kardeşlerimize sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum.
0: Evet, bugün de Türk Elinden Tart Elinden programının sonuna geldik. Efendim, programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Mehmet Ay Çiçeği ve Süleyman Ozan Koçak sesimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sanatlarıyla programımıza değer katan konuklarımız Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı, Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Garmon sanatçısı Rafik Askerzade, Nayara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, ses ve piyano sanatçısı Müşfik Aliyev bizimleydi. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Türk Elinden, Tar Telinden.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevičs ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le telefonla görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pedro Sanchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti turuna başladı. Bu kapsamda ilk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Kurtulmuş, bugün de AK Parti grubuyla bir araya gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. "Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım," dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız açıklamasını yaptı. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem politikası beklentilerine ışık tutacak. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, küresel petrol arzının yüksek seviyede seyrettiğini belirtti. Piyasayı dengeleyici unsurların devrede olduğunu söyledi. Jeopolitik risklere rağmen Körfez ülkelerinin ihracatındaki artışa dikkat çekti. Birol, alternatif güzergahların ise sevkiyatlarda öne çıktığının altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 11. gününde de devam ediyor. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran'ın birçok bölgesinde patlamalar meydana geldi. Başkent Tahran'da da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği açıklandı. Yaklaşık bir saat süren saldırıların tamamlandığı aktarıldı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'la bir araya geldi. Trump, Lübnan ordusuna destek vereceklerini söyledi. Ancak İsrail'in çekilme takvimine ilişkin detay vermedi. Riyad yönetimiyle Yemen'deki Husiler arasında ipler geriliyor. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası başlattıklarını açıkladı. Suudi Arabistan başlatılan deniz ablukasını kınadı. Uluslararası hukuk çerçevesinde gemileri korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump da eğer böyle bir şey olursa işimizi halletmemiz gerekecek diyerek karara tepki gösterdi. Afganistan'da aşırı yağış sele yol açtı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Nuristan bölgesinde etkili olan ani sel nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışın yol açtığı sel sonucu Parun kentinde yollar çamurla kaplandı. Selde 80 kişi yaralandı, 100'den fazla kişi kayboldu. Ve spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golü Anderson Talisca'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir ikinci eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1, TRT Tabi ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa 37, Bakü 31, Kerkük 43, Brüksel ve Üsküp 32, Tiran 33, Sofya 27, Saraybosna 29, parçalı bulutlu olmak üzere Bern ve Amsterdam 29, Berlin ve Stockholm 26, Kopenhag 25, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Balkanlara yolculuk. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Balkanlara yolculuk başlıyor sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Kadriye Şenel, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Sefa Aktan. Yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21. Telefonlarınızı bekliyoruz. Temmuz Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesinin simge ismi Doktor Sadık Ahmet'in aramızdan ayrılışının yıl dönümü. Sadık Ahmet hayatının Batı Trakya Türklerinin kimliğini, dilini, kültürünü ve temel insan haklarını savunmaya adayan bir liderdi. Geride yalnızca siyasi bir mücadele değil, aynı zamanda cesaret, kararlılık ve umut dolu bir miras bıraktı. Hukukun üstünlüğünü, demokratik hakları ve azınlık haklarını savunurken Batı Trakya Türklerinin sesini uluslararası platformlara taşımayı başardı. Yürüttüğü mücadele bugün de Batı Trakya Türklerinin hafızasında yaşamaya ve örnek olmaya devam ediyor. Sadık Ahmet, Batı Trakya Türklerine Türk diye hitap ettiği için 1990 yılında hapis cezasına çarptırılmıştı. Gümülcine'de görülen mahkemesine binlerce insanımız akın ederek destek için "Biz Türk'üz" sloganları attı. Doktor Ahmet'in hapse girmeden önceki sözleri şöyleydi: "Sadece Türk olduğum için hapse götürülüyorum. Eğer Türk olmak suçsa şunu tekrarlıyorum: Türk'üm ve öyle kalacağım." Sadık Ahmet 1991 Eylül ayında Türk azınlığın ilk ve tek siyasi partisi olan Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi kurmuştu. Partinin kuruluş amacını da şu cümleyle açıklamıştı: "Azınlığı bir merkez etrafında toplamak, tek yönde doğru olarak bilinçlendirmek, ileriki yıllarda toplumumuzu idare edecek kişileri yetiştirmek." Doktor Sadık Ahmet için her yıl Batı Trakya'da ve Türkiye'de anma etkinlikleri düzenleniyor sevgili dinleyenler. Hattımızda Dostluk Eşitlik Barış Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu var. Sayın Asafoğlu, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, hoş buldum. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Sayın Asafoğlu, Sadık Ahmet'in kurduğu Dostluk Eşitlik Barış Partisi Genel Başkanı olarak onu ve mücadelesini sizden dinlemek isteriz.
1: Tabii, evet. Rahmetli liderimiz Doktor Sadık Ahmet 1991 yılında partimiz Batı Trakya Türk Azınlığı'nın tek siyasi partisi olan Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi'ni kuruyor. Ve o parti bugünlere başarıyla geliyor. Doktor Sadık Ahmet bu partiyi Batı Trakya Türk Azınlığı'nı bir siyasi şemsiye altında toplamak için kurmuştu. O dönemde de bu bir elzemdi ve hakikaten onun sonra çok kısa ne yazık ki bedenen aramızdaydı. Sadece 4 yıl hayatta kaldı. Sonra kendisini bedenen kaybettik ama tabii ki de fikirleri, ruhu, onun mücadelesi ve onun ışığı her zaman bizimle birlikte. Şimdi bugünlere geldi. Doktor Sadık Ahmet'in yavrusu ve çocuğu gibiydi bu parti. Hayalleri vardı bu parti üzerine. Biz de onun hayallerini, onun hedeflerini gerçekleştirebilmek için, o hedefe ulaşabilmek için elimizden geldiği kadar çaba sarf ediyoruz, mücadele ediyoruz, çalışıyoruz. Eminim bir yerlerden bizi izliyor, hissediyor, görüyor. Umarım bundan eminim bundan memnuniyet duyuyor. Tabii Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi'nin genel başkanı olmak, Doktor Sadık Ahmet'in oturmuş olduğu koltukta

0: oturmak çok onurlu ve şerefli bir görev. Bu bana nasip olduğu için bunun için çok mutluyum. Onurlu ve şerefli olduğu kadar da zor bir görev aynı zamanda.
1: Evet.
0: Zor diyorum. Neden? Çünkü Yunanistan'da ne yazık ki Türk olarak yaşamak, azınlık mensubu olmak çok zor. Zordan öte bu yasak. Yani Türk azınlık kelimesini kullanmak, işte Türk kelimesini kullanmak yasak. Doktor Sadık Ahmet'in de aslında verdiği mücadele, sarf ettiği çaba tam olarak bu yüzden de hani Türklük mücadelesi verdi. Burada bir kimlik mücadelesi verdi. Batı Trakya Türk azınlığının uğradığı haksızlıkları dünyaya duyurmayı başardı bizim liderimiz. Bu yüzden bizler tabii ki de çok gururluyuz onun çocukları olduğumuz için. Evet. Onun mirasını omuzladığımız için. Çok gururlu ve şerefli bir görev.
1: Sayın Asapoğlu, Sadık Ahmet'in Batı Trakya Türklerinin hak arayışı açısından önemini dinledik aslında sizden, ama verdiği mücadelenin günümüze yansımaları için neler söylersiniz peki?
0: Şimdi şöyle, Doktor Sadık Ahmet Batı Trakya Türk azınlığı için çok özel ve farklı bir kişiliktir. Yani biz hala böyle kahvehanelere gidiyoruz, işte partimizle köylere ziyaret gerçekleştirdiğimizde çok net görebiliyoruz. İnsanlar Doktor Sadık Ahmet deyince böyle bir gözleri doluyor, bir duygusallaşıyor. İşte onun oturduğu sandalye, onun oturmuş olduğu masa, onun kahve içtiği fincanını hala saklıyor Batı Trakyalı halkımız. Onun mücadelesi dediğim gibi kutsal ve bir onun mücadelesiydi. Neden öyleydi? Var olduğumuzu ve burada olduğumuzu inkar eden bir zihniyete karşı burada olduğumuzu ve var olacağımızı da kanıtlayan bir mücadeleydi bu. Hı hı. Hala da bu mücadele aynı şekilde devam ediyor. Çünkü ne yazık ki evet belki Yunanistan'da demokrasi var, ama bu demokrasi tabii ki de Batı Trakya'ya yansımıyor.
1: Peki bu yıl düzenlenen anma etkinliklerini bize nasıl anlatırsınız?
0: Bu yıl yine her yıl olduğu gibi onu kaybettiğimiz 24 Temmuz o karanlık günü her yıl olduğu gibi yine bu yıl da anma törenimizi gerçekleştireceğiz. Tabii burada gün içinde de onun kabri başında saat 19'da başlayacak anma törenimiz. Çok kalabalık ve çok duygusal bir tören oluyor Doktor Sadık Ahmet'in töreni. Her zaman olduğu gibi hem ana vatandan hem yurt dışından misafirlerimiz gelecek. Tabii ki de Batı Trakya Türkleriyle beraber yine onu ölüm yıl dönümünde aramızdan koparıldığı gün bir kez daha anacağız. Tabii biz onu her gün, hatta belki her dakika anıyoruz, ama o gün hep birlikte anacağız.
1: Evet. Sayın Asafoğlu, çok teşekkür ediyoruz size programımıza katıldığınız için. Çalışmalarınızda
0: ben
1: başarılar diliyoruz. Doktor Sadık Ahmet'i de rahmetle anıyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. İlgi ve alakanız için Batı Trakya'dan selamlar, saygılar.
1: Biz de sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili dinleyenler, hattımızda Dostluk Eşitlik Barış Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asapoğlu vardı. Stüdyomuzda da Bilecikşehir Edebali Üniversitesi'nden Doktor Gözde Kılıç Yaşın var. Sayın Yaşın, merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun.
1: Teşekkür ediyoruz. Doktor Sadık Ahmet 24 Temmuz 1995 tarihinde 48 yaşındayken geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Yaşam öyküsünden söz ederek söyleşimize başlayalım istiyorum, ne dersiniz?
2: Evet, ama bunu sadece bir trafik kazası demeyelim. Bunun hani şaibeli olduğunun altını, hı hı, vurgulayalım. 24 Temmuz Zunda Lozan Anlaşması'nın yıl dönümü olduğunu altını tekrar vurgulayalım. Dolayısıyla Lozan Anlaşması'nın 75. yılında şaibeli bir biçimde, çünkü neden şaibeli diyoruz? İşte hani aniden yola fırlayan bir traktör römorkı, evet, ama belediyenin derhal böyle yolları hızlıca temizlemesi ve delillerin incelenmesinin imkansız hale gelmesi, hı hı, ve yapılan çağrılara rağmen hani bir suikast girişimi olup olmadığına dönük bir soruşturma yürütülmemesi Yunan makamlarınca ve sadece taksirli, hani kazayan, hı hı, adam öldürme suçundan yargılanması. Bir de tabii ki buna

Şunu da eklemek isteriz. Kaza geçirdiği araç daha sonra bu hak ve şeyin hani o siyasi partinin Dostluk ve Barış Partisi'nin genel merkezinde böyle cam bir camekan arkasında tutulmaktaydı. Bu da birkaç yıl önce kendisine böyle değişik bir isim vermiş bir grup tarafından parti binasına zorla girilerek, camlar ve kapılar kırılıp girilerek çalındı ve dolayısıyla hani ortada böyle hani gerçi bir daha soruşturma yapılmazdı ama bu aracın da çalındığını görüyoruz ve tabii ki bu eylem sırasında partinin duvarlarına ırkçı sloganlar yazılmıştı. Şöyle bir baktığımızda zaten hani Sadık Ahmet ne yapmak istiyordu ve hani ortadan kalkması, hani hayatını kaybetmesi, kaza ya da şaibeli bir kaza nasıl bir geride nasıl sorular bıraktı? Bunlar böyle birazcık birbirini örtüşen şeyler gibi geliyor bana. Ama Sadık Ahmet öncelikle bir doktordu. Tıpkı Kıbrıs Türk liderlerinden Doktor Fazıl Küçük gibi. Önce doktordu ama muhtemelen hani insanları iyileştirmek kadar siyaseten onların hani hayatta kalışlarına da bir katkı sunması gerektiğine inandığı için siyasete bir süre sonra mecburen atılıyor. Ne yapmaya çalışıyor? Milli kimliği korumaya çalışıyor. İnsan hakları ve özgürlük konularında çalışmaya çalışıyor. Ve özellikle Batı Trakya Türklerinin sorunlarını uluslararası kamuoyuna duyurmaya çalışıyor. Çünkü öyle bir dönem ki bu 90'lar zaten hani artık mesela 1940'larda devletlerin egemen olduğu bir dönem ama 90'lardan itibaren artık bireyler uluslararası hukukta görünür hale geliyor. Zaten Batı Trakya Türklerinin özellikle 50'lerden itibaren bu Kıbrıs sorununun ama Kıbrıs sorunu dediğimizde yani Kıbrıs'ın ilhak edilmesi, Enosis'le Yunanistan'a birleşmesi. Yani bu 74 Barış Harekatı'ndan bahsetmiyorum. 1950'ler. Çünkü Kıbrıs'ın aslında Türk olmadığı Rum olduğu. Dolayısıyla Yunanistan'a bağlanması gerektiği söylemlerinin gündeme geldiği süreçte Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerini zaten uluslararası anlaşmalarla tanımak zorunda olduğu hakları yavaş yavaş kısıtlamaya başladığı bir süreç. O dönemlerde yine de devletler egemen ama 90'lardan itibaren bireyler uluslararası alanda görünür hale geliyor. 81'de Yunanistan Avrupa topluluğuna üye ve böyle olunca artık hak taleplerinin Avrupa kurumlarında da gündeme getirilebilmeye dönük bir kapı aralanıyor. İşte Doktor Sadık Ahmet de tam bu dönemde azınlık meselesini aslında hani azınlık meselesi dediğimizde hani azınlıklar yani temel hak ve özgürlüklerden de onların da dışında tutulduğu için Batı Trakya Türkleri azınlık olarak zaten ekstra kimliklerini korumaya dönük bir koruma kalkanı oluşturur bu uluslararası anlaşmalar. Bu çerçeveyi belirlemek ve Yunanistan'da yapılan ihlallere dönük Avrupa'da özellikle bir dikkat yaratmak istiyor. Bunun için binlerce imza topluyor. Öncelikle ilk yaptığı şey bu. Ve burada Türk kelimesini kullandığı için yargılanıyor. 1985'te ve 88'de böyle büyük imza kampanyaları yapıyor. Şimdi 29 Ocak olayları, 29 Ocaklar'da bazen bunu da konuşuyoruz. Tam da bu olayla örtüşüyor. Çünkü 1988'de hani bir tarafta aslında Avrupa'ya hani biz de burada varız ve kimliğimiz Türk ama kendimize Türk denmemiz yasaklanıyor ve bizim aslında uluslararası anlaşmalara göre özerk bir statümüz olmasına rağmen bu hukuk bize uygulanmıyor ve işte hani eğitim, müftülük, vakıflar gibi sorunlarda biz hak ihlallerine uyuruyoruz diye bu çağrıyı yaparken o dönemde Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği ve Gümülcine Türk Gençler Birliği Yunanistan tarafından kapatılıyor. İşte 29 Ocak bu. 29 Ocak 1988'de bu iki kapatma kararını öğrenince Gümülcine de binlerce Türk bir araya geliyor ve bunu protesto etmek istiyor. Tabii ki o dönemin
lideri, siyasi lideri Sadık Ahmet. Daha sonra

0: aslında bir 29 Ocak olaylarının yine yıl dönümünde, bu sefer 1990'da pogrom dediğimiz, hani işte bu Batı Trakya Türklerinin dükkanlarının yağmalandığı, işte bir takım bir nevi iç çatışma gibi saldırıların yaşandığı bir gün aynı zamanda 29 Ocak. Dolayısıyla 29 Ocak dediğimizdeki hani lider isim de Sadık Ahmet. İşte Türk demek suçsa, eğer tekrar ediyorum, ben Türk'üm diyen de Sadık Ahmet. Ne
1: Ve
0: yaptı?
1: 90'da da hapse giriyor
0: Evet,
1: zaten.
0: ve hapis cezası alıyor. Ama aynı zamanda bu kişi 1989'da bağımsız milletvekili olarak Batı Trakya Türklerini temsilen parlamentoya girme hakkı tanıyor. Yunanistan ne yapıyor? O seçimi iptal ediyor. Ardından 1990'da tekrar milletvekili olarak seçiliyor. Yani bu ne demek? Batı Trakya Türklerinin muhtemelen tamamının oylarının bir kişiye akması demek. Ve kendilerine demek ki siyasi lider olarak seçmeleri anlamına geliyor. Ama sonra Yunanistan %3'lük seçim barajını getiriyor ki Batı Trakya Türklerinin nüfus oranı, total nüfusun %3'ü olmadığı için o günden sonra bir daha bağımsız milletvekili gönderme şansları olmuyor. Bağımsız milletvekilinin anlamı ne peki? Bir siyasi partiden milletvekili girdiğiniz zaman mecburen, bütün ülkelerde böyledir, siyasi partilerin bir disiplin anlayışı vardır. Mecburen siyasi partinizin belirlediği program çerçevesinde onunla sınırlanırsınız. Ve Batı Trakya Türklerinin şu okulu neden kapanıyor, işte şuraya bir lise açılması lazım gibi konuları önce partinizden hani geçirebilmeniz lazım. Daha sonra parlamentoda gündeme getirebilirsiniz. Ama bu %3'lük seçim barajı, ki Batı Trakya Türkü'nün bir siyasi gücü olduğu anlamına geliyor, bunun önüne geçtiği için o günden sonra bir bağımsız milletvekili, bir Türk bağımsız milletvekili söz konusu olamadı. Şeyin de, Sadık Ahmet'in de hani ne yapmak istediği belli. Yani uluslararası platformun dikkatini çekmek, insan hakları konusunda dikkatini çekmek. Bugün aslında biz bunu federasyonlar çerçevesinde gerçekleştirilebildiğini görüyoruz. Yani Avrupa Batı Trakya Türkleri bir federasyonu var. Bir sürü zaten dernek var. Bir kısmı Türkiye'de olan, Batı Trakya'da zaten çeşitli dernekler var. Ve Avrupa'nın farklı ülkelerinde farklı dernekler var. Batı Trak çünkü mecburen dağıldılar bütün dünyaya. İngiltere'dekini mesela biliyorum, çünkü oraya bir konferans için gitmiştik, bu Batı Trakya ile ilgili. Orada da çalışan bir dernek var. Bu derneklerin birleştiği çatı federasyon önemli işler yapıyor. Yani bu hani Avrupa'ya bıraksanız zaten böyle birazcık seçmece yaklaştığı için insan hakları ya da azınlık gibi konularda Batı Trakya Türkleri belki çok böyle dönüp de bakacakları bir alan olmazdı. Ama bu federasyonun hem FUEN üzerinden hem Avrupa Parlamentosu üzerinden Yunanistan'da Türkler aleyhine yaşanan ihlalleri gündeme getirme ve çeşitli insan hakları raporlarında bunları kaydettirme yolunda önemli adımlar attığını görüyoruz. İşte bu Sadık Ahmet'in bence mirasıdır. Bir o, iki tabii ki Batı Trakya'nın kimliğini unutmaması, etnik kimliğini, zaten unutulabilecek bir şey değil de, yani bunu bir millete yapabilmeniz çok kolay bir şey değil yani. Bakın, bir yerde Gagavuz Türkleri var. Ne öz olarak Türk olduklarını ne de din olarak Ortodoks olduklarını asla unutmuyorlar. Bu iki konuyu çok net bir şekilde koruyorlar. Yani bir millet kimliğini kolay kolay unutmaz. Ama Yunanistan'ın yaklaşımı ne? Yunanistan diyor ki siz Yunan Müslümanlarsınız. Neye dayandırıyor? Lozan Anlaşması'nda Müslüman ifadesinin geçmesine dayandırıyor. Temel gerekçesi bu. Ama
1: Türk değilsiniz diyor.
0: kusura bakmasınlar, dünya değişti. Yani kişi, bir kere bugünün anlayışında kişi kendini ne olarak tanımlıyorsa odur. Bir Banu Avar'ın TRT'de yaptığı çok yıllar önce bir program vardı. Galiba ismi Sınırlar Arasında.
1: Evet, sınırlar
0: Orada
1: arasında, evet.
0: Batı Trakya'da dolaşırken Yunanistan'da böyle bir program çekiminde oradaki Yunan işte orijinli kişiler, onlar Türk değil Müslüman diyor ve Banu Avar'da diyor ki peki hangi dili konuşuyorlar, Müslümanca mı konuşuyorlar? Bence bu hani böyle çok çıplak, o gerçeği bütün çıplaklığıyla ortaya koyan,
1: evet,
0: çok güçlü bir söylem. Türkçe konuşuyorlar, Türkçe konuşmak istiyorlar ve dolayısıyla aslında hani Batı Trakya Türklerinin, Sadık Ahmet çok kıymetli bir lider. Ama sorunları bitmiş değil. Yunanistan'ın çeşitli baskı altında kaldıkça çeşitli yöntemlerle, ama bunlara bin bir çeşit deneme diyelim. Çeşitli yöntemlerle Batı Trakya Türklerini hem şey olarak, etnik kimlik olarak bölmeye çalıştığını, Pomak, Çingene diye. Bir taraftan da Alevi, Bektaşi grupları dini anlamda çatıdan, o ana çatının altından çıkarmaya çalışıyor. Kendine Türk demek yasak, isminde Türk ifadesi geçen dernek kurmak yasak, ama Pomak derneğini kendi eliyle kuruyor. Dolayısıyla yani burada görüyoruz ki oradaki bir azınlık grubunu parçalara bölmeye çalışıyor. Bir yandan onu yapıyor. Bir yandan da işte vakıf mallarını atama yoluyla idare edip, dolayısıyla işte hukuki hak kayıplarına sebep olabilecek girişimlerle de gücünü azaltmaya çalışıyor.
1: Sayın Yaşın, kısa bir ara verelim, ardından devam edelim.

0: Doktor Sadık Ahmet'in en yakınındaki isimlerden biri, kıymetli eşi Işık Ahmet telefon hattımızda sevgili dinleyenler. Sayın Ahmet merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizi programımızda

0: Aramaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Doktor Sadık Ahmet'in mücadelesini bir de sizden dinlemek istiyoruz.
1: Ben de öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çocukluğumdan beri babamla da rahmetli hepimiz TRT'ye çok hassasiyet gösteriyorduk. Sürekli TRT'yi izliyorduk. Sizlerle birlikte olmak benim için de büyük bir gurur. Evet, Sadık Ahmet'in eşi olarak onun yanında zorlu bir mücadele içerisindeydik. Zor bir mücadele verdik. Ve sonunda da Sadık Ahmet çünkü hiçbir zaman yolundan vazgeçmeyen biriydi. Davasına inanıyordu. Halkının haklı olduğuna inanıyordu. Ve bu halkı hakkı için bir mücadele verdi. Ve sonunda aramızda şaibeli bir trafik kazasıyla ayrıldı. Allah rahmet eylesin. 31 yıl oldu tabii ki
0: Allah
1: rahmetli
0: rahmet
1: olalı.
0: eylesin, evet.
1: Ama onun yolundan hiç kimse vazgeçiremedi. Sadece Allah'a inancı büyüktü. O yüzden de haklı olduğuna inanıyordu.
0: Kendisini bu mücadeleye yönelten en büyük motivasyon neydi peki?
1: İnancıydı her şeyden evvel ve öğrenciliğinden beri milletine, vatanına, ana vatanına inanan, güvenen bir insandı. Kendisi doktordu öncelikle, genel cerrahtı ama halkın zor günler yaşadığını görünce yapamadı. Onların yanında yer aldı. Halkın sorunları zaten ona doktor olarak geldiklerinde çoğunun morali bozuk, psikolojik sorunları olan insanlardı. Çünkü baskılar vardı. İşte kapısının önüne su aktı diye cezalar, arabalarından dolayı ehliyet alamayanlar. Sorunlar hepsi bir araya böyle birikince Sadık Ahmet de yardım etmek istedi öncelikle. Öyle bir halk da onu lider olarak kabul etti ve sen bizim önderimiz, liderimizsin. Böyle biz senin arkandan geleceğiz dedi bizi savunduğun sürece. Böyle başladı.
0: Siz onu herkesin tanıdığı siyasi kimliğinin dışında bir eş ve aile babası olarak nasıl anlatırsınız bize?
1: Yani Sadık Ahmet mükemmel bir eşti, mükemmel bir babaydı. Çocuklarına rahmetli olana kadar hiç böyle onları her zaman onların yanında, onlara böyle bir fiske bile zaten vurmak çok şeydir. Böyle onlara ağır sözler bile kullanmıyordu. Hep çocukları motive ediyordu. Sadece şeydi, çocuklarına çok böyle düşkündü. Aynı zamanda bana da büyük bir sevgi, bir sevda vardı aramızda ama 17 yıl evliliğimiz sürdü ve sonunda onu kaybettim. Mükemmel bir insandı.
0: Cezaevi süreçleri ve hukuki baskılar vardı. Bu baskılar hem
1: Aynen.
0: kendisini hem de ailenizi nasıl etkiledi peki? O günlerden hafızanızda en çok yer
1: Evet.
0: eden bir anı var mı? Bizimle paylaşabilir misiniz bunu?
1: Tabii ki öncelikle hukuki baskılar haklı olduğu halde kendisine Türk'üm dediği için yargılandı. Halkına Türk'üm dediği için yargılandı ve cezaevine gitti. Bir gün sonra tutuklanacağını ve cezasının açıklanacağı gün bile onları dışarıda sustur diye söyledi hakim. Ama o da dedi ki bu dedi içerikler bizim ırkımızı inkar ediyorlar dedi. Ve böylelikle hukuki baskılar başladı. Hep böyle caydırma politikaları, işte mahkemeler, tutuklanmalar, işte yemek hazırla diyordu, geliyorum diyordu, bir hastaya gidiyordu. Orada kahvede bir konuşma yapıyordu ve imza kampanyasını başlatmıştı. Tutuklanıyordu. Tabii şimdiki gibi cep telefonları yoktu. Ben onu bekliyordum. 2 gün sonra geliyordu. İşte ben hemen avukatlara işte sağa sola dünyaya her yere haber veriyordum. Zordu. Zor bir işte. Cezaevinde kaldı. Tabii ben 2 çocuğumla ailemin yanına gittim. Gümrücüne de otur İskeçe'ye gittim. Abim bizi cezaevine götürüp getiriyordu. Hatta kızımı işte cezaevini beklerken onu da kırmızı beyaz giydiriyordum. Çocuklarla oynarken onlar bir gün onlar giriyordu babaların yanına. Ben her zaman Sadık Ahmet'e yakın görüş yoktu buradaki cezaevlerinde. Bu demir parmaklıklar arasında konuşuyorduk. Onun oradaki bütün işlerini yürütüyorduk. Daha sonra daha çok insan biliniyor. Sadık Ahmet'in haksızlığa uğradığını görüyordum. Ama davası uğruna her şeyi elin tersiyle itti. Tabii doktorluğu vardı. İşte zor günler yaşadık. Daha sonra sünnet yapıyorduk. İlk cerrah olarak sünnet de yaptık.

yaşıyordu. Feministin etkiydi. Zor günler yaşadık, hem maddi hem manevi açıdan zor günler yaşadık ama onunla mücadele vermek güzel bir şeydi. Ben yani şimdi de olsa yine aynı şekilde bu mücadeleyi vermeye razıyım. Hapse götürüleceği

0: ya startuplarına falan, onlar sağdan soldan geliyordu ama onlara alıştık artık. Yani onlardan gelen bizi etkilemiyordu. Ben
1: Çok
0: de
1: çok
0: onun
1: zor
0: gibi
1: süreçler
0: olmaya
1: gerçekten
0: başladım.
1: yaşadıklarınız,
0: Çok zor.
1: anlattıklarınız.
0: Çok zor. Çocuklarım da çok zor süreç yaşadılar. Onlar da çok küçük yaştaydı ama biz ailece gidiyorduk mahkemelere. Ailece geliyorduk. Yani ben çocuklarımı eve dönüyordum. O işte cezaevine gidiyordu. Başka bir
1: Maalesef.
0: şey böyle.
1: Bugün Batı Trakya'da gençler Doktor Sadık Ahmet'i sizce nasıl tanıyor? Sizce onun hangi yönü özellikle yeni nesillere aktarılmalı, tanıtılmalı? Ne dersiniz?
0: Evet, bu benim öncelikle bir yani gençlerin buradakiler herkes aileden dolayı tanıyor. Çünkü herkes Sadık Ahmetçi. Anne, baba, çocuklar hepsi seçim zamanında da yani çok yüksek oy alıyordu Sadık Ahmet. Bir kadın geldi bana dedi ki Allah'tan dedi eşim de dedi Sadıkçı dedi bağımsız milletvekili adayına. Oğlum da dedi yoksa dedi büyük kıyametler kopacak evimizde dedi baba oğul arasında dedi. Gençler onu tanıyor, anlıyor. Gerçekten herkesin evinde bir tane Sadık Ahmet posteri asılı duvarda gidince görüyorum. İşte beni diyor o sünnet yapmıştı diyor. Biri diyor ki biz de çok fakirdik diyor. Beni diyor kahvede hatta diyor kahve içtiği masanın üzerinde sünnet etmişti diyor. Köylere de oturmaya gidince diyordu ki ne kadar işte maddi durum iyi olmayan öksüz şey çocuklar varsa getirin ben onları. Allah rızası hemen burada sünnetini yapayım evine göndereyim diyordu. Çünkü sünnet bizde de çok önemli. Yani Bulgaristan'da da bunun örneğini gördük. Yani yasaklanmaması için. Hepsini onları yapıyordu Sadık Ahmet. Ama gençler onun yolunda şu anda Dost Gençlik Barış Partimiz var. Orada da gençlik kolları, gençler. İşte şimdi bugünlerde Doktor Sadık Ahmet futbol turnuvası var. Yarın akşam da 23 Temmuz'da da onun final maçları var. Kıyasıya koşup o topun arkasına koşuyorlar ki o Sadık Ahmet kupasını onlar almak için. Her yerde gururlanabiliyorlar.
1: Evet, sizin için de büyük bir gurur kaynağıdır eminim.
0: Çok.
1: Bugün hayatta
0: Çok büyük.
1: olsaydı, son olarak da bunu sormak isterim size.
0: Alo.
1: Ali, diyebiliyor musunuz beni?
0: Ses şu anda duyuyorum.
1: Evet, bugün hayatta olsaydı Sadık Ahmet, Batı Trakya Türklerine ve özellikle gençlere sizce nasıl bir mesaj verirdi? Son olarak bunu sormak istiyorum size.
0: Onlara öncelikle Türk olduklarını söylemekten kaçınmamaları, çekinmelerini söylerdi. Ve düzgün birer insan olmalarını isterdi. Gençlerin öncelikle eğitime çok önem veriyordu. İlla eğitim. Ondan sonra da Batı Trakya'ya sahip çıkmalarını isterdi. Çünkü burası bizim ata topraklarımız. Biz buralarda büyüdük, Batı Trakya'da büyüdük, doğduk. İşte burada kurulan ilk cumhuriyet Batı Trakya'daki yani birlik beraberlik içerisinde olmalarını söylerdi. Hiçbir zaman da kimsenin oyununa gelmemelerini isterdi. Çünkü onları biraz bazı yola çekmeye çalışıyorlar. Çünkü biz buraya azınlık durumuna düştük ama biz buraya işçi olarak gelmedik. Bu topraklar bizim topraklarımız. Biz burada yaşamaya devam edeceğiz. Gençlerimiz de aynı şekilde böyle bir kararlılıkla bu toprakları koruyarak birer bilim adamı ya da işte her yerde yerlerini almalarını isterdi. Nitekim de bunları kazanıyoruz. Kararlı olmak lazım.
1: Size programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Doktor Sadık Ahmet'i de rahmetle anıyoruz. Çok sağ olun.
0: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim bana zaman ayırdığınız için.
1: Biz de size
0: Sağ
1: çok
0: olun.
1: teşekkür
0: Sesimizi
1: ediyoruz.
0: duyuruyoruz sayenizde. Sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet vardı.

0: Sevgili dinleyenler, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Doktor Gözde Kılıç Yaşın stüdyomuzda kendisiyle Batı Trakya Türklerinin günümüzdeki durumunu konuşacağız ama biraz önce Doktor Sadık Ahmet'in önemini konuşuyorduk Batı Trakya Türkleri için. Sonra eklemek istediklerini de alalım senden.
1: Tabii şimdi bıraktı, ne bıraktı Sadık Ahmet? Mücadele ruhu bıraktı. Hani birlikte hareket edince bir şeyi başarabileceklerine dair bir inanç bıraktı. Bunlar önemli. Kuşkusuz ki Sadık Ahmet'ten önce de hani bu konuları konuşanlar, gündeme taşımaya çalışanlar vardı. Ama Sadık Ahmet o dönemin ruhuna çok uygun bir şekilde, yani uluslararası aranaya duyurma mücadelesini artık hani Atina'ya değil de Brüksel'e, işte Avrupa merkezlerine duyurma çabası ya da Ankara'ya değil ama doğru yöne yönelme. Ve bugün hani onu görüyoruz. Demin söylemiştim, o hem Avrupa Federal Milliyetler Birliği var, FUEN. Orada mesela yayınlanmış eğitim raporu var. AB Komisyonu'nun hukukun üstünlüğü raporu var 2026 tarihli. Bir de Birleşmiş Milletler Evrensel Periyodik İnceleme Çalışma Grubu var. Yıllık rapor tutuyor. Onun da 2026 raporunda hep onun bıraktığı yerden bayrağı alıp taşıyan, hani bugün federasyon ama her bir nefer, yani o derneklerle çalışanlar ve tabii ki Batı Trakya'nın içerisinde zaten başka dernekler var. Her biri bir bayrak taşıyıcısı. Bunu görüyoruz. Bugün de hani uluslararası hukukta devletler azınlığın hangi haklara sahip olacağını düzenleyebilirler ki, aslında burada artık tam bağımsız olarak düzenleyemezler. Bağlı oldukları uluslararası sözleşmeler var. Onlar için bağlayıcı. Avrupa Birliği üyesi olarak Yunanistan için de geçerli bu. Ama hiçbir devlet insanların kendilerini hangi kimlikle tanımlayacağına karışamaz. İşte Yunanistan bunu yapıyor. Yani 10 milyon nüfusun içerisine 170 bin Türk'ü sığdıramıyor. Onların kendine Türk demesini yasaklıyor. Yani bu inanılmaz bir şey. Yapılan hani bir sürü şey var ama Türk demek, kendisini Türk diye tanımlamak nasıl bu dünyada, bu dönemde nasıl yasak olabilir? Bu anlaşılabilir bir şey değil. Hatta

0: Yani şimdi hani Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği'ni kapattı. İşte Gümüncene Türk Gençler Birliği'ni kapattı. İskeç'e Türk Gençler Birliği'ni kapattı. Bir tane şey
1: İsimleri
0: vardı.
1: Türk diye, isimleri
0: İçinde
1: de
0: Türk
1: Türk
0: geçiyor
1: geçiyor
0: diye. Ama
1: diye.
0: size hani en absürt şeyi söyleyeceğim. Evros Azınlık Kadınlar Derneği'ni azınlık ifadesi Türkleri kastediyor olabilir diye kapattı.
1: Kapattı.
0: Daha yeni Fenerbahçeliler diye bir derneği azınlığı anımsatıyor diye kapattı. Bunlar çok yeni şeyler yani. Şimdi Batı Trakya Fenerbahçeliler Kültür ve Spor Derneği. Bu isimde Fenerbahçeliler geçiyor ya, Türk azınlığı anımsattığı gerekçesiyle. Şimdi bu gerçekten akıl alabilir bir şey değil yani. Başka bir örnek, dünyada başka bir örnek bu şekilde bulmamız herhalde mümkün değil. Ki Yunanistan söyledik, 81'de Avrupa topluluğuna üye olmuş. Bir yandan da Avrupa'nın işte hani Avrupa'nın o demokrasisine sözde kaynaklık eden topraklarda yükselen bir devletten bahsediyoruz. Bu gerçekten inanılır gibi değil. Başka bir sürü şey var. Şimdi mesela en son gündemde ne var? 8 tane yeni azınlık
1: Azınlık
0: okulu
1: olup kapatıldı.
0: kapatıldı. Şimdi gerekçe nedir diye sorarsak, hani makul olmak adına nüfus yani öğrenci sayısı düştüğü için bunları kapatıyor. Kendi içinde makul bir şey gibi gözüküyor. İşte 5 tanesi Rodop'ta, 2 tanesi İskeçe'de, bir tanesi de Meriç'te olmak üzere. Ama totalde bir 210 olan okul sayısı bugün artık 76'ya düşmüş durumda. Şimdi Yunan devlet okullarında öğrenci sayısı bir sınıfta 15'in altına düşünce kapatıyor. Bunu Yunan okullarında yapıyor. Tamam, güzel. Azınlıklarda bir hani pozitif ayrımcılık yapıyor ve 9 öğrenciye kadar o okulu, o sınıfı açık tutuyor. Tamam, bu güzel, pozitif ayrımcılık yapması güzel. Ama diğer tarafta tutarsız bir şey var. O da nüfusun yoğun olduğu yerlerde okul talebi var. Bunlara da hayır diyor. İşte mesela iki dilli anaokulu. Bu o kadar zor bir şey değil. Çünkü hani Lozan'a götüren yolda bir Sevr Anlaşması var. Yunan parlamentosu ikisini birden onaylamak zorunda. Ve ondan önce 1913 Atina Anlaşması var. Bunlar böyle bir hani hukuki sorumluluğunu Yunanistan'ın böyle silsile haline belirleyen. Bütün bunlar zaten Türklerin kendi vakıf mallarını kendileri yönetmesi ve bu gelirlerden kendi okullarını kurması, böyle bir sistem düzenliyor. O
1: Aslında
0: yüzden
1: Türklerin haklarını
0: evet,
1: güvence altına alan
0: bu
1: anlaşmalar
0: evet, bu
1: diyebiliriz
0: bir
1: bunlara.
0: hukuki özellik. Yani kendi malıyla kendi okulunun gelirini, giderini ayarlayacak ve bu okulları açacak. Hem bu kapatmaların hiçbirisinde azınlığa bir danışma yok. Hem ortada yani 9 çocuğun 6, diyelim ki 5 çocuk. O 5 çocuğun eğitim hakkı ne olacağı dönük bir çözüm yok. Mesela taşımalıcı eğitim yapabilir. Böyle bir çözüm yok. Hem de hani nüfus azaldığı için kapattım açıklamasıyla örtüşmeyen bir şekilde nüfusun yoğun olduğu yerlerde okul taleplerine hayır demesi. İşte mesela Meriç'te yani bu Meriç, Evros, hiç ortaokul ya da lise yok ve bu FUAN raporuna, 2026 raporuna yansımış bir şey. Yine iki dilli anaokulunun olmaması. Anaokulu zorunlu. Bizde de var ya hani bir yıl anaokulu zorunlu. Şimdi sadece ilk öğretim başladıktan sonra Türkçe'de eğitim almasına izin veriyor. Ama eğer anaokul zorunluysa ve iki dillilik, çift dillilik hani bu sistemin bir parçasıysa, o zaman anaokulunda da Türkçe eğitimin de verilebileceği çift dilli bir okul sisteminin olması gerekiyor. Bu da yok.
1: Peki denklik sağlanıyor mu? Mesela azınlık okullarıyla Yunan okulları arasında bir denklik var mı? Mezun olduktan sonra, bu okullardan mezun olduktan sonra üniversiteye aynı şekilde aynı haklarla gidebiliyor mu öğrenciler?
0: Şimdi denklik yabancı okullarla olur. Bu yabancı okul değil, kendi
1: Kendi
0: ülkesinde. O
1: okulu.
0: yüzden tabii ki yani diplomaları tanıyor mu anlamında evet. Ama nitelik bakımından derseniz o değişebilir. Belki de burada da bize, yani buradan kendimize de bir şey çıkaralım, ama şimdi yine Lozan'dan kaynaklı olarak karşılıklı öğretmen gönderme ve karşılıklı okul kitapları gönderme hakkı var aslında, ama bunu da Yunanistan uygulatmadığı için belki eğitim sistemine hani böyle katkı sağlayacak nitelikli öğretmen göndermek ya da işte nitelikli ders kitapları göndermek belki söz konusu olabilirdi ama

0: Yunanistan buna izin vermediği için bu da olmuyor. Yeterlilik düzeyinde üniversiteye girebilir tabii ki oradaki çocuklarda. Diplomayı tanımak anlamında sorun yok. Ama şey nitelik olarak çok da çok büyük bir fark olacağını zannetmiyorum ama illaki bir şey mutlaka vardır. Bu okullarla ilgili bir diğer konu da mevcutta hali hazırda var olan hani hala da öğrencinin devam ettiği okula yapılan kayıtların bazılarını iptal ettiler. Bazılarının kaydını hiç almadılar, bazılarınkini de iptal ettiler. Mesela bu da tutarsız bir şey. Mesela İskeçe'deki okullara sebep ne? Ana ya da babası diyor, Yunanistan vatandaşı değil. Bu ne demek? Ne olabilir? Bir tane bildiğimiz örnek var. İşte annesi Azerbaycan Türk'ü ama babası Yunanistan vatandaşı. Yani her halükarda zaten bir vatandaşın çocuğunu hangi okula göndereceğine dair bir karar verebilme özgürlüğünün zaten olması lazım. Mesela bu örneklerden birisinde aynı çiftin Azerbaycan Türk'ü annenin ve Yunanistan vatandaşı Türk'ün ortak çocuğu olan çocuklardan birisi o okula devam ederken diğer çocuğunu okula kaydetmiyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu bize şunu gösteriyor. Bir şekilde hani hukuk devletiyle bağdaşmıyor. Bu hukuk devleti ne demek? Herkese aynı.
1: Hı.
0: Aynı kuralı uygulamak demek. Hukuk devleti kuralıyla bağdaşmayan bir şekilde bazı vatandaşlarının ki bir tanesinin annesi belki Türkiye'den bir Türk yani. Hani sadece tek ebeveynli Yunanistan vatandaşı olanların azınlık kabul etmiyor. Bakın burada aslında hemen şunu da vurgulamak lazım. Niye hep Batı Trakya, Batı Trakya diyoruz? Çünkü Yunanistan genelinde aslında Türkler var. Dolayısıyla Lozan sisteminin ortaya çıkardığı hukuk sistemi, işte azınlıkların korunması Yunanistan'ın tamamındaki Türkler için geçerli olmalı. Ben hemen buradan nereye bağlayayım size? Rodos ve İstanköy. Bunlar daha sonradan, hani 2. Dünya Savaşı sonrasında İtalya'dan Yunanistan'a ama orada yaşayan Türkler vardı. Şimdi Yunanistan zaten bakın Batı Trakya içerisindeki Türkleri sınıflara bölerek İşte Bektaşilere ayrı bir oluşum, onlara özel hukuk kamu tüzel, özel hukuk tüzel kişiliği tanıdı onların cemaatlerine. Böylece aslında müftülük yapısının altından ayırmış oldu. Dolayısıyla o ana korumadan da ayrılmış oldular. İşte Pomak, Çingene diye böyle alt gruplara ayırmakla bölüyor. Aslında göz dikkatlerden kaçırdığı şey Rodos'taki ve İstanköy'deki Türklerin de azınlık okulu açma, vakıf mallarını yönetme, işte hani oranın müftülüğü nereye bağlı olacak, ayrı bir müftülük mü olacak ama bir şekilde dini liderini seçme hakkı gibi. Lozan sisteminin ortaya koyduğu bir o hukuki özelliğin dışında bırakmış oluyor. Aslına bakarsak hani dedim ya bir anlaşma bir diğer anlaşma ile birlikte yürürlüğe giriyor. Bütün bunlara baktığımızda ta 1913 Atina Anlaşması'ndan kaynaklı olarak bütün dil ve din, bütün her türlü azınlık için getirilmiş bir hukuk sistemi var. Ama Yunanistan mesela Makedonların varlığını hiç tanımıyor. Arnavutların varlığını hiç tanımıyor. Onlara da Yunan diyor. Bütün azınlıkları böyle yok sayıyor ve elinde sadece sorumlu olarak sorumlu tutulabildiği Batı Trakya Türkleri var. Onlara da işte böyle sürekli olarak haklarını bu diyor. Ve Sadık Ahmet'le bağlayayım hemen. Sadık Ahmet de hani bu yolda bunun hani Avrupa'nın bir sorunu olduğunu ortaya koymak bakımından son derece önemli bir isim. Ve arkasından gelenler de bu bayrağı ayakta tutuyorlar.
1: Batı Trakya Türklerinin bu sorunlarının tez zamanda çözülmesini diliyoruz. Sadık Ahmet'i de rahmetle anıyoruz ve sana da çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarından
0: Ben
1: dolayı.
0: teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler, konuğumuz Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Doktor Gözde Kılıç Yaşın'dı. Bu hafta da Balkanlara yolculuğun sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte sizi burada bekliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Burası kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Gürlek, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3 milyar 700 milyon dolara ulaştığını belirtti. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için karşılıklı çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Bakan Bolat, Ankara'da Suriye Gümrükler ve Sınır Kapıları Kurumu Başkanı ile görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu yarın yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek, gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Türkiye'deki 42 TÜBİTAK Bilim Merkezi'nde 2 hafta sürecek yaz akademisi eğitimleri başladı. Programda öğrencilere robotik kodlama, uzay bilimleri, fizik ve matematik gibi çeşitli alanlarda eğitimler veriliyor. Teorik bilgileri uzman eğitmenlerden alan öğrenciler son teknoloji materyallerle uygulama yapma şansı da elde ediyor. Türk Savunma Sanayi Uluslararası İşbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Baykar'la İtalyan savunma devi Leonardo'nun ortak girişimleri LBA Systems, Bayraktar TB3 platformunda geliştirilen yeni insansız hava aracını ilk kez İngiltere'deki Farnborough Havacılık Fuarı'nda tanıttı. Astor Levante adını taşıyan yeni platformun ilk teslimatlarının yıl sonuna kadar yapılması planlanıyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırladı. Ortak basın toplantısına Alman ve Rus siyasetçilerin Bakü'de gizlice görüştüğü iddiası damga vurdu. Merz, konudan haberdar olmadığını belirtti. Aliyev ise söz konusu kişilerin aynı tarihlerde Bakü'de olduğunu doğruladı, Azerbaycan makamlarının önceden bilgilendirilmediğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la işimiz henüz bitmedi diyerek saldırı tehdidinde bulundu. İran'ın Kazma Dağı bölgesini çok yakında, çok güçlü biçimde vuracaklarını söyledi. Trump, savaşta 18 Amerikan askerinin öldüğünü de açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın müzakereler konusunda ciddi olmadığını savundu. Sahada gerilim sürüyor. Amerikan basınının ortaya attığı iddiaya göre Washington yönetimi Suudi Arabistan'la nükleer anlaşma yaptı. 30 yıl sürecek anlaşmanın Suudi Arabistan'a uranyum zenginleştirilmesi imkanı sunacağı iddia edildi. Habere göre anlaşma yakın zamanda Kongre'ye sunulacak. Gelişmenin İsrail'i de rahatsız ettiği belirtiliyor. Ukrayna, Rusya'ya ait kritik noktalara insansız hava aracı saldırılarını sürdürüyor. Bu kez Rus e-ticaret devi Whitebury's'ın depoları hedef alındı. Tesislerde yangın çıktığı zararın yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Rusya'da Ukrayna kentlerini vurdu, 4 Ukraynalı hayatını kaybetti. Ve spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlerin golü Anderson Taliska'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir, 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1, TRT Tabi ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa 37, Bakü 31, Kerkük 43, Brüksel ve Üsküp 32, Tiran 33, Sofya 27, Saraybosna 29, parçalı bulutlu olmak üzere Bern ve Amsterdam 29, Berlin ve Stockholm 26, Kopenhag 25, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: 1 dakika. Bor, metalle ametal arası yarı iletken özelliğe sahip bir elementtir. Dünya rezervlerinin %72'sini topraklarında bulunduran ülkemiz, bor kaynaklarında dünyanın en büyük rezervlerine sahiptir. Balıkesir, Kütahya, Bursa, Eskişehir illerimizde önemli bor madeni ocakları bulunur. Ülkemizde bor ham ve yarı işlenmiş olarak iç ve dış pazarlara satılmakta, dünya bor talebinin yaklaşık %37'sini karşılayarak pazarda birinci sırada yer almaktadır. Bor ürünleri inşaat sektöründen tenis raketi yapımına, yanmaz tekstil ürünlerinden cam sanayine, sağlık sektöründen kağıt yapımına, araba hava yastığından nükleer uygulamalara, kimya ve deterjan sektöründen füze yakıtına, elektronik ve iletişim sektöründen tekstil boyalarına, tarımdan fotoğrafçılığa, otomotiv sektöründen kozmetiğe kadar sayısız alanda kullanılmaktadır.
1: 1 dakika.

kendi hikayemizi yeniden keşfetmek ve yaşamın karmaşasında anlam bulmak için her hafta yepyeni bir sayfa açıyoruz. İnsan 360 her salı Türkiye saatiyle 12.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, hayat, sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselir.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor.

Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Başkentimiz Ankara'dan, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından, Irak'tan Yakın Türkmeneli programıyla yeniden sizlerleyiz. Programı sizler için Zeynep Yıldırım hazırladı. Teknik masada Sefa Aktan'la çalışıyoruz ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar. Yaklaşık 50 dakikalık süre boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19 ve 463 34 21. Bir Kerkük türküsüyle Irak'tan Yakın Türkmeneli başlıyor.

Her hafta siz değerli dinleyicilerimizle Irak Türkmen coğrafyasına yaptığımız ziyaretimizde sırayı bu bölümümüzde Kifri ilçesi alıyor. Program danışmanımız ve konuğumuz Kerkük Vakfı sözcüsü, araştırmacı yazar Profesör Doktor Mahir Nakip hocamız ve bu bölümümüzde bir de Kifrili konuğumuz olacak Avukat Ali Hüseyin Beyatlı bizlerle kendileriyle kadim Türkmen coğrafyasının önemli bir parçası Kifri'yi konuşacağız.

0: Hocam hoş geldiniz. Ali Bey siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Hocamızı zaten tanıyoruz sevgili dinleyiciler. Programımıza başlamadan önce Ali Bey'i tanımak istiyoruz. Ali Bey sizi kısaca sizden dinleyelim.
1: Evet, teşekkür ederim. Öncelikle TRT'ye ve size bütün emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli bir program. Ayrıca şunu ifade etmek isterim.

0: Türkmen milli davasında önemli şahsiyetlerden birisi ve eserlerimizin yazılı hale getirilmesine duayen isimlerden birisi olan Mahir hocamızla bu programı paylaşmak benim için onur vericidir. Ali Hüseyin Bayatlı 1983'te Kifri'de doğdum. Daha
1: Evet.
0: doğrusu Tuzur Matu da doğup aslen Kifriliyim. Kifri'de büyüdüm. İlkokul, ortaokul ve liseyi Kifri'de tamamladım. Daha sonra Ankara hukuk Türkiye'de kazanıp yüksek tahsilimi Ankara'da yaptım. Sonrasında yüksek lisans ve doktora edeyim Ankara Üniversitesi'nde hukuk fakültesini tamamladım. Siyasi ve kültürel çalışmalar içerisinde bulundum. 2013 yılında da Irak Türkmen Cephesi Kuzey Bölgesi Parlamento adaylarından birisiydim.
1: Evet. Efendim ilerleyen dakikalarda sohbetimize yine devam edeceğiz sizinle. Şimdi hocamızla devam ediyorum. Hocam kuruluşundan bugüne Oğuzların Bayat Boyu orijinli kadim bir Türkmen ilçesi Kifri'yi konuşacağız bugün. Türkmen coğrafyası haritasına baktığımızda Kifri tam da orta koridorda yer almakta. Kifri ilçesinin gerek tarihçesi gerekse coğrafi konumunun önemi düşünüldüğünde neler söylersiniz?
2: Teşekkür ederim. Şimdi Kifri tabii Bayat Boyu'nun çok önemli bir yerleşim şehridir. Geçmiş programlarımızda da bayatlardan bahsettik. Zaten uzun bir süre biz bayatlardan söz etmemiz gerekiyor. Çünkü bayatlar hakikaten Irak Türklerinin bel kemiğini oluşturur. Ancak Kifri bayatlardan önce de var olan bir şehirdir. Ama Türkmenlerin gelip oraya yerleşmesi onların doğal bir şekilde Türkmenleşmelerine, Türkleşmelerine şey olmuştur, vesile olmuştur. Hanıkink kadar eskidir, Tusur Matı'ndan daha eskidir diyebiliriz. Büyük bir yerleşim bölgesiydi de diyebiliriz. Dolayısıyla Osmanlı zamanında, Osmanlı devrinde Kanuni Sultan Süleyman'ın Irak'ın seferi sırasında tamamen Osmanlı yönetimine geçiyor. Ve Osmanlı yönetimi sırasında da 16. yüzyılda ciddi manada orada Osmanlı şeyleri de kuruluyor. Yapıları da görebiliyoruz. O bakımdan Kerkük Sancağı ile o tarihte de yakın münasebeti oluyor. Ve Türkmen yerleşim bölgelerinin merkezi haline geliyor. Bütün Türkmen şehirlerinin şöyle bir özelliği var Orhan Beyciğim. Şehir merkezleri Türkmendir ama şehrin civarındaki olan köylerin etnik yapısında farklılıklar olabiliyor. Kifri de buna benzer bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla Kifri de bundan nasibini almıştır diyebiliriz. İngilizler döneminde Kifri biraz hedef olmuş. Kifri yapısı itibariyle daha milliyetçi duruşlu. Bütün Türkmenler aslında İngilizlere karşı tavır almış. Nitekim kralın tahta çıkmasında Türkmenler Kerkük'te bunu tasvip etmemişler. Dolayısıyla bu Kifri'de de kendini hissettirmiş. O bakımdan tabiri caizse kara listede olan şehirlerden birisi haline gelmiş. Dolayısıyla Araplaştırma politikasının şeylerinden birisi, hedeflerinden birisi olmuştur. Baas Partisi dönemine geldiğimizde o zaman zaten daha da ayrıntılı bir şekilde oraya girmek lazım. Onu Ali kardeşim daha ziyade üzerinde durur. Hedef şehirlerden birisi olmuştur. Çok ciddi manada aydın yetiştirmiş, çok ciddi manada kültüre hizmet etmiş, çok ciddi manada bir birikim elde etmiştir. Aydınları Bağdat'ta ciddi görevler almıştır. Şahsiyetleri yetiştirmiştir. Hem Türkmen dil, edebiyat, siyasetinde yer alanları vardır. Hem Irak çapında da tanınan şahsiyetleri vardır. Onlardan programımızın ilerleyen saatlerinde bahsedeceğiz.
1: Evet. Hocam sizin de belirttiğiniz gibi Ali Hüseyin Bey ile devam ediyorum. Efendim 1976'ya kadar Kerkük'e bağlı olan Kifri, Bağız rejimi tarafından alınan bir karar doğrultusunda Diyala'ya bağlanmış. Kifri halen Diyala vilayeti sınırları içerisinde ancak Süleymaniye'nin kontrolü altında ve Süleymaniye'nin bir ilçesi olarak görülüyor. İdari olarak da Süleymaniye ile ilişki içerisinde, yani tamamen Kuzey Irak bölgesel yönetimi idari kurumlarınca yönetiliyor. Kifri'nin siyasi statüsünde yapılan bu tarz değişiklikler sosyo-kültürel yapıyı nasıl etkiledi? Bu konudaki değerlendirmenizi alabiliriz.
0: Evet, maalesef bu siyasi saikle yapılan değişiklikler Kifri'nin hakikatleri üzerinde, sosyo-kültürel hakikati ve tarihi gerçeklikler üzerinde çok büyük tahribatlar bırakmıştır. Olumsuz etkiler olmuştur. Sizin de belirttiğiniz gibi 76 yılında çıkarılan bir cumhurbaşkanlığı kararıyla Tusur Matu Tikrit bölgesine, Kifri'de Diyala iline bağlanarak Kerkük'ten koparılmış. Bunun da amacı zaten Kerkük merkezi Türkmen ağırlığının parçalanarak diğer bölgelerde

0: bölgelerde etkisizleştirilmesiydi. Tabii Kifrinin kuzey batısından başlayarak doğu batısı ve güney batısı Türkmenlerinden oluşuyor. Bunun içerisinde Karatepe en önemli kasabalarımızdan birisidir. Bayat köyleri, Ağaçdöken köyümüz var ve Bayat köyleri. Tabii Kifri dediğimizde hocamızın da belirttiği gibi Kifri sadece Kifri merkezden oluşmamaktaydı. Kerkük divası içerisinde iki önemli kazadan birisi olan Kerkük kazası ve Kifri kazası köyleriyle beraber, Tuzurmatı ile beraber bir büyük oluşumu oluşturmaktaydı. Dolayısıyla orada yapılan bu müdahaleler siyasi sahiple yapılmış ve bir nevi aslında asimilasyon politikasının bir parçası olmuştur. Ve bu en çok Kifri'de göç vermesine neden olmuştur. Kifri'de bu durum Türkmenlerin tahsilat düzeyi seviyeleri yüksek olan insanların Kifri'den yavaş yavaş göç vermeye ekonomik nedenlerle tabii bu ayrımlardan sonra ister istemez ticaretin ağırlık merkezi Kerkük'e kaymış oluyor. Dolayısıyla ekonomik nedenlerle de Kifri göç vermeye başlamış. Dolayısıyla ne yazık ki bu siyasi sahikle yapılan bu müdahale amacına ulaşmıştır diyebiliriz. Bizim aleyhimize.
1: Evet.
0: Ne yazık ki.
1: Evet.
2: Bir şey daha ilave edebilir
1: Buyurun
2: miyiz hocam?
1: Buyurun hocam.
2: Ali Bey'in mutlaka temas edecektir belki. Şimdi Kifri yol üstünde olan bir şehir değil. Yani Tuzurmatı mesela Bağdat Kerkük yol üzerindedir. Ama Kifri biraz yan tarafa düşüyor. Onun da dezavantajları olmuş. 60'lı yıllara kadar demografik yapısı hiç değişmemiş. Ama 60'lı yıllardan sonra nüfus kaybı olmuş.
1: Evet.
2: Bu nüfus kaybı ya Bağdat'a doğru olmuş ya da Kerkük'e doğru olmuş. Ve bunda da tabii daha çok aydınları kapsamış. Hal böyle olunca Kifri kimlik kaybına
1: maalesef,
2: uğramıştır.
1: Maalesef.
2: Şeyden de bahsedebiliriz Ali Hocam. Kraliyet zamanında dil kanunu çıkıyor. O dil kanunu sırasında mahkemelerde, resmi yerlerde konuşulabilen diller arasında Kifri Türkçe olarak belirleniyor. Yani Türkçe konuşulabilir bu şehirde şeklinde.
1: Evet, evet.
2: Mahkemelerde,
1: evet.
2: Değil mi? O konu bir izah edersen daha güzel olur.
0: İlk belirtinize ilaveten Kifri aslında kervansaraylarıyla ünlü bir yerdi.
2: Hı-hı.
0: Bu Osmanlı döneminde İran ve Süleymaniye üzerinden gelen kervanların Kifri'de konaklayıp dinlendikleri ve ticaret yaptıkları, daha sonra Bağdat'a doğru yol aldıkları bir yerdi. O yüzden Kifri o bölgenin kaza olarak merkeziydi. Daha sonra hocamızın da isabetle buyurduğu gibi bu ayrıştırma ve koparmadan sonra bir de Kerkük, Bağdat ve Saho'ya kadar uzanan Irak'taki uluslararası yol yapımı sonrasında Kifri bir
2: kenarda kalıyor.
0: Haliyle

0: Irak'ta yerel diller kanunu 1931'de çıkarılıyor. Bunun da nedeni Irak yani Britanya, Büyük Britanya biliyorsunuz Manda yönetimi altındaydı. O
1: Evet.
0: Manda yönetiminden çıkarak uluslararası alanda egemen bir devlet olarak milletler özellikle özür dilerim cemiyet
1: Cemiyet-i Akvam.
0: Cemiyet-i Akvam'a üye olmak istiyor. Fakat Cemiyet-i Akvam'da şartları vardır. Bunun içerisinde Irak demokratik bir ülke olacak. Hiç kimse hiçbir etnik yapıda ayrımcılık yapılmayacak. Dolayısıyla bunun için 31 yılında yerel diller yasası çıkarılıyor. Orada hocamızın da belirttiği gibi Türkmen bölgelerinden bahsedilirken tam iki merkez bahsediliyor. Bu Kerkük ve Kifri. Tabii Kerkük dediğimizde çevresi Dağkuk bütün bölgeyi kapsıyor. Kifri dediğimizde Kifri ve 31 ilinden bahsediyoruz. Tuzurmatu, Karatepe, Hanekin bölgesine kadar uzanan alanı kapsıyor aslında. Bu bir hak olarak tanınıyor. Bir yıl sonra 1932'de Irak Cemiyet-i Akvam'a üye olmak için bir deklarasyon yayınlıyor. Bu deklarasyonda yine aynı iki bölge zikredilerek burada tedrisatın, mahkemede kullanılan dillerin ve memurların, tapuda, diğer sair işlemlerde, kamusal işlemlerde Türkçe bilen, Türkçe dilini resmi dil olarak tanıyor. Şuraya çok önemli vurgu yapmak isterim ki bu deklarasyon la birlikte aslında Türkçe eğitimi ve Türk dili ve Türkmenlerin temel hakları Irak'ın iç işleri meselesi olmaktan çıkmış. Deklarasyonun 10. maddesinde bu zaten belirtiliyor. Şöyle ki Cemiyet-i Akvam üyelerinin onayı olmadan bu deklarasyonun hiçbir maddesi değiştirilemez hükmü yer alıyor. Hal böyle olunca biz uluslararası hukuk literatürüne ile ifade edersek bu şu demek oluyor. Irak'ta Türkmen meselesi uluslararasılaşmış bir meseledir. Ve Türkmen haklarına müdahale edilmezliği ilkesi benimsenmiş oluyor. Fakat ne yazık ki bu bir gerçeklik. Fakat bu hakikat. Ancak realiteye döndüğümüzde gücü elinde bulunduran diktatör rejim, özellikle Saddam Hüseyin rejimi, Baas rejimi bu hakları hiçbirini tanımıyor ve bu yazılanlar kağıt üzerinde kalıyor. Fakat bu artık diktatörlük dönemi geçmiştir. Biz haklarımızın farkında olarak gereği gibi ve uluslararası düzeyde savunacak nitelikte bir halde inşallah tekrardan haklarımıza kavuşur hale geleceğiz.
2: İnşallah. Efendim malum Kifri'deyiz. Bir Kifri türküsü dinleyeceğiz. Kifri'ye yolum düştü.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Bayat Türkmenleri, Kifriye ve Irak Türkmenleri için çok değerli bir ismi anmak istiyoruz. 31 Mart 2024 tarihinde hain bir terör saldırısında şehit olan Bayat Türkmenlerinin lideri Hüseyin Alluş Bayatlı'yı bugün burada bulunan oğlu Avukat Ali Hüseyin Bayatlı'dan dinlemek isteriz. Neler söylersiniz efendim Hüseyin Alluş Bayatlı'nın Irak Türkmen siyaseti ve Irak Türkmen birlikteliği için verdiği mücadele hakkında? Bölgede bulunan Bayat Türkmenleri onun yokluğuna alışabildi mi?
1: Öncelikle şehidimizi almış olduğunuz için çok çok teşekkür
0: Biz
1: ediyorum.
0: Teşekkür ederiz.
1: Allah bütün şehitlerimizi cennetiyle cem eylesin
0: Amin.
1: İnşallah. Şimdi şehidimiz 1956'da Kifri'de doğdu. İsmail Bek Mahallesi'nde doğuyor. Zeynep Ana'nın ve Usta Ali'nin son evladıdır. Benim dedem inşaat ustasıdır. Usta Arlış olarak meşhurdur, bölgede tanınır ve kubbelerin son ustalarından birisidir. Kubbe yapım ustalarındandır. Şehidimiz 1970'li yıllardan, daha doğrusu 60'lı yıllardan, gençlik çocukluk yıllarından itibaren milli meselelerimize çok yakın ve kendisinden büyüklerden, özellikle abisi Ekrem Hoca'nın da Türkçe eğitimini görüyor. Hatta biz 90

0: zamanda 70'li yılların artık gençlik yılları iş hayatına atlıyor. Türkmen Kardeşlik Ocağı'nın üyelerinden, hatta ödediği aidat defteri, küçücük bir defterdi, mavi, Türkmen Kardeşlik Ocağı yazıyor üzerinde, eski Arapça alfabeyle yazıyor. Orada ödediği aidatlar da hala o defterde durur. Rahmetli 80'li yıllarda da başta Ekrem Tuzlu gibi, Haba gibi önemli büyüklerle bir arada Türkmen sıra geceleri düzenliyor Kifri'de ve bunun nedenleriyle, bundan dolayı kaç defa tutuklanıyor, gözaltına alınıyor ve teröristlik faaliyetlerinde bulunmakla suçlanıyor Bağız rejimi tarafından. 91 yılından sonra da asla Bağız rejimine üye olmayan, Bağız partisi mensubu olmayan, 91 yılından sonra da kendisine gelen siyasi teklifleri, Türkmen dışındaki siyasi teklifleri eliyle reddetti. Hatta bir gün kendisine sorduğum belediye başkanlığı teklif edildi kendisine. 93 veya 2 olması lazım.
1: Bağız döneminde.
0: Hayır, Bağız'dan sonra Kuzey Bölgesi, Kuzey Güvenli Bölge kurulduktan sonra ben niye yapmadığını sorduğumda, ben Bağız üyesi olmadım oğlum, başka parti üyesi mi olacağım şimdi bu tarihten sonra? 91'den sonra Türkmen siyasi hareketi Kuzey Bölgesi'nde artık fiilen sahaya iniyor. Ve ilk geldiklerinde kapımız çalındığında biz ağırladık. Rahmetli ağırladı. Ağırlananlar arasında Mustafa Kemal Yayçılı rahmetli Necmettin Kasap. Bu figürler sayesinde Kifri'de ilk okul teşekkülü yapıldı. İlkokul eğitimini gördü ve ilk 5. sınıftaydım ben, o okula başladım. Kendisi siyasi bütün desteği verdi. Bina kira karşılığı olmaksızın iki evimiz vardı. Birisini tahsis etti. Siyasi parti bayrağı orada dalgalandı. Milli Türkmen Partisi bayrağı böylece o bölgede kendi emekleriyle evde yapılan, divanhanede yapılan toplantılarla insanları bir araya getirerek, teşvik ederek, güç vererek, maddi manevi. Ve en son 94'te de tabii Türkmen Kifri Türkmen Radyosu'nun kendisi özel aracıyla gidip Erbil'den aldı getirdi. Doktor Muzaffer Arslan başkanlığı dönemindeydi. O bölgede gerçekten çok sayıda katkı sağladı. Maddi manevi katkı sağladı. Kendisi sevmezdi anlatmasını. Ben de fazla anlatmak istemiyorum açıkçası. Bu kadar
1: Evet.
0: yetineyim.
1: Efendim teşekkür ediyoruz. Şehit Hüseyin Alluş Bayatlı'nın nezdinde tüm Türkmen şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.
0: Allah razı olsun.
1: Hocam Kifri'nin yetiştirdiği özgün değerlerden ve içinde bulunduğu topluma değer katan bir isimle devam edelim. Tıp dünyasına sunduğu önemli katkılarla bilinen, Türkiye'de pediatrik nefrolojinin kurucularından, 2026 yılı Mart ayında kaybettiğimiz ülkemizin tanınmış akademisyenlerinden Profesör Doktor Enver Hasanoğlu. Sayın Hasanoğlu, Türk tıbbına ve yüksek öğretimine katkısının yanı sıra üstlendiği tüm görevlerde de ülkesinin yüz akı bir isim. Neler söylersiniz böylesine önemli bir isim hakkında?
2: Efendim, Kifri sadece Enver Hasanoğlu gibi değerler yetiştirmedi. Onun gibi birçok kıymetli insan yetiştirdi. Evet, Ali kardeşimizin anlattığı Hüseyin Alluş bir siyasi figürdü. Ama edebiyat alanında, ondan sonra fikir alanında, sanat alanında, müzik alanında çok ciddi isimler yetişti Kifri'den. Bunlarla bir kısmını ben şahsen de tanıdım. Ama çok eskilere gidersek mesela Abdülkadir Hulusi adında Irak çapında tanınan bir yazar, Bağdat'ta da adı geçmiş önemli bir şahsiyet var. Halk müziği benim ilgilendiğim alandır
1: Evet.
2: biliyorsunuz. Abdurrahman Veli adında makam okuyucusu, gazel okuyan, yani bizim Hafız Burhan gibi şahsiyetleri var. Hele hele bir de Rahmetullah Şaltak adında bir adam. Kifri'den çıkıyor. Bağdat'ta bütün makam sohbetlerinde ve müzik alanlarında arz-ı endam eden bir şahsiyet. Şaltak kelimesi de çok ilginç bir kelimedir. Yani Orta Asya'da da var olan bir kelime. Kavgacı, baba yiğit filan anlamındadır yani. Ve hakikaten de kendisi öyleymiş. Bağdat'ta da öyle bir ün salmış filan. Enver abi rahmetli, tabii biz Türkiye'ye geldiğimizde şeyini bitirmiş, fakültesini bitirmiş, Hacettepe'de ihtisas yapıyordu. Müthiş yumuşak huylu, birleştirici bir insan, herkese yakın, herkesle muhabbet kurabilen, birleştirici bir şahsiyetti. Bunu hayatı boyu yaşadı diyebilirim. Akademik alanda da fevkalade başarılıydı. İhsan Doğramacı boşuna Enver abinin elini tutmadı.
1: Evet.
2: Onunla beraber her zaman sağında yer aldı. Çünkü Hacettepe'de de zaten hep yanında oldu. 46 Kerkük doğumludur veya Kifri doğumludur. Rahmetli babası Türkmen elinin tanındığı çok

0: değerli eğitimcilerinden birisidir. Çok güzel bir evleri vardı, yani böyle konak denebilecek düzeyde bir evleri vardı Kifre'de. Ben o evi iyi bilirim. O evi Enver abi sonra bağışladı ve restore edildi. Şu anda müze olarak bildiğim
1: Evet, doğru.
0: kadarıyla, değil mi Ali Can?
1: Başlayacak. Evet, açılış
0: Evet,
1: yapılacak yakın bir
0: açılışı
1: zamanda.
0: yapılacak. Enver abi çok farklı görevler aldı. Mesela Erciyes Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'nin kurucularından sayılır. Dekanlığını yaptı 84 yılında. 4 sene orada kaldı. Erciyes Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'nin kurucusudur
1: Evet.
0: desem yeridir. Ondan sonra arkasından Gazi Üniversitesi'nin
1: Rektör.
0: rektörlüğünü yaptı. Ki Gazi Üniversitesi aslında çok şey bir üniversiteydi. Yani problemli bir üniversiteydi. Ben de oranın mensubu olduğum için onu rahatlıkla söyleyebilirim. En huzurlu dönemini rahmetli Enver abi zamanında orası yaşadı. Arandı, sürekli arandı. Yani öyle bir şahsiyeti vardı. Nitekim buna binaen rektörlüğü bittikten sonra Yükseköğretim Kurulu üyeliği geldi. Orada da çok birleştirici bir rol üstlendi. Türkmen davasına da hizmetleri vardı. 90'lı yıllarda hiç kimsenin cesaret edip gidemediği Erbil'e çok rahatlıkla kalktı gitti. Hassasiyeti vardı Türkmen meseleleri konusunda. Ama dediğim gibi mümkün mertebe hep birleştirici şeye çalışırdı. Uluslararası bir şey vardı, bir kimliği vardı. Türk dünyasında tanınan bir şahsiyetti. Özellikle Azerbaycan'da çocuk nefrolojisi konusunda bir hayli hizmetleri olan, hastanelerde birimler kurmayı başarabilen önemli bir şahsiyetimizdi diyebiliriz. 7 Mart 2026 günü maalesef kendisini kaybettik.
1: Evet.
0: Mekanı cennet olsun.
1: Evet.
0: Son anlarına kadar benimle WhatsApp üzerinden yazışırdı. Güzel güzel hat meraklısıydı. Osmanlı hatları meraklısıydı. Onu gönderirdi. Okuyamadığını bana sorardı. Benim okumadığımı ona sorardım. Yani hayat dolu bir insandı.
1: Evet.
0: Mekanı cennet olsun.
1: Amin. Amin. Hocam hızlıca devam ediyorum. Ali Hüseyin Bayatlı'ya soracağım. Ali Bey, ilçenin tarihi ve kültürel dokusunu oluşturan mahalle ve yer adları ile ilgili neler söylersiniz? Burada bulunan tarihi Türkmen mahalleleri ve Türkmen boylarıyla Türkmen ailelerinden de bize bahseder misiniz?
2: Evet. Ben çok ilginçtir. Tesadüf mü, tevafuk mu bilmiyorum ama rahmetlinin evraklarını karıştırırken
1: Babanızın?
2: evet,
1: Evet.
2: rahmetli şehidimizin kendi el yazısıyla yazmış olduğu Kifir'de eski mahalleler kağıdını buldum. Burada
1: Evet.
2: kendi yazdıklarıyla ifade edeyim. Bir Kışla Mahallesi, iki İsmail Bek Mahallesi, üç Takaltı Mahallesi, dört Seyitler Mahallesi, beş Acemler Mahallesi, Dedeler Mahallesi, İmam Muhammed Mahallesi, bir de Demirciler Mahallesi.
1: Bu 10 mahallenin 10'u da Türkmen mi efendim?
2: %90 oranda
1: Yüzden.
2: Türkmen diyebileceğimiz mahalleler. Zaten Kifri 1960'lı ve 70'li yıllardan sonra göç alan, Türkmen dışında göç alan, o sosyokültürel yapısı değişmeye ve bizim tabiri caizse aleyhimize değişecek şekilde olmuştur. Bir de ailelerden bahsetmek istersek veya aşiretlerden, Kifri'nin temel kurucu aşireti olarak kabul edilen Bayatlılar biliyorsunuz. Bir de Vendavi aşireti olarak ikinci büyük aşiretimiz Kifri'de sakinler. Ayrıca belli bazı ailelerimiz de vardır ki bunlar arasında mesela Çelebiler var, Kayacılar var, Demirciler var, Arnavut ailesi var, Allah Verdi ailesi, Küzeciler, Acemler, Seyitler, Kadav, Kasaplar, Bağvancılar, Nalbantlar, Hancılar. Bunlar önemli aileler olarak yer alıyor Kifri ilçemizde. Kifri'de bu şekilde ifade edeyim ben süre içerisinde.
1: Evet,
2: Başka sorunuz olursa oraya
1: zamanımız da az kaldı. Sırayı da ekonomik değerlendirelim. Haklısınız. Hocam sizinle devam edelim. Kifri ilçesi zengin sözlü kültürü, yerel ağız özellikleri ve yetiştirdiği edebiyatçılarla Irak Türkmenleri kültür mozaiğinin çok önemli bir parçası. Bu yönüyle bölgenin dil ve ağız özellikleriyle sanat ve edebiyat geleneği hakkında neler söylersiniz?
0: Efendim bir kere Irak Türkleri bütün şehirleri itibariyle 50'li yıllardan yakın tarihe kadar, 2003 yılına kadar bütün siyasi fikir hayatlarını, faaliyetlerini hep edebiyat üzerinden anlatmaya çalıştılar. Hoyratlara dertlerini anlattılar. Şiirlere de şehir hayranlıklarını dile getirdiler. Ne bileyim, Türkiye'deki olan yazarları, masum olan şeyleri tanıttılar filan. Bu simalardan bir tanesi rahmetli Abdülhakim Recaoğlu'dur.
1: Evet.
0: Abdülhakim Recaoğlu'nu ben şahsen görmüştüm. Ben 71'de Türkiye'ye geldiğimde.

0: Zaten 3-4 sene sonra vefat etti. Çok önemli bir şahsiyetti. Malum Türkmenlerin Bağdat'ta çıkardıkları Kardeşlik dergisinin daimi yazarıydı. Uzun uzun yazıları vardı orada. Çok farklı farklı alanlarda bir mütefekkir de diyebilirim. Yeri geldiğinde felsefe yazdı. Felsefe ile ilgili makaleleri vardı. Sürrealizmi mesela biz ondan öğrendik. O bize tanıtırdı bu şeyleri. Ondan sonra Irak Türkmenlerinin eğitim sorunları konusunda yazıları var. Kültür ve edebiyat konusunda yazıları var. Atatürk hakkında çok ilginçtir makalesi var.
1: Evet.
0: Ama böyle çok üstü kapalı bir şekilde Atatürk'ü anlatıyor. Bir siyasi figür olarak değil, bir devlet kurucusu olarak anlatıyor. Ayrıca Yunus Emre'yi, Mevlana'yı vesaire bir şahsi birkaç şahsiyet daha var böyle yani Türkiye'deki olan tanınan adamları Türkmen okuyucusuna tabi Osmanlı alfabesiyle anlatarak çok güzel yazıları oldu. Hakkında çok güzel bir kitap yayınladı Supi Saatçi Ötken Yayın Evi'nden. Recioğlu'nun şey konusunda, faaliyetleri konusunda, makalelerine tahlili konusunda. Recioğlu'nun kızı da önemlidir. Nilüfer.
1: Yeter
0: Evet,
1: Bayatlı.
0: Nilüfer Bayatlı Recioğlu'nun kızıdır.
1: Evet.
0: O da Edirne'de öğretim üyesiydi. Sanırım emekli oldu. Onun da çok büyük hizmetleri var. Özellikle Kerkük şeyinin tahrir defterinin 111 numaralı Kerkük tahrir defterinin günümüze kavuşturulması, onun hakkındaki olan tahlilleri, yazıları çok eskilere dayanır. Doktora tezidir onun. Dolayısıyla büyük hizmetleri oldu. Yani kısacası Abdülhakim Recioğlu Irak yani 60'lı yıllardan ta 70'li yıllara kadar Türkmen Kardeşlik Ocağı'ndan bilgi toplayan her Türkmen'in uğradığı mahalle Recioğlu'nun mahallesiydi diyebilirim.
1: Evet.
0: Çok güçlü bir Türkçe kalemi vardı. Türkçeyi Kifri'de öğrenmiş. Yani yazma edebiyatını babasından öğrenmiş ama etrafına sürekli bilgi saçan, aydınlık saçan, ışık saçan bir Türkmen aydınıydı. Allah
1: Evet.
0: rahmet
1: Amin.
0: eylesin.
1: Amin. Efendim, son olarak programımızın başında da belirttiğiniz üzere Kifri'nin siyasi ve idari statüsündeki yaşanan aslında bir nevi karışıklık diyeceğim ama bu durum Kifri'nin siyasi geleceğine nasıl ışık tutmakta? Ali Hüseyin Bey sizden dinleyelim efendim.
2: Evet, biz Türkmenler Kifri'nin asil unsuru ve asıl toprak sahipleri olarak hiçbir zaman Kifri'de kargaşa, kaos ve siyasi etnik ayrımcılığa yol açılmasına sebep olmadık veya izin vermedik. Bizler her zaman oradaki toplumun harcı olmuştuk ki rahmetli şehidimiz de son vazifesi biliyorsunuz Bayat Boyu'nun oradaki önderliğine seçilmişti. Bu niye bu şekilde seçildi, teveccüh gördü halk tarafından? Çünkü birleştirici rolü vardı ve orada toplumsal hiçbir sorun etnik yapılar arasında yaşanmamıştır. Fakat siyasi sorunlar ne yazık ki galip gelebilmiştir zaman zaman. Kifri 91'den sonra Kuzey bölgesi içerisinde yönetim içerisinde yer alır. Fakat halen bazı kamusal idari nüfus sayımı, nüfus yönetimi bakımından hala Diyala merkezde işlemler görür bir kısmı ve özellikle de Irak Yüksek Federal Mahkemesi'nin tartışmalı bölgeler ya yani Irak tırnak içerisinde söyleyeyim Irak Anayasası'nda çekişmeli bölge olarak adı geçen ifadesi geçen bölgelerin asıl tartışmalı bölge Kifri olduğunu söyler. Çünkü statüsü 91 yılında fiilen Süleymaniye'ye bağlıdır. Yasal olarak Diyala'ya bağlıdır. Fakat yasal olarak da o yasallık ne kadar meşru biliyorsunuz 76 yılında Kerkük'ten koparıldı. Dolayısıyla bu gibi tenakuzlar içerisinde, çelişkiler içerisinde Kifri'nin siyasi geleceği ne yazık ki tartışmalı olarak bir müddet daha devam edeceğine benziyor. Umarım Türkmen siyasi aklı ve Türkmen siyasi hareketi oradaki sorunları çözebilecek kabiliyette reaksiyon gösterebilir ve güçlü kadrolarla yola devam ederler inşallah.
1: Hocam yavaş yavaş kapatacağım ama Kifri ile ilgili son cümlelerinizi sizin de alalım. Buyurunuz.
0: Efendim, hiçbir Türkmen şehir hoyratsız olmaz.
1: Evet.
0: Kifri'nin de kendine göre şairleri vardı. Ve onların içerisinde benim de yakından tanıdığım İzzeddin Dede isminde bir hoyrat ustaları vardı. Bakın ne diyor, ne kadar
2: Bir de
0: güzel
2: hocam
0: söylüyor.
2: özür dilerim. İki şairi daha ismen analım buradan. Muhtasam Namık
0: Namık,
2: Bayatlı. Bir
0: evet
2: de
0: o da.
2: Adil Gamgin de hikayesi çok
0: Evet.
2: özeldir. Başka zaman anlatırız inşallah.
1: İnşallah.
0: Hoyrat diyor ki, düz Kifri, eğri olmaz, düz

0: tarihlere şan verir. Kerkük, Erbil, Duz, Kifri.
1: Evet.
0: Mendilimden, kan sildim mendilimden. Parça parça olursam vazgeçmem ben dilimden. Türkoğlu Türkmenem ben. Asılsam ben dilimden.
1: Çok kıymetli, evet. Çok güzel eserdi. Ağzınıza sağlık hocam. Efendim program danışmanımız Kerkük Vakfı sözcüsü, araştırmacı yazar Profesör Doktor Mahir Nakip hocamıza ve bölüm konuğumuz olan Avukat Ali Hüseyin Bayatlı'ya kıymetli katkılarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Irak'tan Yakın Türkmeneli programının bu haftada sonuna geldik. Haftaya aynı gün aynı saatte tekrar bir arada olmak ümidiyle efendim. Hoşçakalın.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Brezilya'dan Marcio Longo'nun yazdığı mektup. Merhaba, nasılsınız? Ben Arjantinliyim ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun sadık dinleyicisiyim. Yayınlarınızı genellikle web sayfası üzerinden dinliyordum ama şu anda Maceo'da yaşıyorum ve daha ziyade kısa dalga üzerinden sizleri dinliyorum. Güzel ülkeniz hakkında bilgiler edinmek çok hoşuma gidiyor. Bize bu bilgileri aktardığınız için çok teşekkür ederim. Kucak dolusu sevgiler ve başarılar.

Sayın Türkiye'nin Sesi Radyosu Rusça Masası çalışanları, İstiklal Marşı'nın Türkiye'nin milli marşı olarak kabul edilişinin 104. yılı kutlu olsun. Büyük şair Mehmet Akif Ersoy'un hatırası hiç sönmesin. Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşının yüreği vatanı için çarpmaya devam etsin. Saygılar. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Arzu Türkdoğan, haberleri veriyoruz. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Gürlek, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3 milyar 700 milyon dolara ulaştığını belirtti. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için karşılıklı çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Bakan Bolat, Ankara'da Suriye Gümrükler ve Sınır Kapıları Kurumu Başkanı ile görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.

Para Politikası Kurulu yarın yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Türkiye'deki 42 TÜBİTAK Bilim Merkezi'nde 2 hafta sürecek yaz akademisi eğitimleri başladı. Programda öğrencilere robotik kodlama, uzay bilimleri, fizik ve matematik gibi çeşitli alanlarda eğitimler veriliyor. Teorik bilgileri uzman eğitmenlerden alan öğrenciler son teknoloji materyallerle uygulama yapma şansı da elde ediyor. Türk Savunma Sanayi uluslararası işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Baykar'la İtalyan savunma devi Leonardo'nun ortak girişimi LBA Systems, Bayraktar TB3 platformundan geliştirilen yeni insansız hava aracını ilk kez İngiltere'deki Farnborough Havacılık Fuarı'nda tanıttı. Astor Levante adını taşıyan yeni platformun ilk teslimatlarının yıl sonuna kadar yapılması planlanıyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırladı. Ortak basın toplantısına Alman ve Rus siyasetçilerin Bakü'de gizlice görüştüğü iddiası damga vurdu. Merz, konudan haberdar olmadığını belirtti. Aliyev ise söz konusu kişilerin aynı tarihlerde Bakü'de olduğunu doğruladı. Azerbaycan makamlarının önceden bilgilendirilmediğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la işimiz henüz bitmedi diyerek saldırı tehdidinde bulundu. İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında, çok güçlü biçimde vuracaklarını söyledi. Trump, savaşta 18 Amerikan askerinin öldüğünü de açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın müzakereler konusunda ciddi olmadığını savundu. Sahada da gerilim sürüyor. Amerikan basınının ortaya attığı iddiaya göre Washington yönetimi Suudi Arabistan'la nükleer anlaşma yaptı. 30 yıl sürecek anlaşmanın Suudi Arabistan'a uranyum zenginleştirmesi imkanı sunacağı iddia edildi. Habere göre anlaşma yakın zamanda Kongre'ye sunulacak. Gelişmenin İsrail'de ise rahatsızlığa neden olduğu belirtiliyor. Ukrayna, Rusya'ya ait kritik noktalara insansız hava aracı saldırılarını sürdürüyor. Bu kez Rus e-ticaret devi Wildberries'in depoları hedef alındı. Tesislerde yangın çıktı, zararın yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Rusya da Ukrayna kentlerini vurdu, 4 Ukraynalı hayatını kaybetti. Ve spor, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golü Anderson Talisca'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir ikinci eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 33, Brüksel 32, Bakü 31, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29, parçalı bulutlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, Kopenhag 25, Stockholm 26, Amsterdam 29, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Kulakları Odabaklı programına hoş geldiniz. Oda süremiz 60 dakikadır. Yayınımızı dinlerken dertlerinizi bırakmanız, merakınızı ve neşenizi yanınıza almanız önemli rica olunur. Kaçırılan programdan duyulacak pişmanlıktan ekibimiz sorumlu değildir. İyi dinlemeler.
1: Mola Vakti. Efendim merhaba, Mola Vakti'ne hoş geldiniz. İşte programımız başladı.
2: Mutlu akşamlar, Mola Vakti'ne hoş geldiniz.
1: Keşke programımızın yayın saatini değiştirmeseydik Abdullah.
2: Girişte hayırdır, nereden çıktı o?
1: Bu sıcaklarda yayına gelmek çok zor oluyor da. Saat 20'de yaparken ne güzel, hava serinleyince geliyorduk. Serin serin yayınımızı yapıyorduk.
2: Kış günlerinde de donuyorduk ama hatırlıyorsan. Karanlıktaydık ve soğukta geliyorduk yayına.
1: O zaman keşke kışları 17'de, yazları 20'de yapsaydık yayınımızı.
2: Ha, kış saati ve yaz saati uygulamalı mola vakti. Tamam. Ama efendim siz saygıdeğer astrolistimiz üşümesinler. Aynı zamanda sıcaktan bunalmasınlar. Çünkü aynı zamanda tarih uzmanımızsınız. Beyninizin de bundan etkilenmemesi gerekiyor. Aynı zamanda moda tasarımcısısınız ki çok önemlidir. Bundan da etkilenmeyin. Altın, gümüş, takı danışmanlığında nasıl faydalanacağız? Siz soğuktan tabii, etkilenir, tabii. Sıcaktan böyle hararet basarsa sizi. Bu nedenle de sizi mi kıracağız, seneye öyle yaparız diyeyim bari. Gerçi buna feray karar verecek ama olsun.
1: Olmaz, olmaz. Yayıncılık kurallarına aykırı bir kere. Bir programın bir yayın saati olur.
2: Bir kış saati, bir yaz saati olmaz.
1: Olmaz.
2: Ne yapacağız o zaman?
1: Benim başka bir fikrim var. Stüdyoya iki tane yelpazeci alalım. Ne dersin?
2: Yelpazeci mi?
1: Evet.
2: Senin bu çok tatlı.
1: Hani tarihi filmlerde olur ya, padişahın tahtının yanında iki tane iri yarı zenci olur. Ellerinde kocaman palmiye yapraklarını ahenkle sallayıp padişahı serinletirler ya.
2: Evet.
1: İşte onlardan iki tane de bizim stüdyomuza isteyelim. Hatta program biterken program ekibini anons ediyoruz ya, onları da ekleyelim.
2: Ne diyelim mesela?
1: Yelpaze sallayanlar, Pala Pofur ve Rıza Rüzgar gibi.
2: Pala Pofur mu? Pufur pufur etsin diyorsun.
1: Evet.
2: Bir de ne diyelim?
1: Rıza Rüzgar. Ha. Beğenmedin mi?
2: Bilemedim mi? Tamam, öyle uygun gördüysen. O mutlaka siyahi olacaktır öyle mi?
1: Tabii.
2: Beyaz tenli alırsa olmaz.
1: Yok.
2: Yani onlar kararıp gelmiş.
1: Tabii.
2: Nilgün, bizim stüdyolarımızda klima olduğunu farkındasın değil mi? Yani... Neden yelpaze sallayanlara ihtiyaç duyuyoruz onu anlatalım.
1: Yani sen de hiçbir şey anlamıyorsun.
2: Vantilatör
1: zengin
2: desem
1: ses yapar. Bizi.
2: Ha, vantilatör fakir gösterir.
1: Tabii. Bak, variyetleri var ki yelpazecileri de var derler.
2: Neyi var da neyi de var?
1: Variyetleri var ki yelpazecileri de var derler.
2: Bu Türkçe meali?
1: Zenginler işte. Yelpazeci de tutmuşlar derler.
2: He, varlıkları var.
1: Paraları
2: zenginler,
1: var, pulları var yani.
2: Ya ben o kadar uzağım ki variyet.
1: Variyet, variyet.
2: Bak sözcüğe de uzağım.
1: Evet, ona bile vakıf
2: variyet,
1: değilsin yani.
2: Zenginlik, varsınlık yani.
1: Tabii, ha, tamam. Tabii.
2: Ne ilgisi var peki zenginlikle yelpazenin? Yelpazeyi böyle 20 liraya 30 liraya da alabiliyoruz.
1: Yani işte tabii ki benim gibi tarih uzmanı olmayınca böyle ilgi kuramazsın. Ne dedim biraz önce? Tarihi filmlerdeki padişahlar, hükümdarlar gibi bizim de yelpazecilerimiz olsa demedim mi?
2: Dedin, evet.
1: Peki o filmlerde dekor olsun diye mi o yelpaze sallayan dev zencileri koymuşlar sence?
2: Benim bir fikrim yok. Sence niçin koymuşlar?
1: Şimdi o filmlerde dekor olsun diye koymadıklarına göre tarihi gerçekleri yansıtmak için koymuşlar. Hmm. Çünkü eskiden padişahların, hükümdarların yelpazecileri vardı dedim. Tahtın arkasında yanında durup palmiye yapraklarından oluşan yelpazeleri ahenkle dans ettirip padişahı, hükümdarı serinletirlerdi.
2: Tarihi gerçekleri nereye yansıtıyorlar peki bunlar? Merak ettim. Rüzgara doğru mu?
1: Evet.
2: Yansıtıyorlar yani.
1: Evet, ha. Evet, evet.
2: Mesela sarayda bu işi yapan kişi sensin ve sana soruyorlar Nilgün. Sen çok meraklısın ya.
1: Tamam.
2: Sarayda ne iş yapıyorsun? Ve yanıt veriyorsun. Padişahı yelliyorum. Serinletiyorum. Ya bu çok komik değil mi? Bak sen bile güldün.
1: Ama değil. Çünkü bazı
2: niye
1: gülüyorsun
2: o zaman madem komik değil?
1: Şimdi bazı saraylarda yelpazeci olmak epey onurlu bir işmiş. Sen bugünün dünyasından bakıp komik buluyorsun, öyle söyleyince ben de güldüm. Ama
2: sen de bugünün dünyasından baktın değil mi?
1: O zamanlarda yaşasam mantıklı bulurdum bir kere. Hatta çok başarılı bir yelpazeci bile olabilirdin sen, biliyor musun?
2: Ben?
1: Evet.
2: Neden?
1: Çünkü çok hareketli ve acelecisin ya. Hızlı hızlı sallardın yelpazeyi mesela. Padişahı bırak serinletmeyi, adamı zatüre bile edebilirdin sen.
2: Sarını, pardon, sarayların aranan yelpaze. Bir söyleyeceksem ne güzel söyleyeceğim. Sarayların aranan yelpazecisi.
1: Evet.
2: Kimim ben? Rüzgarzade Abdullah Efendi ya da Abdullah Yelhan.
1: Abdullah Eserzade de olabilir.
2: Ama Rüzgarzade daha iyi değil mi?
1: Rüzgarzade. Evet. Güzel bence. Sen tabii kendi ismini kendin belirle. Ama eminim çok iyi bir yelpazeci olurdun sen. Peki ilk yelpazeyi nasıl bulmuşlar biliyor musun?
2: Hayır. Nasıl bulmuşlar Sayın Tahir Uzmanım?
1: Ben de bilmiyorum.
2: Ama çok güzel yazabilirsin.
1: Ama istersen evet tarih yazabilirim.
2: Buyurun diyeceğim ama eyvah, ne rivayetler ne meseller dinleyeceğiz birazdan. Yazma desem de ne yapacaksın? Yazacaksın. Hadi anlat bakalım, dinleyelim ne çıkacak yelpazeden.
1: Şimdi bizim Bay Hönk'le karısı Naoma artık çoluk çocuğa karıştık, biraz mal mülk edinelim, kendimiz ekip biçelim deyip kredi çekip 5 dönüm tarla almışlar. Biz hatırlıyoruz tabii Bay Hönk'le Bayan Naoma'yı, karısı Naoma'yı, ama dinleyicilerimize de hatırlatalım istersen.
2: İlk çağda yaşamışlar. Heh. Daha doğrusu orta çağ öncesinde.
1: Evet.
2: Yaşamışlar. Bunlar mağara devrinin insanları. Ve ne yapıyorlar bunlar? Evleniyorlar, çocuk çoluk sahibi oluyorlar. Fakat kadın, günümüzün kadınları gibi her türlü erkeğe eziyeti çektiriyor. Erkek de...
1: Çok ayıp. Erkeğe her türlü eziyeti çektiren kadın.
2: Günümüz kadınları gibi derken şunu da anlatmak istiyorum. Trip atıyor.
1: Evet.
2: Derdini çok açıktan belli ediyor.
1: Evet.
2: Erkek de
1: ne
2: bunu
1: güzel
2: çekiyor.
1: Tabii ya anlayacak ya da çekecek.
2: Erkek ne yapıyor? Ava gidiyor, avlanıyor, evini geçindiriyor ve karısının tüm isteklerini ne yapıyor? Yerine getiriyor. Yerine getirmezse ne oluyor? Sorun oluyor.
1: Ama bak şimdi kredi çekmişler.
2: Bu arada ben ona takıldım. Şimdi mağara devrinde kredi çekecek kadar gelişmişlik var.
1: Evet.
2: Doğru mu?
1: İşte tarlalarını ekmişler, hasat zamanı, biçmeye gitmişler.
2: Hem de tohum ıslah edip buğday yetiştiriyorlar.
1: Buğday değil, kinoa.
2: Mağara devrinde kinoa.
1: Evet.
2: Bu da kesin kadının isteği değil mi?
1: Evet, çünkü 5 çocuktan sonra Naoma biraz kilo almış. Diyet yapıyormuş. Bilirsin kinoa diyetlerin vazgeçilmez lezzetidir.
2: Birincisi bilmiyorum. İkincisi...
1: Tabii sen zayıf neden... olduğun için nereden bileceksin kinoayı falan.
2: İkincisi neden kadınlar böyle... Farklı diyelim isteklerde bulunuyorlar ta o çağlardan beri.
1: Şimdi,
2: eziyet demeyelim de neden taleplerini farklı bir şekilde dile getiriyorlar diyelim erkeklere karşı.
1: Niye getirmesin yani, kadının talebi olmaz mı, olamaz mı?
2: Ama burada
1: kilolu kocasına kilolu görünmek istemiyor.
2: Hönk ile Naoma ilişkisinde hep Naoma'nın talepleri oluyor.
1: Şimdi güneşin altında sıcaktan bunalarak çalışırken Naoma neredeyse bayılacak hale gelmiş. Hönk'e demiş ki beni serinlet.
2: Sıcakta bunalan nedense Naoma, Hönk bunalmaya da ya o da mümkün değil erkek için değil mi?
1: Şimdi o da demiş ki nasıl serinleteyim, ben rüzgar mıyım da eseyim demiş.
2: Standart bir erkek yanıtı.
1: Eseceksin demiş Naoma.
2: Standart bir kadın yanıtı.
1: Esmiyorsan da gürleyeceksin.
2: Demiş. Ayrıca o yağmıyorsan da gürleyeceksin olmayacak mıydı?
1: Olabilir.
2: Naoma öyle bir Naoma sözü.
1: Neyse. Hönk düşünmeye başlamış. Ben nasıl rüzgar gibi eserim diye.
2: Tabii erkekler ne yapacak? Sürekli düşünüp çare bulacak.
1: Tabii. Tam düşünürken hemen kafasının üstünden bir kuş geçmiş.
2: Baksana.
1: Tabii o zamanların kuşları dinozorus kuşları. Kocamanlar. Kanat çırpışı öyle bir serinletmiş ki Bay Hönk evraka demiş.
2: O devirde.
1: Evet.
2: Demiş bunu.
1: Demiş.
2: Kredi çekiler.
1: Hemen kollarını kino ekiler sallamaya dönem başlamış.
2: Ya bayağı. Bir daha hatırlatayım. Kredi çekiliyor bu dönemde. Kinoa yetiştiriliyor. Bir de evraka deniliyor.
1: Evet.
2: Tarih kaç? Milattan önce 10.000. Allah
1: ama
2: Allah.
1: Kollarını bir rüzgar gibi estirememiş.
2: Bak sen yazık.
1: O zaman ben başka çözüm bulmalıyım. Kanat gibi bir şey bulayım demiş. Hemen yakındaki palmiyeyi görmüş.
2: Ha, bir an uçak, helikopter falan olacak zannettim.
1: Yok ya, daha oraya gelmedik. İki dal koparıp Naoma'nın yüzüne yüzüne sallamış. Naoma çok serinlemiş. İşte bu kimin kocası bu? Bu benim kocam. Hatırlıyorsun değil mi? Böyle bir şarkı vardı. Böyle söylemeye başlamış. İşte yelpazenin ilk uygulaması da böyle çıkmış ortaya.
2: Yani kadınlar talep etmiş, erkekler bulmuş.
1: Evet.
2: Ha, ilginç bir hikaye.
1: İkna olmadın galiba.
2: Evet, içinde çünkü tarihsel hataları çokça barındıran bir hikayeydi.
1: Bence böyle olmuştur.
2: Kesinlikle. Sonra da olmuş.
1: Tabii ki bizim antikler devreye girmişler her zaman olduğu
2: bizim
1: gibi.
2: Bizim antikleri de açıklayalım. Antik Mısır, eski Yunan ve Mezopotamya uygarlıklarına Nilgün Hanım bizim antikler diyor. Evet.
1: Önce bir milattan önce 4000 yılına uzanalım.
2: Sizin antikler dönemine.
1: Bizim antikler dönemine. Bai Heng ve ondan sonra gelenler yapraklardan yelpazeler yaparken Çinliler olaya el atmış. Bu yelpaze işine bir tarz getirelim, farklılık yaratalım demişler ve çeşit çeşit yelpazeler yapmaya başlamışlar. Kuş tüylerinden, bambudan, ipekten ve işi abartarak serinlemekten öte anlamlar yüklemişler yelpazelere. Üzerine şiirler yazmışlar, manzara resimleri çizmişler, aile armaları işlemişler. Bazen bir yelpaze için aylarca uğraşmışlar. Örnekleri hala müzelerde varmış. Sonra Japonlar girmiş devreye ve katlanabilir yelpazeyi getirmişler.
2: Demek ki o zamanlarda da Japonlar teknolojiye meraklı ve yatkın.
1: Evet. Bambu çubuklarını ipek kumaşlarla birleştirmişler. Cebe girebilen, açılıp kapanan pratik yelpazeler üretmeye başlamışlar.
2: Ve sonrasında da başka başka anlamlar kazanıyor anladığım kadarıyla.
1: Evet, asalet göstergesi oluyor mesela yelpazeler. Dini törenlerde kullanılmış, dansların ayrılmaz figürü olmuş. Eskiden anneannelerimizin, büyük annelerimizin çantalarında mutlaka olurdu yelpazeler. Hatırlar mısın bilmem.
2: Hatırlarım canım.
1: Bazı bölgelerde hükümdarlık sembolü sayılırmış.
2: Peki
1: aynı zamanda.
2: Avrupa'ya nasıl gidiyor? Ta Japonya'dayız biz, Japonlar bulmuş.
1: Aslında Avrupa'da yelpaze varmış. Antik Yunan ve Roma'da köleler efendilerini büyük yapraklarla veya kuş tüylerinden yapılmış yelpazelerle serinletiyorlarmış. Ama onların yelpazeleri yekpareymiş. Katlanamıyormuş.
2: Bak çok üzüldüm bu hallerine. Katlanamıyor. Ya. Ne zaman kavuşmuşlar katlanabilir yelpazelerine?
1: 1500'lü yıllarda. Portekizli tüccarlar imdatlarına yetişmiş ve Çin'in ipek yelpazeleri Japonya'nın katlanabilir bambu yelpazelerini geliştirmeye başlamışlar, getirmeye başlamışlar ve Avrupalı zenginler yelpazelere bayılmış. 16. yüzyılda İtalya'dan Fransa'ya gelin giden Catherine de Medici'nin beraberinde getirdiği zarif el yelpazeleri kısa sürede Fransız sarayında moda olmuş.
2: Ben bu kadını hatırlıyorum, bu çatal da Fransız saraylarını getirmişti.
1: Evet. Tam da o kadın işte o zamanların moda ikonuymuş. Onun sayesinde Fransız aristokrat kadınları sürekli yelpaze taşımaya başlamış. Sonra da bütün Avrupa'ya yayılmış. Bir anda statü sembolü olmuş yelpazeler. Çünkü aynı zamanda çok da pahalıymış. Sıradan insanlar alamazlarmış.
2: Yine aynı hikaye. İnsanlık tarihinin değişmeyen yazgısı. Yoksullar hep yoksul, zorluklar içinde yaşarlar, zenginler yine varsıl. Neydi?
1: Diğer variyetli.
2: Variyetli ve lüks içinde.
1: Maalesef öyle. Fil dişinden, sedeften, hatta altın ve gümüşten yapılanı bile varmış. Üstlerine mitolojik hikayeler, İncil sahneleri, bahçe manzaraları resmediliyormuş. Kraliçelerin vazgeçilmez aksesuarı olmuş. Özellikle 1. Elizabeth yelpazeye büyük ilgi duyuyormuş. Rivayetlere göre elmaslarla süslü modeller taşırmış. 1700'lü yıllarda özellikle Versailles Sarayı ve çevresinde yelpaze çılgınlığı yaşanmış. Bir kadın elbisesini değiştirdiğinde yelpazesini de değiştiriyormuş. Bugün çanta ve ayakkabı uyumu gibi düşün. O dönemde elbiseyle yelpazenin uyumu da çok önemseniyormuş.
2: Peki hepsini Çin'den ve Japonya'dan mı getiriyorlar bu incili, süslü?
1: Hayır hayır. Avrupa'da yelpaze sanatçıları çıkmış ortaya. Ressamlar, oymacılar, kuyumcular yelpazeci olmuş. 18. yüzyılda Avrupa'da bir kadının yanında yelpaze olmadan baloya gitmesi, bugün birinin düğüne ayakkabısız gitmesi kadar tuhaf bulunurmuş. Çünkü yelpaze zarafetin, görgünün, sosyal statünün, modanın ayrılmaz bir parçası olmuş. Hatta kadınlar yelpaze dili geliştirmişler.
2: Nasıl diye soracağım ama bir müzik arası verelim dilersen. Sonrasında o dili nasıl geliştirmişler öğrenelim. Ne dersin?
1: Olur.

0: Yelpaze dili ve edebiyatında kalmıştın. Açıklayacaktın bize. Nasıl bir
1: Evet,
0: dilmiş bu?
1: yelpaze bir dili geliştirmişler dedik kadınlar. O zamanlarda Avrupa'da da kadınların duygularını açıkça ifade etmesi ayıplanırmış. O nedenle onlar da yelpaze dili geliştirmişler ve erkeklere mesajlar vermişler.
0: Dur anlatma. Ben daha geçenlerde anlattığımız çiçeklerin dili mesajını çözememiştim hatırlıyorsan. Ya bununla nasıl uğraşırım bilmiyorum. Ya istersen anlatma.
1: O bu kadar zor değil.
0: Değil mi?
1: Değil değil. Bu
0: Çiçekler
1: daha
0: kadar
1: kolay.
0: karmaşık
1: Hayır,
0: değil.
1: hayır,
0: Tamam.
1: hayır. Mesela yelpazeyi hızlı sallamak canım sıkılıyor
0: Ha
1: demekmiş.
0: çok kolaymış gerçekten.
1: Evet.
0: Evet, tamam.
1: Anladın değil mi? Yani biri böyle yelpazeyi
0: Canım
1: hızlı sallıyorsa
0: sıkılıyor.
1: canım sıkılıyor demek.
0: O yüz ifadesinden resimlerinden anlıyorum ama sen yelpazeye... Tamam.
1: Ama işte yelpaze dili geliştirmişler ya. Eski zamanlarda, o
0: Tamam, peki.
1: zamandan. Ya yüzüne gözüne bakmıyorsun ki.
0: Ya yapazayı mı bakıyorum ben?
1: Hay bakmıyorsun. Yelpazenin
0: Hızına
1: rüzgarından
0: bakıyorum.
1: anlıyorsun.
0: Tamam.
1: Eğer yelpazeyi yavaş sallıyorsa konuşabiliriz demekmiş.
0: Anladım.
1: Gözlerinin önüne kaldırmak yelpazeyi, beni izliyorlar
0: Ha dışarıdan
1: demekmiş.
0: birileri bakıyor.
1: Tabii. Kapatıp masaya koymak, artık gitmeliyim demekmiş. Yelpazeyi böyle yavaşça sallamak, seninle konuşmaktan memnunum
0: Ha devam et
1: demekmiş.
0: diyor yani.
1: Evet,
0: Ha, tamam.
1: konuşmaya
0: Ben de
1: sürdürebiliriz diyor.
0: anlıyorum bak.
1: Yelpazeyi böyle kalbinin üzerine koymak, seni seviyorum demekmiş. Yelpazeyi yere düşürmekse tanışmak istiyorum anlamı
0: Ha mendil
1: taşırmış.
0: gibi Osmanlı'daki.
1: Evet. Yelpazeyi hızlıca açıp kapatmak, kıskanıyorum veya dikkat et demekmiş.
0: Çiçeklerden daha basit.
1: Değil
0: Mendille
1: mi?
0: mesaj vermek gibi yani onu
1: Evet,
0: anladım. Yani
1: ama
0: mesajları daha
1: küçük bir
0: net.
1: farkı var. Yelpaze dili daha çok aristokrat balolarında ve saray çevrelerinde kullanılırken

0: Mendil bizde Anadolu'da, Balkanlar'da halkın diliydi biliyorsun.
1: Peki, sana bir soru soracağım. Tessen nedir biliyor musun?
0: Tessen. Hayır.
1: O da bir yelpaze çeşidi. Onu ben de bilmiyorum aslında.
0: Nasıl bilmiyorsun?
1: Biliyorum. Neden biliyorum? Çünkü Feray yazdı, oradan biliyorum. Ya hiç Tessen diye bir şey bilme olasılığım var mı sence benim?
0: Niye olmasın
1: Yok
0: bilirsin
1: tabii.
0: sen.
1: Feray sağ olsun, öğrendim.
0: Tamam hadi biliyormuşsun
1: Dışarı,
0: süper
1: evet.
0: rakamlar.
1: Dışarıdan bakıldığında sıradan katlanabilir bir yelpaze gibi. Ama iskeletini oluşturan çubuklar bambudan değil Nilgün.
0: Neden peki?
1: Demir ve çelikten. Çünkü tessen bir tür silah.
0: Aa, ne yapıyorlarmış? Açıp kelle mi kesiyorlarmış?
1: Hayır tabii ki. Kapalı haliyle kullanıyorlarmış genelde.
0: O zaman niye yelpaze gibi yapmışlar ki?
1: Çünkü kılıçla girilemeyen yerlere yelpaze deyip tessenle girebiliyorlarmış. Bak uyanıkla. Truvati gibi bir şey. Ve bu tessenle girip hiç açmadan rakiplerinin bileklerine, ellerine vurup etkisiz hale getirebiliyorlarmış.
0: X-ray olsaydı öterdi işte
1: Tabii
0: bak.
1: çelik diyorsun. Hatta tessenle yapılan tessen jutsu adı verilen bir dövüş sanatı bile varmış. Bugün bile bazı geleneksel Japon dövüş okullarında öğretiliyor bu. Tessen jutsu. Hatta seyahatlerinde saldırılarından korunmak için kadınlar da bu metal yelpazelerden taşıyor. Biliyor muydun bunu? Bilmiyordum. Ben
0: Bilmiyordum.
1: de öğrenmiş
0: Bu
1: oldum Feray
0: günün biber
1: sayesinde.
0: gazı spreyleri gibi öyle mi?
1: Yani illa
0: Yani.
1: benzeteceksen. Bugün peki yelpazeleri mi konuşacağız? Program başladığından bu yana sen güzel güzel stahişle böyle nasıl kullanılır, hangisine mesaj verir, renkleri nasıldır, desenleri nasıldır her şeyini anlattın da. Bana ya yani bir
0: Yarısına geldik programın. Neyi
1: evet.
0: açıklayacağız? Geç bile kaldık. Tabii
1: Peki ne
0: ki
1: konuşacağız? Dük
0: yelpazeleri
1: yani ne konuşacaktık?
0: konuşmayacağız. Şimdi öyle sıcaklardan girdik diye programa yelpazeleri bir anlatıvereyim dedim dinleyicilerimize. Bu arada yaz düğünlerinde düğün hediyesi olarak yelpaze hala dağıtılmaya
1: Anlatmaya
0: devam
1: devam
0: ediyor
1: edeyim diyorsun.
0: biliyorsun.
1: Yelpaze konusunu kapattıysak ne
0: Kapattık.
1: konuşacağız?
0: Yaz mevsimini
1: Oh şükürler. Peki
0: konuşacağız.
1: yazın neyini konuşacağız? Sıcaktan bunalıyoruz. Terliyoruz. Tatile denize gidiyoruz paramız varsa. Mesela siz gidiyorsunuz biz kalıyoruz.
0: Sen yoğun tempon yoğun olduğu için
1: Tamam.
0: kalıyorsun. Sen de gideceksin tabii ki tatile. Şimdi acındırma kendini.
1: Peki başka ne anlatabiliriz? Yani yaza dair ne anlatabiliriz?
0: Şemsiyeler var. Şemsiyeleri anlatacağız.
1: Niye dinleyicilerimizin yaşadıkları yerde yağmur mu yağıyor?
0: Bak işte yine tarih bilgisi eksikliğinden
1: Hep
0: kaynaklanıyor
1: cehalet.
0: tüm bunlar tabii. Şemsiye yağmur için yapıldıysa neden adı yağmuriye değil o zaman?
1: Ne alakası var?
0: Şems ne demek?
1: Güneş demek.
0: O zaman şemsiye sence hangi amaçla icat edilmiş oluyor?
1: Güneşten korunmak için. Evet, analiz
0: Evet.
1: yapabiliyorum.
0: Evet,
1: Neden
0: güzel.
1: sonuç bağım var?
0: Evet.
1: Güneşten korunmak için yapmışlar. İngilizce'de zaten umbrella neredeyse aynı anlama geliyor. Umber ne? Gölge.
0: Gölge.
1: Latince bu.
0: Latince.
1: Umbrella da küçük gölge yapan nesne. Yani şemsiye güneşten korunmak için icat edilmiş. Peki nasıl icat edilmiş Sayın Tarih
0: Her
1: Uzmanı?
0: şeyi ben mi anlatacağım Abdullah? Çok yoruldum. Onu da sen anlat. Yazılmış zaten okuyuvereceksin.
1: O
0: Ama
1: zaman
0: evet.
1: anlatıyorum. Haber
0: Hadi.
1: sesiyle anlatmayalım. Tamam.
0: Lütfen.
1: Şemsiyeler yaklaşık 4000 yıl önce ortaya çıkıyor Nilgün. Tabii ki senin antikler döneminde. Antik
0: Bizim
1: Mısır,
0: antikler.
1: Antik Mısır, Mezopotamya ve Çin'de. Tıpkı yelpazelerde olduğu gibi şemsiye de yine bir statü göstergesi. Yani sizin sınıfın göstergesi. Zenginler
0: Senin
1: kullanıyorlar.
0: şemsiyen yok mu?
1: Yok, biz kullanmıyoruz. Siz ıslanıyoruz.
0: Islanıyorsun
1: Hiç
0: yağmurda.
1: şeker değiliz, erimiyoruz.
0: Peki.
1: Görevliler kralların ve soyluların başının üzerinde büyük gölgelikler taşıyor. Böylece güneşten korunuyorlar ve halk onların ayrıcalıklı olduğunu da fark ediyor.
0: Niye? Altın tahtlarda taşınmıyorlar mıymış? Işıltıdan anlamaları gerekirdi.
1: O da var ve gölgeliklerde o da. Antik Mısır'da şemsiyeler palmiye yapraklarından, tüylerden, papiruslardan yapılıyor.
0: Şimdi kızacaksın ama yelpaze gibi.
1: Bir nevi. Konuyu bir türlü
0: Gene yaza getiremiyoruz.
1: uzaklaştırmıyoruz. Ve firavunlar için bir güç göstergesiymiş bu gölgelikler. Öyle ki halkın gölgelik kullanılmasına izin verilmezmiş. Sonra yine Çinliler olaya el atıyor. Yaklaşık 2000 yıl önce. Bu da yani bir 2000 yıl geçti artık Çinlilere geçti. Şemsiye olarak kullanılan kağıtları yağ ve bal mumuyla kaplıyorlar ve su geçirmez yapıyorlar. Ondan sonra da yağmurlu havalarda kullanılmaya başlanıyor. Bu güneş için, gölge için yapılıyor.

0: Dan şemsiyeler.
1: Evet.
0: Avrupa'da 17. yüzyıla kadar erkekler şemsiye kullanmamış. Çünkü şemsiyeler kadın işi aksesuarı olarak görülüyormuş. Sonra 18. yüzyılda bir gezgin ve yazar Londra sokaklarında sürekli şemsiye taşımaya başlamış. Ha, İngiliz erkeklerinin şemsiye kullanma geleneği burada başlıyor.
1: Evet.
0: Önceleri insanlar onunla dalga geçmiş ama yıllar içinde bu kabul edilmiş. İngiliz beyefendisi ne taşır? Şemsiye taşır. Böylece erkekler de şemsiye kullanmaya başlamış.
1: Peki bize ne zaman gelmiş şemsiye?
0: Hemen bilgisini vereyim bir asistan tarih uzmanı olarak. Osmanlı imparatorları zaten gölgeliklerle güneşten korunuyor Nilgün. Bugünkü anlamda elde taşınan katlanabilir olmayan şemsiyeler 19. yüzyılın başlarında özellikle 2. Mahmut döneminde Avrupa ile artan ilişkiler sayesinde İstanbul'da görülüyor. İlk başta şemsiye saray çevresinde ve varlıklı aileler tarafından kullanılıyor çünkü ithal olduğu için pahalı.
1: Pahalı.
0: 1800'lerin ikinci yarısında İstanbul'da şemsiye satan dükkanlar açılmaya başlıyor. 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde ise artık büyük şehirlerde sıradan bir eşya haline geliyor. İlginçtir, Avrupa'da olduğu gibi Osmanlı'da da başlangıçta şemsiye daha çok kadınların ve seçkin çevrelerin aksesuarı olarak görülüyor.
1: Peki dinleyicilerimize de soralım mı? Yaz aylarında ne yapıyorlar? Kendilerini sıcaktan nasıl koruyorlar? Serinlemek için ilginç yöntemleri var mı mesela?
0: +90 507 458 85 89 WhatsApp iletişim hattımız. +90 507 458 85 89.
1: Evet, şimdi de madem hani yaza geldik ya artık geride bıraktık yelpazeyi, şemsiyeyi. Yazın en komik icatlarından söz edelim mi? Ne
0: Elbette,
1: dersin?
0: Elbette, başlasın istersen.
1: Şemsiye ve yelpazeyle başladık dedik ama yaz sıcaklarından ve kendine özgü zorluklarından kurtulmak için insanlar epey bir çabalamışlar ve çok komik çözümler bulmuşlar.
0: Hemen paylaşalım. Madem yaz sıcaklarından kurtulmak istiyoruz, belki dinleyicilerimize ilham olur bu ve onlar da kendi icatlarını yaparlar.
1: Şemsiye şapka, yani şemsiye gibi şapka.
0: Evet, şapkayı takıyorsun ama şemsiye şeklinde. Şimdi, maçlarda Dünya Kupası'nda sıkça görmüşlerdir. Kafalarını takıyor
1: insanlar. Ben çok seyretmediğim için görmedim diyeyim ama dinleyicilerimiz görmüş olabilirler. Tabii.
0: Şöyle bir şey bu, şapka gibi kafaya oturacak formda üretilmiş renk renk şemsiyeler aslında. Hmm. Şemsiye şapka yani. Bize komik gelsin de geliyor ama.
1: Hatırladım, şöyle alnına bant gibi şey yapıyorlar, üzeri böyle şemsiye.
0: Ya senin hatırlamaman
1: ne vardı?
0: Evet, bazı zengin aileler çocuklarına şemsiye şapka alıyorlar. Onlar böylece öğrenmiş.
1: Ama hayır, onlarınki tuttukları takımın şeyiydi.
0: Mutlaka. Bir de evet. Onu da takımlarına göre ve beğenilerine göre, sevdiklerine göre tamam, ayırabiliyorlar.
1: Evet, hatırladım. Hatırladığımı tamam. Şey yapmak için söyledim.
0: Ben de
1: yani
0: sosyolojik tespit yaptım.
1: Peki.
0: Bize komik gelse de aslında çok işlevsel bir şey bu. Çünkü şemsiye tutan eller şemsiye kafaya takılınca serbest kalıyor ve sen... Yani sen derken özellikle sen golfünü oynuyorsun.
1: Ben golf bilmem.
0: Eşiniz golfünü oynuyor.
1: O da bilmez. Tenis oynar o.
0: Tamam. Balığını tutuyorsun. İnşaatının tuğlalarını örebiliyorsun. Bu da ben.
1: Bak bu şemsiye şapkalar ilk üretim amaçlarına uygun kullanılmış. İnsanlar yağmurdan korunmak için değil de güneşten korunmak için takmışlar bu şapkamsı şemsiyeleri.
0: Bir de boyun vantilatörü var. Son yılların modası bu.
1: Evet.
0: Kulaklık gibi boyuna takılıyor.
1: Var
0: İçindeki
1: mı senin?
0: Hayır tabii ki. Ben zaten soğuktan hoşlanmam. Ha, öyle peki. Bir derdim yok. İçindeki küçük pervaneler yüzünüze sürekli hava üflüyor. Her yerde de kullanabiliyorsunuz.
1: İnternetten araştırdım ben. Çok modern şekilde dizayn edilenleri de çıkmış. Fiyatlar da çok pahalı değil. 1000 lira civarında vardı mesela bir tane.
0: Bir de klimalı tişört var. Gerçekten klimalı tişört yapmışlar Nilgün.
1: Ve kimler bunu kim yapıyor? Yaptı?
0: Tabii ki Japonlar. Tişörtün ense kısmına minik bir cep yapıştırıyorlar. Küçük de bir klima üretip onu cebe yerleştiriyorlar. Yazın serinletiyor, kışın da tam benlik ısıtıyor.
1: Bunu istemem ben. Kışın ısıtması iyi de yazın ensemize, senin de az önce söylediğin gibi soğuk soğuk üfledikçe boynumuz falan tutulur.
0: O zaman başka bir model önereceğim sana. Tişört ya da montumsu kıyafetlerin alt yanlarına mini fanlar takıyorlar. O fanlar dönerek teri kurutuyor. Kuruturken de seni serinletiyor. Japonya'da özellikle inşaat işçileri tarafından çok kullanılıyormuş bu.
1: Hmm.
0: Sevdin mi bunu?
1: Yok, çok sevmedim. Hayır.
0: Tamam, zaten inşaat işçileri kullanıyor
1: sana. Bir de buzlu yelek var, biliyor musun sen?
0: Yok.
1: Astronotlar, itfaiyeciler, motor sporları, pilotları, hatta bazı aşçılar bile kullanıyorlarmış bunu. İçinde özel soğutucu jel paketleri bulunuyor.

0: duruyormuş, dolapta bekletiliyormuş, sonra giyiliyormuş, saatlerce serin tutuyormuş. Peki.
1: Askerde aslında buzlu böyle kalıplar vardı. Yani cebimize koyduğumuz bizi soğutuyordu ama yelek şeklinde değildi.
0: Ama
1: Yani
0: belki yıllar sonra kıyafetlerimiz böyle olabilir. Yazın serinleten, kışın

0: mı?
1: Yok. Üretilmiş dedin dikkat etsen. Bizim evde var demedim.
0: Peki. Klimalı ayakkabılar var bir de. Ayakkabının içinde hava dolaştıran küçük sistemler var. Bazılarında mini fan bulunuyor. Bazılarında yürüdükçe çalışan hava kanalları var. Ayaklar terlemesin diye yapılmış.
1: Güneş enerjili şapka var. Şapkanın üzerinde küçük bir güneş paneli bulunuyor. Bu panel telefonu şarj edebiliyor. Bazılarında mini vantilatör bile çalıştırıyormuş. Çok
0: İlerleyen
1: gereksiz bence
0: yıllarda
1: ama
0: su
1: ya.
0: bile ısıtabilirsin.
1: Kafanda mikrodalga fırını.
0: Gözlük silecekleri var. Yağmur için yapılmış ama yazın denizde de kullanılıyormuş. Mini silecekler gözlüğün camını temizliyormuş. Aa, güzel fikir aslında. Lens takmamıza gerek kalmayacak denizde.
1: Bu arada gözünün önünde bir silecek beni çok rahatsız eder. Sürekli oraya odaklanırım
0: Cam
1: ben.
0: ona göre yapacaklar yani. Senin arabanın sileceği rahatsız ediyor mu seni?
1: Ediyor tabii. Siz oradan çıkıntı hiç sevmem öyle.
0: He,
1: Dümdüz şey
0: o
1: severim
0: zaman şey yaptır. Arabaların önüne böyle şimdi bir şey yapıyorlar. O böyle yağmur suyu akıp gidiyor. Silecek
1: ben.
0: çalıştırmıyorsun.
1: Çok güzelmiş.
0: Tabii.
1: Gözle de yapsınlar.
0: Evet.
1: Sivrisinek kovucu çorap varmış. Çorabın içine özel bir bitki özü yerleştiriliyor ya da işleniyor. Amaç sivrisinekleri uzak tutmak. Moda açısından tabii elbette tartışılır. Yani sivrisinek dolu bir çorap görmek ister misin?
0: Hayır tabii ki o kaçıştıracak ama yani. Bir de klimaya mahkum olmamak için
1: Öneriler var.
0: öneriler var.
1: Perdeleri ve güneşlikleri kapalı tutun diyorlar. Özellikle doğrudan güneş alan odalarda perde ve güneşliklerin kapalı tutulması iç mekandaki ısı artışını büyük oranda engeller. Bu zaten bunu biliyoruz.
0: Bir de vantilatörün önüne buz koyun diyorlar. Çalışan vantilatörün önüne yerleştireceğiniz geniş bir kase buz, odadaki hava akımının daha serin ve ferah hissedilmesine yardımcı olabilir. Hatta buz kalıplarıyla çalışan vantilatörler de var artık.
1: Bir de pencere önüne nemli çarşaf asılmasını öneriyorlar. Akşam saatlerinde dışarıdaki hava içeriden daha serin olduğunda açık bir pencerenin önüne nemli bir çarşaf ya da büyük bir bez asın diyorlar. Nemin buharlaşması sırasında oluşan serinletici etki dışarıdan gelen havanın daha serin hissedilmesine ve ortamın ferahlamasına yardımcı oluyormuş.
0: Deneyeyim ben bunu bilmiyordum.
1: Pencere önüne nemli.
0: Evet.
1: Ama çamaşırı o saatlerde kuruturlar ve biraz böyle esinti gelir ya, ben onu da oradan
0: He,
1: baktığımda
0: balkona asalım o zaman
1: balkonuna asılıyoruz.
0: çamaşırlarımızı. Evet.
1: Soğuk su spreyi kullanın diyorlar. Su dolu bir sprey şişesini buzdolabında bekletin. Gün içinde ihtiyaç duydukça kullanın. Yani üzerinize sıkın. Bu soğuk suyu özellikle bilek, ense ve ayak bileği gibi nabız noktalarına uygulamak kısa süreli rahatlama sağlıyormuş.
0: Bilgisayarı ve gereksiz elektronik cihazları kapatın demişler.
1: Sıcaklık verir bayağı
0: Evet,
1: gerçekten.
0: başta bilgisayarlar ve televizyonlar olmak üzere fişe takılı olan birçok elektronik cihaz çalışırken çevrelerine ciddi oranda ısı yayar. Kullanmadığınız elektronik aletleri kapatmak, hatta fişlerini prizden çekmek evdeki ekstra ısı artışının önüne geçmeye yardımcı olabilirmiş.
1: Bir de şunu özellikle uyarıyorlar. Bulaşık makinesinin gizli ısısı var. Ona dikkat edin diyorlar. Yani bulaşık makineleri yıkama sonrasında kurutma aşamasında özellikle dışarıya sıcak hava ve buhar veriyor. Mutfak daha da ısınıyor. Açtığımız zaman da böyle bir sıcaklık
0: Evet.
1: gelir. Yaz
0: Kışın
1: aylarında
0: güzel olur ama.
1: ısıtır diyorsun.
0: Evet.
1: Yaz aylarında yıkama tamamlandıktan sonra kapağı hafif aralayacağız. Bulaşıkların doğal şekilde kurumasını sağlayacağız ve ev içinde oluşabilecek ekstra ısıyı da azaltmaya yardımcı
0: Ben
1: olacağız.
0: geceleri çalıştırıyorum.
1: Sıcaklığı da hiç hissetmiyorum.
0: Hissetmiyorum.
1: Açtığımda da zaten soğumuş oluyor
0: Evet,
1: diyorsun. Tamam.
0: kurumuş ve soğumuş oluyor. Daha az ısı yayan aydınlatmaları tercih edin demişler. Özellikle eski tip ampuller oda sıcaklığının artmasına neden olur. Bu ampulleri daha az ısı yayan LED alternatifleriyle değiştirmek ev içindeki sıcaklık hissinin azalmasına yardımcı olabilir.
1: Şeyi önermişlerdi ya, soğuk su spreyini. Ona benzeyen bir de soğuk kompres öneriliyor. Temiz bir beze sarılmış buz torbasını ya da soğutulmuş nemli bir bezi bilek, boyun, şakak ya da diz arkası gibi bölgelere kısa süreli uygulayacağız. Hızlı ve
0: Çocuklarımızın
1: geçici.
0: ateşi yükseldiğinde yapardık
1: Onu
0: biz bunu,
1: evet
0: değil
1: işte
0: mi?
1: zaten yazında ateşin yükseliyor, sıcaklık geliyor ya, hararetin ortadan kalksın diye soğuk kompres yapacaksın.
0: Peki. Hadi bir müzik dinleyelim, sonra devam edelim.

0: Evet, geldik. Ege'den dinlediğimiz yaz aşkından sonra en kıymetli bölüme, yaz aşklarını. Şimdi en tatlı, en heyecanlı, en gıybete müsait kısmı.
1: Anladık, yaz aşkı.
0: Evet. Yaz aşklarına şarkılar, şiirler, filmler yapılır biliyorsun.
1: Peki sence yaz aşkı diye bir kavram var mı?
0: Var tabii.
1: Nasıl tanımlarsın mesela onu?
0: Şimdi koşullar daha kolay. Daha çok dışarıdasın, yeni insanlarla tanışıyorsun, rahatsın, duyguların yoğun. Oradan oraya koşturmuyorsun. Sen şimdi haberden çıktın, buraya koşturdun, geldin falan. Şimdi tatilde olsan çok daha farklı olacak tabii. Kısa sürede birileriyle belki tanışıyorsun ama...
1: Genellikle tatil beldelerinde, yaz kamplarında, yazlıklarda
0: Evet,
1: başlıyor.
0: evet ama...
1: Tatille beraber de bitiyor.

0: Hayır, kısa sürecek diye de bir şey yok
1: Ama
0: aslında.
1: bir gelecek
0: Yıllarca sürecek bir ilişkiye de, bir
1: o yaz
0: arkadaşlığa
1: aşkı
0: da
1: olmuyor. O uzun
0: dönüşebilir.
1: süreli aşk oluyor. Yaz aşk dedim. Belirli bir süresi var.
0: Bitecek mi
1: Tabii
0: yani
1: tabii
0: illa?
1: sezonluk bu.
0: Aa,
1: Tabii.
0: hayır ya, bunu
1: Niye
0: yaz
1: dizi
0: değil.
1: bu?
0: Bence
1: Niye dizi? Hayır
0: insanlar
1: hayır. Sen
0: belirler. Uzatabilirsin de
1: çok
0: ilişkiyi.
1: sezonluk yaptın yok. Gelecek kaygın olmayacak. Trip az mesela çok güzel değil mi? Trip yapacak vakit az.
0: Sen çok seviyorsun demek ki yaz
1: Stres
0: aşklarını,
1: az.
0: sevdim
1: Tabii
0: belki.
1: normalde sevmeyen insan var. Ve başlayıp bitiyor. Devamında çünkü bazen sıkıcı hale gelebiliyor ya. O sıkıcılık da yok ortada. Güzel.
0: Ha.
1: Ağızda güzel bir tat bırakıyor.
0: Allah Allah. Ya ben çok sıcak bakmıyorum. Yazın tanışabilirsin ama ilişkin uzun
1: Bir de
0: olabilir
1: sana
0: yani.
1: bunu bilimsel olarak da açıklayabilirim istersen.
0: Aşkın bilimle ne ilgisi var Abdullah?
1: Niye gün unuttun yine? Aşk kimyasal bir olaydı. Bunu hatırlatmıştık sana. Beyinde başlıyordu. Nerede bitiyordu? Beyinde bitiyordu.
0: Sen de hatırla. Ben asla bunu kabul etmiyorum. Aşk kalpte başlar, kalpte biter. Kimyasal değildir, duygusaldır.
1: Peki, sayın duygu uzmanım. Şimdi bir kere daha bakalım bilimsel miymiş, değil miymiş? Bilim
0: Peki.
1: insanları önce basit bir soruyla başlıyor buna. Aşkın oluşması için ne gerekir?
0: Önce insanların karşılaşması
1: Kışın ne
0: tabii ki.
1: yapıyoruz?
0: İş, ev,
1: Evdeyiz.
0: kapalı mekanlar.
1: Tamam, yazın neredeyiz?
0: Plajlar, parklar, festivaller, konserler, açık hava kafeleri, uzun yaz akşamları, tatiller.
1: Senin de bu heyecanla anlattığın durum gibi bir anda yüzlerce yeni insanla aynı ortamı paylaşmaya başlıyoruz Nilgün.
0: Evet.
1: Yani yaz aşklarının ilk nedeni hiçbir romantizm içermemesi. Direkt karşı rastlantısal bir durum var. Sebep tamamen
0: Ama
1: istatistik
0: romantik
1: yani. Kalabalık
0: ortamda
1: var.
0: da
1: Bir dur ama bir dur
0: fayda
1: anlatacağız
0: karşıt,
1: onu.
0: tamam.
1: Kalabalık var yani. Diğerinde yani romantizm için biraz daha bakışmak, yaklaşmak, yakınlaşmak gerekir ya. Burada kalabalık var. Seçim şansın daha fazla.
0: Yelpaze geniş.
1: Yine yelpazeye bağladık. Tamam. Yani ne kadar çok insanla karşılaşırsan yeni bir ilişki ihtimali de o kadar artıyor.
0: Yok ya, ne alakası var? Kaç kişiyle karşılaşırsa karşılaşsın, elektrik almazsa, kalbi pıt pıt atmazsa aşık olmaz ki.
1: Elektrik almak gibi ergen sözleriyle devam ederken hemen ben sürdüreyim.
0: Peki.
1: Güneş sadece bizi ısıtmıyor, beynimizi de etkiliyor bu dönemde. Gün ışığı arttığında birçok insanda ruh hali olumlu yönde değişiyor. Yani neden yaz aylarında insanlar daha mutlu, daha neşeli olurlar? Güneş görüyorlar çünkü. Enerjinin artmasıyla beraber insan daha çok dışarıda çıkmak istiyor. Daha sosyalleşiyor. Daha fazla gülümsüyor. Bu da yeni insanlarla iletişim kurmayı kolaylaştırıyor.
0: Bak,
1: Aslında
0: buna
1: senin dediğinle
0: katılıyorum.
1: bağdaşıyor.
0: Yaz insana farklı bir neşe ve enerji veriyor. Depresyona girme ihtimali bile yaz aylarında çok azmış,
1: Zaten
0: biliyorsun.
1: mesela intihar vakalarına bakıldığında kuzey ülkelerinde daha fazladır, Akdeniz ülkelerinde
0: Tabii.
1: azalır. Neden? Güneşi daha fazla görürler,
0: Evet.
1: daha
0: Sıcağın
1: neşelilerdir.
0: etkisi.
1: Psikoloji araştırmalarında ilginç bir sonuç var. İnsanlar sıcak ve samimi görünen yüz ifadelerini daha çekici buluyorlar. Yazın insanlar genellikle daha rahat, daha çok gülümsüyorlar. Tatildeler, stres daha az, gülümseme doğal olarak yüze yansıyor. Dolayısıyla ilk izlenimlerde ne oluyor? Olumlu oluyor.
0: Yani diyorsun ki kışın soğuğunda titreyip kasılan insanlar rahatlayıp gülüyor. Bu da aşkı tetikliyor. Öyle mi?
1: Rahatla, yani yazın rahatlayıp gülüyorlar.
0: Evet,
1: Doğru.
0: buna da katılıyorum. Kim
1: Her
0: ister
1: şeye katıldın,
0: asık
1: hani
0: suratlı,
1: karşıydın?
0: gergin biriyle sevgili olmayı ki? Allah korusun, ömür törpüsü gibi bir şey bu.
1: Ve gelelim asıl etkene.
0: Neymiş o?
1: Tatil. Tatilde beynimiz farklı çalışıyor. Saat baskısı yok. Bir yere yetişeceğim, işe geleceğim, yayın şu saatte başlıyor, burada olacağım, haberden koşturdum, buraya geldim diye bir kaygın ortadan
0: Yok.
1: kalkıyor. Toplantı, o da yok. Alarm çalmak durumunda mı? Yani
0: Değil.
1: sabahleyin tatil köyündeysen ve illa kahvaltıya
0: Ya da kalkıp erkenden bir koşayım
1: demeyeceksen
0: demeyeceksen.
1: alarm kurmana gerek yok. Bu yüzden insanlar daha rahat sohbet ediyorlar. Normalde 5 dakikada geçip gideceği bir konuşma saatler sürebiliyor tatilde. Bu da bağ kurmayı ne yapıyor? Kolaylaştırıyor.
0: Yani diyorsun ki insanlar bu muhabbet sayesinde kendilerini daha çok övebiliyorlar.
1: Ya karşıdakine övseler daha mantıklı tabii. Karşıdakine daha nazik davranıyorlar diyelim.
0: Ha.
1: Yani bencil olmuyorlar da
0: Peki.
1: sencil oluyorlar. Onu da yapan var mutlaka senin dediğin ama yani yapmasalar daha iyi. Karşıdakine övseler daha iyiler. Gün batıyor. Ya bunu düşünmeni istiyorum.
0: Tamam,
1: Hafif bir
0: düşünüyorum.
1: rüzgar esiyor. Denizin sesi geliyor. Uzaktan da bir müzik sesi duyuyorsun. Ne hissedersin?
0: Mutluluk.
1: Bu mutluluğu neyle taçlandırmak istersin?
0: Güzel bir akşam yemeğiyle.
1: Biriyle paylaşmak istemez misin bu akşam yemeğini?
0: denizden çıkmışım, yorulmuşum, açım ben, yemek istiyorum. Neyle, kimle paylaşayım?
1: O yemeği saygıdeğer eniştemizle mi yemek istersiniz yoksa yalnız mı?
0: Tabii ki eniştenizle.
1: İşte sevgilisi olmayanlar da o güzel manzaraları, o yemekleri birileriyle paylaşmak istiyor. Beyni o romantizmi yaşamak istiyor.
0: Hala beyni diyor ya. gönlü öyle istiyor.
1: Ben ısrarla beyni diyorum. Senin eşin var ve onunla yaşıyorsun yaz akşamlarını. Ya olmayanlar ne yapıyor?
0: Feray mesela. O da kimde? Balkonda çiçekleriyle yaşıyor. Çok da güzel açmışlar, renk renk. Az önce yine gösterdi mesela.
1: Tamam, sen onu karıştırma, gençleri düşün.
0: Yani ne demek?
1: Demiyorum, sen yaşlı mı diyorsun? Yaşlı maçlı demiyorum. Bizden daha genç olanları diyorum. Evet.
0: Peki, bunu yazıyoruz bir kenara. Bunun intikamı alınacak. Unutma. Dinleyicilerimiz de unutmasınlar.
1: Şunu da söyleyeyim. Sen emeklisin. O da seneye emekli olacak. Yani bu anlattığımız konuya çok girmiyorsunuz. Bu habitusun dışındasınız siz, tamam mı?
0: Peki sen devam et beyninin aşkına. Biz bunu yazdık.
1: Yaz aşkı, tatil aşkı aynı zamanda bir yenilik etkisi de taşıyor. Yeni şehir, yeni insanlar, yeni yemekler derken diyor ki hayatımda yeni bir sevgi ortamı, yeni bir aşk neden olmasın?
0: Tabii eski bir insan yoksa. Varsa eski insan, tatil dönüşü gözünü çıkarabilir yenilik peşinde koşanın.
1: Hak etmiş olur o zaten, o konu kapsam dışı. İlginç bir durum daha var.
0: Neymiş o?
1: Sıcakta yürüyorsun ya da denize girdin. Tamam. Heyecanlı bir aktivite yaptın. Luna Park'a girdin mesela, orada eğlendin. Kalbin zaten hızlı atıyor. İnsanlar bazen bu fizyolojik heyecanı karşılarındaki kişiye duydukları ilgiyle karıştırabiliyorlarmış. Kalbim onun için çarpıyor diye düşündüğümüz anlarda ortamın ya da yaşanan deneyimin de payı olabiliyormuş.
0: Aslında diyorsun ki seni heyecanlandıran Luna Park'taki balerin kız. Ama sen sanıyorsun ki karşındaki çikolata renkli kız.
1: Evet, biraz önce gençler diyordu, yaşlılar diyordu. Sormak isterim, Luna Park'ta balerin kız mı kaldı?
0: Bilmiyorum. Çikolata benim zamanımda kız vardı. Epeydir gitmiyorum.
1: Ve kokular. Yazın o baygın çiçek kokuları. Beni hapşırtan hanım elleri.
0: Alerjim var senin, anladık.
1: Deniz kokusu, güneş kremi, meyveler, kokteyller. Hepsi hafızamızda güçlü izler bırakıyor. Koku alma duyusu, beynin anıları ve duygularla ilgili bölgeleriyle çok yakın çalışıyor. Bu yüzden yıllar sonra bir güneş kremi kokusu bile sizi çocukluğunuzdaki yaz tatiline götürebiliyor Nilgün. Belki de yaz aşklarının unutulmamasının nedenlerinden biri de bu.
0: Yaz aşkları unutulmuyor mu?
1: Ne bileyim, bilim insanları öyle diyor ya ben.
0: Hadi yine bilim insanlarına attın sorumluluğu. Nasıl olsa İsveç'teler duymazlar seni diyorsun İsveç'te ama Ege de öyle dedi ya az önce yaz aşkı adlı şarkısında, evet.
1: Belki de duyarlar, ne biliyorsun, biz oraları da yayın yapıyoruz ya. Yani İsviçre'den,
0: duyabilirler tabii. Peki şimdi bir soru soracağım. Yaz bitince yaz aşkları niye bitiyor diyeceğim. Yok kokuydu, yok yeniydi, yok Luna Park'tı, yok gün batımıydı diye uzun uzun anlattım.
1: Luna Park'ı ben çok uzun anlatmadım.
0: Peki. Ve hala iddian aşkın beyin işi olduğu yönünde. Niye bitiyor o zaman bu yaz aşkları? Beynin mi yoruluyor?
1: Sosyoloji anlatayım sana. Çünkü yaz bitince hayat değişiyor. Okullar açılıyor, iş başlıyor, şehirler farklı artık.
0: Niye belki aynı şehirdeler?
1: Genellikle diye bir tanımlama ortaya koyalım. Mesafeler de artıyor. Aynı şehirde değillerse her şeyde bir parantez açalım. Günlük sorumluluklar geri geliyor. Yani sorun aşkta değil, koşullarda, şartlarda.
0: Bak işte beyninle yaşadığın aşk bu kadar olur. Yaz bitti, aşk da bitti. Oysa kalbinle yaşasan hayat ömür boyu sürer. Ne mesafeler ne şartlar etkilemez o aşkı. Ferhat gibi dağları deler, Mecnun gibi çöllere düşersin.
1: Romantik anlatıyorsun. Evet. Kış aşkı. Anlatacak daha çok şeyimiz vardı ama süre bitiyor, farkında mısın?
0: Evet. Birkaç cümlede eski yazlardan söz edelim mi? Yazların tadı mı kaldı Abdullah? O nasıldı o eski yazlar, değil mi?
1: Mihrim.
0: Evet mihrim. Öyle mi?
1: Yine nostalji bölümüne geçeceğiz ama neyse ki vakit az.
0: Evet. Şimdi bağıra çağıra oyunlar oynardık sokaklarda. Kavga etsek bile birbirimize zarar vermek neler aklımıza gelme. Çelik çomaklar, saklambaçlar.
1: Yakan toplar, istoplar, körebeler.
0: Tabii.
1: Bir de bisiklet vardı hayatımızda.

0: lazım.
1: Ay, benim olmadı biliyor musun?
0: Senin.
1: Evet. Ben üç
0: Fera'yla biz şu
1: tekerlekli...
0: anda şaşırıyoruz.
1: Evet, Feray
0: Şoki
1: biliyor. Ben
0: olduğumuzdan.
1: üç tekerlekli bisikletten başkasına binemedim. Çünkü bizim
0: Oradan
1: orası çok yokuştu.
0: direkt üst
1: Yok
0: segment
1: efendim.
0: otomobile mi geçtin?
1: Evet, öyle oldu. Çok güzel otomobil kullanırım ama iki tekerlekli bisikletim olmadı, kullanamadım. Bizim orası çok yokuşmuş. Arabaların altına girermişim diye bana bisiklet
0: Ha,
1: almadılar.
0: korumacı aile yapısından
1: Evet,
0: kaynaklı bir
1: evet,
0: bisiklet mağduriyeti ve
1: evet. Ama ben
0: travması
1: çocuklarımı
0: yaşıyoruz
1: hemen
0: şu anda.
1: aldım.
0: Ne kadar güzel. İnsanlar zaten ebeveynler
1: Sen
0: genelde.
1: biliyorsundur bisiklet.
0: Tabii
1: Ah ne
0: ki.
1: güzel bindin o bisiklete.
0: Evet.
1: Çok
0: Bir
1: güzel.
0: konuda senden üstün olmam ve maddi bir karşılığının olması bu, şu
1: Ya
0: anda beni
1: işte
0: çok
1: her şeyin
0: şaşırtıyor.
1: parayla, pulla ölçülmediğini anladın, değil mi?
0: Evet, doğru
1: Ya,
0: ya.
1: ya.
0: Benim bile bisikletim olurken senin ne olmamış?
1: Benim üç tekerlekliydi.
0: Bir de ben arkadaşlarımı da bindirdim o bisikletlere.
1: Ay, benim arkadaşım da olmadı.
0: Ya ne kadar
1: Müsaade
0: üzücü. Bir ara
1: etmezlerdi.
0: bunları daha farklı bir psikoloji programında konuşalım
1: Konuşalım,
0: istersen ama
1: konuşalım. Evet,
0: yavaş yavaş
1: sonuna
0: veda edelim.
1: geldik programın bugün de. Her zaman olduğu gibi sevgili Feray, Feray diyor ki konu komşu toplanırdık, onu da hatırlatın diyor.
0: Evet
1: Yaz
0: ya ne
1: akşamlarında
0: yapardık
1: evler
0: balkonda oturup bir
1: müstakildi,
0: de tek kanaldı
1: balkonda,
0: ya.
1: bahçede.
0: Televizyonu da hep beraber izlerdik.
1: Evet.
0: Çekirdek çitler miydin?
1: Çitlerdim
0: Ha,
1: tabii,
0: ona para
1: çekirdek
0: yani ona
1: çevirmiyor
0: param vardı
1: muyum?
0: tabii.
1: Çaylar demlenirdi, herkes evinde yaptığını getirirdi, onlar yenilirdi, içilirdi. O zaman tabii böyle gün menüleri gibi çeşit çeşit şeyler yoktu. Kekler, poğaçalar, böyle
0: Dondurma yerdik.
1: dondurma.
0: Ben yerdim.
1: Ay.
0: Yaz akşamı değil ki.
1: Komşular dondurma mı getirirdi?
0: Bize misafirine gelen dondurmasıydı.
1: Afiyet olsun.
0: Ya çocuğum ya ben çocukken ne yiyeceğim?
1: Ben çikolata
0: Tamam.
1: yerdim.
0: Ben soğuk şeyler tüketiyordum. Hadi
1: Evet, veda
0: görüşürüz.
1: vakti. Program yapımcınız Feray Uz. Yayınımızı sizlere sevgili Sefa Aktan ulaştırdı. Emeğine sağlık
0: Ben de
1: diyoruz.
0: Sefa'ya ve Feray'a teşekkür ediyorum. Sana da teşekkür ediyorum
1: Ben de
0: Nilgün.
1: sana teşekkür ediyorum.
0: Ben Abdullah Koltuk.
1: Ve ben Nilgün Doruk. Yaz bazen bir yelpazenin serinliği, bazen çocukluğun en güzel hatıralarıdır. Mevsimler değişir ama güzel anılar hep bizimle kalır. Yazın tadını çıkarın, sevdiklerinize zaman ayırın. Bir sonraki mola vaktinde görüşmek üzere, hoşça kalın diyoruz.
0: Hoşça kalın.
2: Sayın Hayat Turizm yolcuları, mola süremiz bitmiştir. Hayatın içinde yerlerinizi neşeyle ve merakla almanız ödevle rica olunur. Bol kahkahalı yolculuklar.
0: Mola bitti.

0: Turkuaz.
1: 16. yüzyılda bir başka deyişle 500 yıl önce yaşamış bir denizcinin, Seydi Ali Reis'in macera dolu öyküsüdür şimdi anlatacağımız. Seydi Ali Reis Sinop'ta 1498 yılında doğar. Denizcilik baba mesleğidir. Bir bakıma mesleğe tersane-i amirede günümüzde memurlukla eşdeğer ketüdalıkla başlar. 1522 yılında Rodos'un fethinden itibaren Barbaros Hayrettin Paşa'nın yanında yetişir, bütün Akdeniz seferlerine katılır. Özellikle Preveze Deniz Savaşı'nda donanmanın sol kanadına komuta eder. 1551 yılında Trablusgarp'ta gösterdiği başarı nedeniyle rütbesi yükselir. 2 yıl sonra Süveyş kaptanlığına getirilir. Seydi Ali Reis donanmayı teslim alır ve Mısır'a götürmek üzere Basra'dan denize açılır. Burada önce Portekiz donanması ile karşılaşır. Çok zorlu bir karşılaşmadır bu. Sonunda Osmanlı donanmasından 5 gemi batar, biri de yanar. Elde kalanlarla yola devam ederken fırtınaya tutulur, doğuya sürüklenir donanma. Gemiler harap olur. Kalan gemileri elden çıkararak karayoluyla İstanbul'a dönmeye karar verir. Ama bu dönüş yıllar sürecektir. Seydi Ali Reis hikayesini, huzuruna çıktığı sultanları, yaşadığı maceraları Mir'atül Memalik, Memleketlerin Aynası adlı eserinde yazar. Bu dönüş öyküsünde yaralanmalar, göz hapisleri, sultanlar tarafından sıcak karşılanmalar vardır. Ve Seydi Ali Reis 1557 Mayıs'ında nihayet İstanbul'a ulaşır. Padişah'tan donanmanın kaybından dolayı af diler. O yok olmuş bir donanmanın sorumlusudur fakat suçsuzdur. Önce müteferrika yapılır, sonra Diyarbakır'da tımar defterine tayin edilir. Daha sonra da Galata'da hassa reisi yapar ve 1560 yılında hayata veda eder. Seydi Ali Reis'in gezi kitabının yanı sıra Mirat-ı Kainat, Kainatın Aynası, Hulasatül Hay'a, Kısa Astronomi, Kitabül Muhit, Hint denizlerine ilişkin kılavuz bilgileri gibi eserleri de vardır.
0: Turkuaz.
2: Asya'nın sonsuz bozkırlarında kurulan mütevazı otağlardan, Yeditepe'ye hükmeden Cihan İmparatorluğu'nun taş saraylarına uzanan bir serüven. İslamiyet öncesinden bugüne Türk tarihine yön veren şehirlerin hikayesi, mimarisi ve stratejik derinliğiyle Türk başkentleri her salı Türkiye saatiyle 15.40'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
3: Hayal perdesindeki suretlerden modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 22 Temmuz 2026 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Ali İhsan Yıldız var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız çift 090 312 463 34 19 ve çift 090 312 463 34 21. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar

0: halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan stüdyomuzda konuğumuz olacak. Bir telefon kaydımız var programımız içerisinde. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlerle birlikte olacak. İran'da yaşanan son gelişmeleri aktaracak bize. Son bölümde dış siyaseti, dış dünyayı değerlendireceğiz. Siyaset bilimci, stratejist, Doktor Mehmet Bozkuş stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak.
1: Bugün ne oldu?

Ankara'da eğitim helikopteri kazası yaşandı. Bir can kaybı var. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi için yasal düzenleme zarureti ortaya çıktı dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, silahların geride bırakıldığı ve terörün konuşulmadığı bir dönem için yasal düzenlemenin zaruri hale geldiğini belirterek, bu yasa örgütün silahlarını bıraktığı ve müfessiz hale

0: Hamas'a ait bir af niteliğinde olmayacaktır dedi. Dışişlerinden Husilerin abluka kararına tepki geldi. Bakanlık Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası uygulama tehditlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası uygulama tehditlerini kınıyor, Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz ifadesi kullanıldı. Trump'tan İran'a Hürmüz Boğazı tehdidi geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın Hürmüz'deki gemilere saldırması durumunda Tahran'dakiler dahil olmak üzere bir köprü veya enerji santralini bombalayacaklarını açıkladı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin kirli ayağı İran'a ulaşırsa elimizdeki her şeyle onlarla savaşırız açıklamasını yaptı. İran ordusu genel komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a kara harekatı başlatma ihtimaline ilişkin ABD'nin kirli ayağı İran'a ulaşırsa elimizde olan her şeyle onlarla savaşırız dedi. İran'dan bir başka açıklama daha geldi. ABD ile mesaj alışverişi ve arabuluculuk girişimleri sürüyor. İran İçişleri Bakanlığı sözcüsü Ali Zeynivend, ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelere ilişkin mesaj alışverişi ve arabuluculuk girişimleri devam ediyor. Diplomasi durmaz dedi. Wall Street Journal gazetesinin haberi Trump, Suudi Arabistan'da nükleer anlaşmayı onayladı şeklinde. Wall Street Journal gazetesinin ismi açıklanmayan ABD'li yetkililerine dayandırdığı haberinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a sivil nükleer program sağlamayı ve potansiyel olarak uranyum zenginleştirmesinin önünü açmayı öngören anlaşmayı onayladığı iddia edildi. Mamdani, Netanyahu'yu tutuklama yetkileri olmadığını söyledi. Federal hükümete çağrı yaptı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, eli kanlı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için kente gelmesi durumunda onu tutuklamaya yönelik bağımsız yasal yetkileri bulunmadığını ancak federal hükümetin bu adımı atması gerektiğini vurguladı. Son haberimiz Ukrayna'dan. Zelenski, Rusya'daki lojistik merkezlerine saldırılar düzenlediklerini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Stavropol ve Krasnodar bölgelerinde yer alan bazı lojistik merkezlerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiklerini bildirdi.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Arzu Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Bugün tabii gündemimizde ilk sırada yaşadığımız üzücü kazalar var.
1: Evet.
0: Ankara'da eğitim helikopteri düştü ve bir can kaybı var. Gelişmeler nelerdir kazayla ilgili?
1: Şimdi Ankara Valiliğinden yapılan bir resmi açıklama var. O açıklamaya göre 10.02'de havalanan bir eğitim helikopteri, sivil amaçla kullanılan bir eğitim helikopterinden bahsediyoruz. Askeri amaçla değil. TUSAŞ'a ait R-44 tipi bir helikopter açıklaması gerçekleştirildi Ankara Valiliğinden. 10.02'de havalandıktan bir süre sonra pilot kontrolünü kaybediyor ve daha sonrasında da Temelli yakınlarında bir tarlaya ne yazık ki düştü helikopter. Tabii helikopterin düştüğü araziyi de görme imkanım oldu gün içerisinde. Karayoluna çok yakın bir arazi. Bu da akıllara şöyle bir soru işareti getiriyor. Anlaşılan o ki pilot son ana kadar aslına bakarsanız helikopteri kontrol altına almaya çalışmış. Allah korusun orada belki karayoluna düşseydi çok daha büyük bir felakete yol
0: Evet.
1: açabilirdi. Çünkü çok aktif kullanılan yollardan, güzergahlardan bir tanesi. Burada büyük bir aslına bakarsanız facia önlenmiş. Ama ne yazık ki pilot hayatını kaybetti. İlk başta yaralı bilgisi verilmişti. Yaralılardan bir

0: tanesi ambulans helikopterle hemen hastaneye sevk edildi. Diğeri ambulansla yakın hastanelere gönderildi. Ne yazık ki bir acı haberimiz var. Bir pilotumuz hayatını kaybetti. Buradan yakınlarına, ailesine başsağlığı dileklerimizi iletelim. En kısa sürede diğer yaralı için de güzel haberleri inşallah alacağız.
1: Evet, Allah'tan rahmet dileyelim. Umarız diğer yaralımızla ilgili güzel haberler alırız, sizin de dediğiniz gibi. Tabii bu Temmuz ayının başında o çok tarihi önemi olan NATO zirvesini konuştuk. NATO zirvesi dolayısıyla mecliste çalışmalara da ara verilmişti. Bu zirvenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yine tabii hem çok önemli çalışmalar hem siyasi açıdan çok önemli gelişmeler de
0: Evet.
1: yaşanıyor. İlk sırada terörle mücadele, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili gelinen son durum var. Bu süreçle ilgili çerçeve yasa hazırlığında son aşamaya gelindi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarını da biraz önce dinleyicilerimize ilettik. Son durumu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Temmuz ayında biraz yoğun başladı. Aslına bakarsanız diplomasinin gündemi. İlk 15 günlük süreç sizin de az önce söylediğiniz gibi gerek NATO zirvesi daha sonrasında da 15 Temmuz hazırlıkları nedeniyle meclis tam anlamıyla mesai yapamamıştı. Ama şu anda artık yoğun bir mesain olacağı bir haftalık süreç içerisine giriyoruz. Bu bir haftalık süreçte özellikle çerçeve yasayla alakalı somut adımların atılması bekleniyor. Bu hafta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un oldukça yoğun bir trafiği vardı. Geçtiğimiz hafta keza DEM Parti heyeti biliyorsunuz siyasi partilerle görüş. Bu hafta da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partilerle görüştü. Salı günü ilk görüşme turu gerçekleşti. DEM Parti olsun, Deva Partisi olsun, Gelecek Partisi olsun, CHP olsun ve MHP ile birer görüşme gerçekleştirdi. Hatta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli biliyorsunuz Salı günleri ilk grup toplantısını yapan liderdir. Grup toplantısı gerçekleştirmedi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir görüşme yaptı. Çerçeve yasa uzun süredir beklenen bir yasa. Daha öncesinde de biz sizinle yayınlarımızda çok fazla konuşmuştuk. Terörsüz Türkiye ile alakalı mecliste komisyonun çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte artık gözler genel kurula çevrilmişti. Zaten komisyonun asıl amaçlarından bir tanesi yapılacak yasal düzenlemelerle ilgili ön çalışmayı yapmaktı. Bütün çalışmalar tamamlandı. Artık çerçeve yasanın meclisin gündemine gelmesi bekleniyor. Tabii çerçeve yasayla beraber neler belli olacak? Terörsüz Türkiye sürecinde özellikle terör örgütü üyelerinin silah bıraktıkları durumlarda artık fesih sürecinin gerçekleşmesiyle bundan sonraki aşamada yasal olarak hukuki açıdan nelerle aslına bakarsanız Türkiye'nin karşı karşıya kalacağı gibi durumlar bu çerçeve yasayla beraber düzenleniyor. Diğer taraftan bazı noktalarda sosyal alanlarda özellikle atılması gereken adımların olduğu üzerine siyasetin bir görüş birliği vardı. Onunla alakalı bazı adımların atılması bekleniyor. Artık çok kısa bir süre Temmuz ayında zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmasının asıl sebeplerinden bir tanesi bu çerçeve yasanın somutlaşarak meclis gündemine gelmesiydi. Bugün iki önemli görüşme gerçekleştirdi Numan Kurtulmuş. İlk olarak İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir görüşme yapıldı. Tabii İyi Parti cephesine ayrı bir parantez açmak lazım. Çünkü sürecin en başından beri komisyon çalışmalarında da hatırlarsanız Müsavat Dervişoğlu'nun bazı düştüğü şerhler vardı. Yine çerçeve yasa ile alakalı yapılan görüşmeleri İyi Parti'nin kendi çekincelerini aslına bakarsanız Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a iletti. İkinci görüşme AK Parti grubuyla yapıldı. Saatler 15'i gösterdiğinde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Gülaş Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Daha sonrasında yaklaşık 1 saatlik bir görüşmenin ardından bir basın açıklamasıyla Numan Kurtulmuş ziyaretleri değerlendirdi. Artık yasa çalışmalarında son aşamaya gelindiğine ilişkin biz mesajları aldık bugün itibariyle. Tabii önümüzdeki günlerde artık bu gerçekleşecek olan yasa düzenlemesiyle ilgili önce bir komisyona teklifin gönderilmesi, daha sonrasında da genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor ama artık bugün itibariyle mesai bitirdik. 22 Temmuz Çarşamba, yarın 23 Temmuz'a uyanacağız. Çok kısa bir süre kaldı. Bir haftalık sürede de sadece 5 günlük bir mesai saatinin olduğunu düşünürsek bu 5 gün içerisinde en azından komisyon aşamasına kadar aslına bakarsanız teklifin getirilmesi bekleniyor ki yeni dönemde genel kurulda bu çok daha somut bir şekilde konuşulabilsin ki komisyon aşamasına eğer gelirse içeriği de belli olur. İçeriğin belli olmasıyla beraber aslına bakarsanız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatil olacağı o süreçte sosyal nabız da çok daha siyaset kurumu tarafından rahat bir şekilde yoklanabilir. Yüksek ihtimaldir ki önümüzdeki hafta komisyona bir düzenlemenin sunulması bekleniyor Arzu Hanım. Daha sonrasında biz birazcık bu konu üzerine tartışacağız, konuşacağız ve yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi biliyorsunuz 1 Ekim'de tekrar mesaisine başlayacak. 1 Ekim'de artık konu genel kurul gündemine gelecek. Tabii dinleyenlerimizin aklındaki soru işareti şu. Tamam bir düzenleme üzerine konuşuluyor ama bu düzenleme ile alakalı hangi maddeler var? Çok fazla konuşuldu, tartışıldı. Biliyorsunuz terörist başı Abdullah Öcalan

0: Kur'an'la alakalı bazı iddialar ortaya atıldı. Yine dağdan inecek olan terör örgütü üyeleriyle alakalı bazı iddialar ortaya atıldı. Bütün bunların hepsi ne zaman netleşecek? Komisyona sunulmasıyla beraber kanun teklifinin. Teklif komisyona sunulduğunda kamuoyuna da bütün maddelerle alakalı bilgiler verecek. Ama öncesinde sadece tartışılan bazı başlıklar var. İçeriye siyaset kurumu şu anda çok fazla girmiyor.
1: Peki bakalım maddeler ortaya çıkınca neleri konuşacağız? Hep birlikte göreceğiz, takip edeceğiz. Tabii iç siyasetin gündemi çok hareketli.
0: Evet.
1: Özellikle CHP'de yaşanan son gelişmeleri takip ediyoruz. Dün o açıdan grup toplantısı çok çok önemliydi. CHP lideri, CHP grup başkanlığını Özgür Özel son grup toplantısını yaptı ve partiyle de vedalaştı aslında. Hem gelinen durumu, dünkü toplantıyı nasıl değerlendirirsiniz? Bundan sonra nasıl bir yol izler? Yeni parti olduğu da açıklandı. Partinin ismi ne zaman kurulur, ne olur?
0: Şimdi biz dün CHP grubu mu izledik yoksa Yeni Parti grubu mu
1: Onun için bir
0: izledik?
1: söylemeye,
0: Değil mi ya?
1: yani
0: Herkesin
1: herkesin
0: aklında bir
1: kafası
0: soru işareti
1: karışık.
0: var. Şimdi CHP grubuysa biz genel başkanın grup toplantıları yapmasına alışkınız ama son bir aylık süreçte sürekli olarak grup başkanı Özgür Özel'in CHP grup
1: Evet.
0: toplantılarında konuştuğunu gördük. Şimdi bir partinin içerisinde grup başkanının çıkıp da ben yeni bir parti kuruyorum diye grup toplantısında konuştuğu herhalde Türk siyaset tarihinde çok azdır. Mesela tabii ki siyasi partilerde ayrılışlar oldu. İşte Meral Hanım biliyorsunuz MHP'den ayrılmıştı, İyi Parti'yi kurmuştu ama grup toplantısında yapmamıştı mesela bu açıklamasını. Bu belki siyaset tarihi açısından bir ilk. Şimdi yeni parti kuruluyor. Ya tırnak içerisinde yeni parti. İsim daha öncesinde farklı bir şekilde aslına bakarsanız kamuoyunda tartışılmıştı. Son olarak 15 Temmuz'da Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle gazeteci arkadaşlarımızla yaptığı yayınlar sırasında evet biz bir parti kuracağız ifadesini kullandı. İsmini sorduk tabii ki. Oradaki meslektaşlarımız ismini sordular ve şimdilik yeni parti diyelim. Bir isim var ama şimdilik yeni parti diyelim dedi. Kamuoyunda bir anda yeni parti ismi satın alındı. Şimdi yeni parti kurmak zorunda kaldılar. Yani partinin isminin yeni parti olması artık Özgür Özel ve beraberindekilerin üzerine bir yük oldu. Yeni parti kurulacak. Hala kurulacak diyoruz. Çünkü hala bununla alakalı bazı prosedürler var ve prosedürler işletilmedi. Logo belli değil. Logo üzerine çalışmalar devam ediyor. Diğer taraftan genel merkezle alakalı bazı çalışmalar var. Gelecek Partisi'nin eski genel merkez binası Ankara'da Mustafa Kemal Mahallesi'nde İyi Parti'ye çok yakın bir noktadaydı. Orasıyla bir görüşme devam ediyor. Eğer ki olursa genel merkezin Mustafa Kemal Mahallesi'nde olacağı düşünülüyor. Özgür Özel'in genel başkan olup olmayacağı üzerine bazı soru işaretleri var ama yüksek ihtimaldir ki genel başkan olarak Özgür Özel devam edecektir. Tabii kaç milletvekili Özgür Özel'le beraber hareket edecek? Burası bir ayrı soru işareti. Şimdi mutlak buttan kararından hemen sonra yaşananları bir hatırlamak lazım. CHP'de grup başkanı Özgür Özel 93 milletvekilinin desteğiyle grup başkanı seçilmişti. Bu 93 milletvekilinin hepsinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak yeni partiye geçmesi durumunda tabii CHP çok büyük bir kan kaybı yaşayacak. Beklenen 45 milletvekiline kadar CHP'nin düşebileceği yönde bir beklenti var. Bunu belirtelim. Ama bence 50-53 milletvekili arasında CHP kalacaktır. Tabii bu da ana muhalefet partisinin değişeceği anlamına geliyor. Çünkü 70 milletvekilinin aynı anda Özgür Özel cephesinde en az yer alacağını düşünürsek ana muhalefet partisi yeni kurulacak olan yeni parti olacak. Ve bu noktada Özgür Özel'in de tabii diğer muhalefet partilerine yönelik tavrının nasıl olacağı da ayrıca düşünülen meselelerden bir tanesi. Neden diyeceksiniz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şimdi bundan milletvekili bulunan partilere bakalım. Mesela Gelecek Partisi'nin milletvekilleri var. Deva Partisi'nin milletvekilleri var. DEM Parti'nin milletvekilleri var. Bu muhalefetteki diğer partiler bir araya gelip herhangi bir sorun yaşadıklarında daha öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelip kapılarını çalıyorlardı ve orada kendi görüşlerini bildiriyorlardı. Burada CHP'nin kapısını çalmalarındaki en önemli etkenlerden bir tanesi sadece CHP'nin ana muhalefet partisi olması değil, aynı zamanda CHP'nin köklü geçmişinden de kaynaklanan bir unsurdu. Yani CHP ismi her zaman için diğer muhalefet partilerine daha güven veren bir isim olarak aslında bakarsanız yer aldı. Şimdi Özgür Özel ve beraberindekilerin herhangi bir muhalefet partisi kendilerini kendilerine gelip de bir meramını anlatmaya çalıştıklarında ona karşı nasıl bir yol haritası izleyeceği aslına bakarsanız bir soru işareti olarak kenarda duruyor. Diğer muhalefet partilerinin Özgür Özel'in mi yanında yer alacağı yoksa CHP'nin kurumsal kimliğinden yana mı hareket edeceği merak edilen meselelerden bir tanesi. Mesela CHP içerisinde öyle ya da böyle bir özgün ağır olan isim Zeydan Karalar'ın nasıl bir yol haritası izleyeceği merak ediliyordu. Zeydan Karalar CHP'nin yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarafında adım atacağını gösterir nitelikte paylaşımlar yapıyor. Bir başka merak edilen isim Mansur Yavaş'ın nasıl bir yol haritası izleyeceği. Daha oradan çok net mesajlar yok ama Mansur Yavaş'ın da yine Özgür Özel ve beraberinde hareket etmesini bekliyoruz. Tabii öncelikle bütün bunlar için partinin kurulması lazım. Peki bu aşamaya kadar nasıl gelindi? Çünkü bir mutlak butlan kararı var. Özgür Özel mutlak butlan kararıyla alakalı Yargıtay'dan çok daha önce aslına bakarsanız kararın netleşmesini bekliyordu. Ancak adli tatile girildi. Eylül ayında artık bu konular biraz daha masaya yatırılacak. Eylül'e kadar Özgür Özel'in beklemesi durumunda anlaşılan o ki Özgür Özel de ihraç listesine girecek ve ihraç edilecek. Özel de bunu istemiyor. Bu yüzden en azından bir parti kurarak kendisiyle beraber hareket edenleri ihraç tehdidinden kurtararak yeni parti çatısı altında yasama dönemine girmek istiyor Özgür Özel. Ama tabii kimler gelecek, kimler gelmeyecek, beklediği desteği alabilecek mi, alamayacak mı? Bunların hepsi birer soru işareti. Daha öncesinde benzer adımlar atılmış mıydı? Benzer adımlar atılmıştı. Şimdi iyi ve kötü örnekleri şöyle masaya yatıracak olursak mesela yakın siyasi tarihte belki de tek başarılı olan isimlerden bir tanesi Bülent Ecevit'ti. Merhum başbakanlarımızdan. Biliyorsunuz o CHP'den ayrılmıştı. DSP içerisinde seçime girmişti ve başbakan olarak yoluna devam etmişti. Ama biraz daha yakın tarihe gelelim. Mustafa Sarıgül parti kurdu, başarılı olamadı. Memleket Partisi Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu ile çatıştı, CHP'den koptu. Şimdi Muharrem İnce ne yapacak? Yani Yeni Yol Partisi'ne geçerse Memleket Partisi, Yeni Yol Partisi niye kapattın o partiyi de buraya geçtin derler. Çünkü Memleket
1: Sanki
0: Partisi...
1: Sanki o da CHP'de kalacak gibi.
0: O da CHP'de kalabilir. Şöyle bir dedikodu var. Muharrem İnce'nin özellikle Eylül ayından sonra başlayacak olan kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına yeni bir genel başkan adayı olarak çıkabileceği yönünde bazı söylentiler var. Muharrem İnce böyle bir atak yapabilir mi? Yapabilir çünkü öncesinde kendi içinde kalmış bir uhdesi var, onu biliyoruz. Her ne tarafından bakarsanız bakın çok böyle hareketli günler aslında bakarsanız bizi bekliyor ve içinde olduğumuz için de fark etmediğimiz bir süreçteyiz. Her günde yeni ihraç kararları çıkıyor. Mesela son olarak baktığımızda bugün MYK toplantısı vardı. MYK'da yine 4 il başkanıyla alakalı ihraç kararı, daha doğrusu görevden alınma kararı alındı. 5 ile yeni başkanlar atandı, il başkanları atandı. Daha öncesinde 7 ilçe başkanı İstanbul'da değişti. Gürsel Tekin mutlak butlan kararından sonra çok fazla üzerine konuşulmayan, tartışılmayan bir isim. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakınlığıyla da bilinen bir isim. Gürsel Tekin bir hamle yaptı. İstanbul'da 7 ilçe başkanını değiştirdi. Tüm bunlar artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultaya giderken aslına bakarsanız onun cephesinden baktığımızda arınma, Özgür Özel cephesinden baktığınızda ise tasfiye süreciyle alakalı atılan adımlar. Ama neresinden tutarsanız tutun CHP'de ve yeni partide, onu da bir ekleyelim, bayağı hareketli günler bizi bekliyor.
1: O zaman Kılıçdaroğlu bir kurultay süreci başlatacak. Öyle mi görünüyor?
0: Yapılan açıklamalar o yöndeydi. Müslüm Sarı'nın her açıklaması Eylül ayında kurultay sürecinin başlayacağı yönündeydi. Biz Eylül ayında özellikle ilçe kongreleriyle alakalı bazı adımların atılmasını bekliyoruz ama olağan kurultay ne zaman yapılacak? Olağan kurultay 2027'nin baharında. Hani böyle Aralık'ta, Kasım'da falan bir kurultay sürecinin başlaması şu anda imkansız. Çünkü ilçe, mahalle, ilçe, il kongreleri gerçekleştirilecek. O sırada daha öncesinde atamaların yapılmış olması gerekiyor. Tüm kadrolar yenilendikten sonra bu kez olağan kurultay için, büyük kurultay günü için takvim belirlenecek. Neresinden baksanız Nisan, Mayıs ayını buluyor bu süreç bu şekilde işletildiğinde. Ki bu süreç başlamadan önce de şunu belirtmemiz lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak yaptığı bir açıklama vardı. Ben kurultay kararını alacağım, kurultaya gideceğim ama önce tedbir kararının kalkması gerekiyor diyordu. Tedbir kararının kalkabilmesi için Yargıtay'ın kesin kararını açıklaması lazım. Yargıtay ne zaman kesin kararını açıklayacak? Şimdi Eylül ayının ilk haftasında Yargıtay'ın biz dosyayı masaya yatırdığını düşünelim. Yargıtay kararını
1: hemen açıklamayabilir.
0: Hemen açıklasa da onun gene bir onay merceği var. Yani kararın yayınlanması da bir süreç alıyor. Nereden baksanız hukukçularla yaptığımız sohbetlerde Yargıtay'ın kararını açıklamasının Kasım sonu Aralık ortasını bulabileceği konuşuluyor. Kasım sonu Aralık ortasını bulduğunuzda siz 2027'de kurultay takvimini işletmeye başlıyorsunuz. 2027 2017 Ocak ayı itibarıyla başlasanız takvimi işletmeye, yine Mayıs ve Haziran aylarını buluyor. Yani 2027'nin artık o sıcak yaz günlerinde biz Ankara Arena Spor Salonu'nda yine Kemal Kılıçdaroğlu ve karşısında bir başka isim olursa rakibinin yarışını göreceğiz. Ama o döneme kadar tabii şu da çok önemli. CHP'de kaç milletvekili kalır? Orası ayrı bir soru işareti. Şimdi yeni parti daha çok yeni olduğu için ister istemez bazı çekinceler var. Ama önümüzdeki günlerde Özgür Özel ve beraberinde

0: içerisindekiler CHP içerisinde öyle bir rüzgar estirirler ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi olan milletvekillerini de kendi yanlarına çekerlerse bu kez Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de tek başına kalabilir. Öyle bir durumda da belki Kemal Kılıçdaroğlu kendisi tamam ben artık aday değilim derse nasıl bir yol haritası izlenecek? Özgür Özel bu kez yeni partiyi kapatıp tekrar CHP'nin başına mı geçecek? Orası ayrı bir soru işareti. Çok fazla soru işareti var Arzu Hanım. Yani yeni bir
1: Evet.
0: partinin kurulması, denkleme yeni bir bilinmeyen giriyor. Ekrem İmamoğlu cephesi var. Bakın milletvekillerinin en çok korktuğu konu şu mesela şu anda. Konuşulan daha doğrusu korktuğu demeyelim. Mesela Ekrem İmamoğlu ile beraber yargılanan bazı isimlerin, dosyada adı geçen bazı isimlerin bu da dokunulmazlık zırhı kazanabilmek için yeni dönemde milletvekili adayı gösterilebileceği ve bunun da mevcuttaki CHP'de şu anda milletvekili olanların yeni partide milletvekili gösterilemeyeceği korkusunu tetikledi. Bu yüzden pek çok CHP'li milletvekilinin yeni partiye geçmek yerine CHP'de kalmayı tercih edebileceği de konuşuluyor. Çok fazla bilinmeyen denklem.
1: Evet, Gürsel Tekin'in bir yazılı açıklamasını gördüm. Gitseler de geri dönerler. CHP yani çünkü çok köklü bir parti açıklamasını
0: Bugüne kadar
1: yapmış.
0: hep böyle oldu. Yani Türkiye Partisi kuruldu, oraya gidenler geri döndü. Bakıyorsunuz Memleket Partisi kuruldu, oraya gidenler geri döndü. Tabii geçmişte yaşananlardan dolayı bunlar konuşuluyor ama belki çok farklı bir siyasi yol haritası da çizilebilir. Göreceğiz.
1: Hep birlikte takip edeceğiz. Yaz çok sıcak geçecek anladığımız
0: Zaten
1: kadarıyla.
0: sıcak.
1: Sonbahara kadar evet bu sıcaklıkta devam edecek. Biz de takip edeceğiz. Bugünün gündemi böyleydi. Bu başlıkları sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz. TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Şimdi bir telefon kaydımız var sevgili dinleyicilerimiz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlerle birlikte olacak. İran'da yaşanan son gelişmeleri aktaracak bize. Dinliyoruz.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş özellikle Hürmüz Boğazı noktasında düğümlenmiş durumda. 11 gecedir Amerika Birleşik Devletleri üst üste her gece Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Sistan-Belucistan eyaleti, Hürmüzgan eyaleti ve Buşehr eyaletine bağlı şehirleri bombalıyor. Ve onun dışında son dönemlerde özellikle köprülere ve tren raylarına saldırıyı da gerçekleştirdi. Bundan 2 gün önce hem Tebriz'e hem Urumiye'ye, Hemedan'a ve birçok yere saldırılar gerçekleştirdi. Dolayısıyla bunu yaparken de dedikleri şey şu: biz İran'ın savunma ve saldırı gücünü azaltarak gemilerin emniyet ve güvenliğini sağlamak için bu işi yapıyoruz. Ama biz de biliyoruz ki İran ileriye dönük olarak Hürmüz Boğazı'nın idaresinin hem kendisinde hem de Umman'da olmasını istiyor. Buradan belli bir akar da elde etmek istiyor. Dolayısıyla ABD ve birçok ülke bu durumu kabullenmiyor. Ve bu noktada da bunun böyle olmaması eskiye, yani parasız ve herkese açık olabilecek şekildeki bir düzenlemenin devam etmesi taraftarı. Bundan dolayı da çok yoğun bir çatışma var bu egemenlik noktasında. İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD'nin yapmış olduğu bu saldırılara karşılık özellikle Kuveyt'e, Katar'a, Ürdün'e ve Birleşik Arap Emirlikleri, aynı zamanda Bahreyn'de bulunan ABD'nin üstlerine saldırıyor. Son yapmış olduğu saldırılarda özellikle Ürdün'de 3 askerin hayatını yitirmesi, 4 kişinin yaralanması ve Irak'ta yine bir ABD askerinin öldürülmesi ister istemez Amerika kamuoyunda ve askeri yetkililerde de bir tepki meydana getirdi. Trump, biz aynı zamanda biz askerlerimizin de öcünü alıyoruz bunu yapmakla diyor. Ve bu böyle devam ediyor. Olabilecek bir kara hareketine dönük Irak'ta bulunan silahlı Kürt grupları ve ayrılıkçı unsurların yerleri de İran tarafından bombalanıyor. Çünkü süreç içerisinde bunlar da ABD ve İsrail'den yeşil ışık alarak İran'a saldırma ihtimalleri olabilir endişesi var. Bu ilginçtir. Irak'taki bu yapılanmanın İran'a zarar vermesini Türkiye'nin önlediğine dair İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghçı açıklama yaptı. Dedi, normal 40 günlük savaş başladığında ABD ve İsrail'in temel amacı İran'ı bölmekti. Türkiye ve Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çok ciddi girişimlerde bulundu. Bu noktada Kürt gruplarının kullanılmasını engelledi. Bundan dolayı biz müteşekkiriz dedi Türkiye'ye ve Hakan Fidan'a. Bu bağlamda da bu ilişkinin bu şekilde izhar edilmesi de tabii Türkiye'nin uluslararası alandaki ve İran'ın bu bağlamda korunmasındaki denklemdeki yeri de çok önemli. Ve bu geçtiğimiz gecede yine saldırılar devam etti. Bahreyn'e ve Kuveyt'e İran saldırılarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ise Türkiye saatiyle 23'te saldırı başlattı. 24 civarında bitti, yani yaklaşık 1 saat sürdü. Ama netice itibariyle yine İran'da bulunan bir takım yerleri vurdu. Bu şekilde şu anda devam ediyor. Karşılıklı hem alandaki tehditler, savaş ve yıkım döküm ve aynı zamanda sözlü İran Devrim Muhafızları Ordusu, eğer Amerika Birleşik Devletleri bu saldırılarını devam ettirirse biz de topyekün onlara karşı çıkarız. Yani Yemen'deki Husilerle, Irak'taki Heşde Şabi'yle ve Lübnan'daki Hizbullah'la beraber hareket eder. Bölgesel bir savaş başlatırız tehdidinde bulunduğu Muhsin Rıza'yı. Muhsin Rıza'yı ki İran lideri Müştebi Hameneyi'nin aynı zamanda danışmanı. Öte taraftan bugün Trump yeniden bir açıklama yaptı. O açıklamada İran İslam Cumhuriyeti Hürmüz Boğazı'ndaki bir gemiye ateş açtığı her zaman fiziksel olarak füze, roket, İHA ya da başka herhangi bir cihaz veya silah kullanılsa bile ABD bir köprüyü ve enerji santralini bombalayıp yok edecek dedi. Bakalım süreç nereye evrilecek? Dün de yine İran İçişleri Bakanı İskender Mümini Pakistan'daydı. Yine bu meseleyle ilgili görüşme yapıyordu. Pakistan'ın üç önerisi vardı. İşte birincisi 15 günlük bir ateşkes yapılsın. Onun ötesinde Hürmüz Boğazı açılsın ve Amerika Birleşik Devletleri askerlerini Hürmüz civarından çeksin. Yani bunlar gerçekleşir mi, gerçekleşemez mi onu bilemeyiz ama bir öneriydi. Neticede savaş ortamında da

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, bu bölümde dış siyaseti, dış dünyayı konuşacağız biraz da. Stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci, stratejist, doktor Mehmet Bozkuş. Hoş geldiniz programımıza.
1: Teşekkür ediyorum Arzu Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz. Daha çok dış siyaseti, diplomasiyi daha da özelleştirirsek Mavi Vatan'ı konuşacağız bugün
1: Evet.
0: sizinle. Sizin çok kapsamlı bir değerlendirmenizden, bir yazınızdan yola çıkarak aslında konuşacağız. Sizin bu değerlendirmenizin başlığı Akdeniz'den ve Kıbrıs'tan Karadeniz'e Türkiye'nin deniz jeopolitiği. Yazının ilk baştaki özet kısmında diyorsunuz ki Türkiye hem Kıbrıs hem Karadeniz üzerinden birbirini tamamlayan iki stratejik mesaj verdi. Hem Kıbrıs hem de Karadeniz Türkiye açısından çok çok önemli alanlar. Öncelikle Kıbrıs'tan başlarsak
1: Tabii.
0: Türkiye için Kıbrıs'ın önemi nedir? Kıbrıs'taki stratejisi nedir? Türkiye'nin önümüzdeki süreçte neler yaşanır?
1: Tabii bakın Kıbrıs Türkiye'nin güney güvenlik kilidi. Ve aynı zamanda yenilenen dünya güç sisteminde de Türkiye'nin küresel güç olması noktasındaki önemli bir merkez konumu. Karadeniz anlamında baktığımız zaman ise kuzeydeki bir denge hattı ve bu denge hattı karıştığı zaman tüm deniz jeopolitiğimize yansıyacak beka ve güvenlik sorunlarını beraberinde getirecek bir nokta. Tabii bunun ana noktasına da baktığımız zaman Türk boğazlarının her iki tarafı da birbirine bağlayan stratejik konumda olması ve Türkiye'nin burada egemenlik noktasında özellikle Kıbrıs Türkiye'nin güney kalkanı olduğunu ifade ettiğimizde Karadeniz'in kuzey kapısı Türk Boğazları ise iki havzayı birbirine bağlayan stratejik bir merkez konumda jeopolitiğimizi meydana çıkarttığını ifade etmemiz gerekiyor. Tabii Sayın Hakan Fidan'ın ve Milli Savunma Bakanı'nın açıklamalarına baktığımız zaman hem Karadeniz'de hem Kıbrıs'ta ilgili açıklamalara baktığımız zaman Türkiye'nin Kıbrıs'ın güvenliğinin Türkiye'nin güvenliği olduğunu ve Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'in tamamına yayılmasının önlenmesi ve Karadeniz'in güvenliği noktasındaki yaklaşımıyla beraber bu jeopolitik Türkiye için çok çok stratejik bir konuma geliyor ki bu süreç Türkiye'nin iki deniz güvenliği meselesi noktasında özellikle Adalar Denizi'nde Yunanistan'ın izlediği politikalara baktığımız zaman Lozan aykırı adaların silahlandırılması da dahil olmak üzere Kıbrıs'ta Türkiye'nin Sevilli haritasıyla Akdeniz'e hapsetilme noktasındaki izlediği politikalar ve hiçbir hakkı olmadığı halde Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın hakkı varmış gibi ortaya konulan Avrupa Birliği destekli tüm yaklaşımların karşısında Türkiye tamamen üç tarafı denizlerle çevrili olmasıyla beraber güvenlik denklemlerini ve jeopolitiğini yeniden oluşturmak zorundaydı ve bunun da yansımalarını biz artık açık denizlerde Türkiye'nin varlığıyla, donanma gücüyle ve ulaştığı güç noktasıyla ortaya koyduğunu görürüz. İşte bunun Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de yalnızca coğrafi alanlar değil, baktığımız zaman karşımıza askeri güç, ticaret, enerji, ulaştırma, gıda güvenliği de dahil olmak üzere diplomasi ve büyük güçlerin rekabet alanındaki bir coğrafyadaki etkinliğinin ortaya çıkmasını sağlıyor ki bu anlamda Kıbrıs sorunu çok çok önem arz ediyor. Artık Türkiye 1571 yılında fethettiğimiz Kıbrıs adasının o gün devlet-i aliyenin ki o günkü dönemin padişahı 2. Selim'in şu sözü çok çok önemlidir. Verdiği cevaba baktığımız zaman Türkiye için ve devlet-i aliye için özellikle gelinen güç noktasında Kıbrıs'ın geleceğinin

0: neler ifade ettiğini söylememiz gerekiyor. İkinci Selim, dönemin padişahı, Kıbrıs'ın fethi devletin emniyeti ve Akdeniz'in güvenliği için zaruridir açıklaması var ki ve dönemin sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa arkasından Kıbrıs fethedildikten sonra şunu söylüyor. Siz İnebahtı'da donanmamızı yakmakla sakalımızı kestiniz ama biz Kıbrıs'ı almakla kolunuzu kestik. Kesilen sakal çok gür çıkar ama kesilen kol geri yerine gelmez diyor. İşte o günlerden devletin bekasını düşünen bir süreç var ve devletin bekasıyla da beraber ortaya çıkan bir gerçeklik noktası var. Bu gerçeklik noktası 1571 yılında başlayan beka ve güvenlik günümüze geldiği zaman iki devletli bir Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 52. yılını biliyorsunuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın kutladık ve bu süreçte o günden bugüne yaşanılan diplomasi ve sahadan devamlı kaçan, savaşta kaybolan ancak masada birilerinin zoruyla toprak kazanan Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan gerçeğinin bu sefer de farklı bir cepheden İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan işbirliği çerçevesinde karşımıza yine aynı adada çıktığını görüyoruz ve arkasından bu Fransa'nın çok farklı bir politika izlediğini gördüğümüzde Türkiye tabii ki adada iki halk, iki siyasi irade, iki ayrı yönetim ve karşılıklı güvenlik kaygılarının ön plana çıktığı gerçeğiyle hareket ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye'nin bekası ve güvenliği noktasındaki garantörlük hakkını uluslararası hukuka uygun olarak askeri caydırıcılık ve Kıbrıs Türk halkının bekası ve güvenliği eşitliği, egemenliği noktasında taviz vermeyecek şekilde şekillendirdiğini görüyoruz.
1: Peki Kıbrıs'ta bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Senaryolar nelerdir?
0: Tabii baktığımız zaman Kıbrıs tabii ki çok stratejik bir konu. Özellikle yeni enerji jeopolitiği anlamında yeni ticaret yolları noktasında ve bu süreçten sonra da giderek güçlenen ve üç kıtaya hükmedebileceğiniz bir merkez konumuna gelmesi nedir? Afrika, Orta Doğu ve Asya üçgeninde değerlendirdiğimiz zaman ve Avrupa denkleminde değerlendirdiğimiz zaman Kıbrıs Adası'nın tarihsel süreçten bugünlere kadarki önemi çok daha fazla bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ve bu süreç tamamen Türkiye'nin kendi beka ve güvenlik noktasıyla beraber değişen güç dinamikleri noktasında da çok farklı bir cepheyi karşımıza çıkartıyor. Tabii baktığımız zaman Anadolu'nun özellikle güney kanadının güvenliğinin burada çok önemli olduğunu görüyoruz. Diğer bir nokta Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları ki hiç hakkı olmayanların bugün Akdeniz'de keşfedilmiş olan enerjilerin üzerinde hak yürütmeye çalıştığı ve bunu da Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan üzerinden sahaya girmek istediklerini görüyoruz. Tabii Akdeniz'in ve Kıbrıs'ın konumu nedeniyle Süveyş Kanalı, Levant bölgesi, Orta Doğu, Ege ve Türk Boğazları'nın da daha çok stratejik bir öneme sahip olmanı sağlayan yeni dönemdeki güç dinamikleri de karşımıza çıkıyor. Ve adadaki İngiliz üsleriyle ve üçüncü güçlerin, garantör olmayan üçüncü güçlerin adada giderek yerleşerek kendilerine hak elde edecekleri bir dönemi görüyoruz. İşte tamamen soru şurada kilitleniyor. Doğu Akdeniz'de güvenlik ve egemenlik düzeninde aktörlerin iradesinin artık giderek ön plana çıktı ve çekişmenin daha da çok şiddetlendiği bir dönemi karşımıza çıkartıyor ki işte burada Türkiye Kıbrıs'ın güvenliği, enerji jeopolitiği, yeni ticaret yolları ve iki devletli çözüm noktasında artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 1983 yılından bu yana devlet olarak ilan edildiği günden bugüne geldiğimiz sürece baktığımız zaman haklarının ihlal edildiği ve unutmayalım ki bu süreçte Türkiye'ye karşı yürütülen politikalar çerçevesinde özellikle hangi anlaşmaların Birleşmiş Milletler tarafından çıkartıldığına baktığımızda müzakereler sürecinde masadan kaçanların 1977'de Doruk Anlaşması, 79'da Doruk Anlaşması, 85'te yeniden görüşmeler, 92'de Gali Fikirler dizisi, 97'de müzakerelerin yoğunlaşması, Kofi Annan girişimi, Annan planı, müzakerelerin yeniden başladığı 2008 yılı, yeni müzakere girişimleri 2014 yılı ve Krasmontana konferansı yine masadan kaçanların Rum tarafı olduğunu gördüğümüzde Cenevre görüşmeleri Birleşmiş Milletler'in son girişimi ve asıl başarısızlığın nedeni iki devletli iki egemen yapının Yunanlar tarafından ve Rumlar tarafından asla ve asla kabul edilmemesi.

0: ki tarihsel sürece de baktığımız zaman Zürih ve Londra anlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs'ın 1960 yılında Kıbrıs Devleti olarak ilan edildiğini düşündüğümüz o günlerde o gün dönemin Cumhurbaşkanı Makaryos'un Türklere verilen haklar çok fazla diyerek parlamentoyu gönderdiği 13 maddeyle veto edilmesiyle beraber ortaya çıkan bir süreç var. İşte burada ana neden Kıbrıs'ı egemenlik, garantörlük, güvenlik, mülkiyet ve yönetim paylaşımı ve toprak noktasında Türk askerinin varlığından ve bu konulardan rahatsız olanların adanın sanki kendilerininmiş gibi hareket ettiklerini görüyoruz. Unutmayalım ki 1571 yılında fethedilen ve 70 bini aşan şehidin verildiği o dönemde ki ada 307 yıl devlet-i aliyenin sorumluluğunda kaldı. Ve bu 307 yılın sonunda vakıflar kuruldu. Bugün Güney Kıbrıs Rum yönetiminin üzerinde yaşadığı toprakların birçoğu devlet-i aliyeye ait ve tapu senetleri de hala bu vakıflarda olduğunu ifade etmemiz gerekiyor.
1: Peki aynı Kıbrıs kadar önemi olan bir başka bölge Karadeniz.
0: Evet.
1: Türkiye açısından Karadeniz'de 24 Şubat 2022'de başladı Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'i aktif bir savaş alanına dönüştürdü diyorsunuz o kapsamda çalışmanızda. Karadeniz'de Türkiye ne istiyor? Tabii bir yandan sizin de başta belirttiğiniz gibi boğazlar konusu Türkiye açısından çok çok önemli ve önümüzdeki süreçte ne görürüz?
0: Tabii bakın Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz münhasır ekonomik bölge dağılımı biliyorsunuz Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler tarafından bir anlaşmayla sonuçlanmış ve herkesin münhasır ekonomik bölge sınırlarının belli olduğu ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'yla değişen güç dengelerinde Rusya'nın kontrolüne geçmesiyle beraber en uzun kıyı şeridine sahip olan bir Türkiye gerçeği var. Rusya'nın kontrolüne geçmediği dönemde en uzun kıyı şeridine sahip olan ülke Ukrayna'ydı. Ve hem Gürcistan Rusya Savaşı'nda hem de Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye Karadeniz'in beka ve güvenliği noktasında özellikle Karadeniz'in Avrupa, Balkanlar, Kafkasya, Anadolu ve Avrasya'nın iç bölgelerine kadar uzanan stratejik bir konumu da bir geçiş alanı olduğunu düşündüğümüzde buradaki bir savaşın Karadeniz'i ve kıyı olan ülkelere yansıması demek Karadeniz'in tamamen güç dinamiğinin ve dengelerinin değişmesi ve savaşın NATO üyesi olan Yunanistan ve Bulgaristan da Bulgaristan ve Romanya dahil olmak üzere NATO'nun da buraya girme isteğini beraberinde getirecektir. Ve Türkiye tam bu noktada Montreux'le cevap verdiğini görüyoruz ki 1936'da imzalanan o Montreux Boğazlar Anlaşması'yla beraber Türkiye tavizsiz olarak bu süreci yönettiğini görürüz. Ve eğer Türkiye, Rusya tarihsel sürece de baktığımız zaman ki Kıbrıs'ın altında da İngilizlerle verilme sürecinde Osmanlı-Rus harbi yattığını düşündüğümüzde Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmek isteyenlerin Karadeniz üzerinden büyük oyunlar oynadığını geçmiş dönemde gördük. Çok yakın tarihimizde gördük hem de. Rus büyükelçinin öldürülmesi, Rus uçağının düşürülmesi süreçlerinde hain yapılanmanın nasıl çalıştığını hep beraber gördük. Ama Karadeniz'in önemi noktasına geldiğimizde özellikle Rusya'nın güç dengesi ve sıcak denizlere inme hamlesi, Türk boğazlarının güvenliği, Balkanlar ve Kafkasya'daki güç dengesinin dağılımı, Tuna, Dinyeper ve Don havzalarının dış dünyaya açılımı noktasında Avrupa'nın enerji ve gıda güvenliği, NATO'nun doğu kanadını ve yeni ticaret yolları olarak ortaya çıkan bir kuşak bir yol projesi, kalkınma yolu projesi neticesinde ulaşacak Trabzon limanına kadar ulaşacak olan yeni ticaret yolu, Hazar'ın özellikle yeni enerji jeopolitiğinde giderek etkisinin arttığı bir Karadeniz'i karşımıza çıkartıyor ki işte Karadeniz'e hakim olmak demek yeni dünyanın güç sisteminde Türkistan coğrafyasına, Orta Doğu'ya, Rusya'ya ve Çin sınırlarına kadar ulaşmanın güç noktası olarak karşımıza çıkıyor. İşte burada savaşı isteyenlerle krizi isteyenler arasındaki fark bu güç dinaminin çekişmesinde yattığını söylememiz gerekiyor.
1: Türkiye Karadeniz'de krizin tırmanmasını
0: asla istemiyor. Asla istemiyor. Çünkü kriz tırmandığı zaman Türkiye'de bölgedeki o ateş çemberinin içine direkt girecek. Rusya-Ukrayna

0: Savaşı'nda, Gürcistan Rusya Savaşı'nda izlediği politikalarla Türkiye tam bir denge politikası izlemiş. NATO üyesi olmasına rağmen, ki Ukrayna Savaşı biliyorsunuz NATO ülkelerinin desteklediği ve asla savaşın bitmesini istemeyerek Rusya'nın parçalanmasını hedefleyen ve Rusya'nın zenginliklerini ele geçirme hamlesi olarak değerlendirdiğimiz, Ukrayna'nın da zenginliklerinin sömürülmesi noktasını ortaya koyan bir savaşın eseri olarak karşımıza çıktığını düşündüğümüzde, NATO üyesi olmasına rağmen Türkiye'nin izlediği denge politikaları bugüne kadar Karadeniz'de bir huzursuzluğun çıkmasının engelleyen bir Türkiye'yi görüyoruz. Ancak kapalı kapılar arkasında özellikle adı konulmamış saldırı türlerine baktığımızda, savaşın yayılmasını isteyen güçlerin daha çok Rusya'yı hedeflediğini ve Türkiye'yi de bu işe bulaştırma gayreti için olduklarını söylememiz gerekiyor.
1: Zor bir süreçten
0: Evet.
1: geçiyor ülkemiz bu açıdan.
0: Evet.
1: Umarız başarıyla bu süreci atlatacağız. Çok teşekkür
0: Biz
1: ediyoruz
0: teşekkür ederiz.
1: katıldığınız için.
0: İyi yayınlar
1: Siyaset
0: dilerim.
1: bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Meclis Başkanı kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. Ahbap soruşturması derinleştiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini bir kez daha tehdit etti. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli Binbaşı Bilge Hanlı Kurtoğlu'na ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Gürlek, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Numan Kurtulmuş, Ankara'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal için taziye mesajı paylaştı. Kurtulmuş, Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilge Han Kurtoğlu'na acil şifalar temenni etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda helikopter kazasında pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini derin teessürle öğrendiğini belirtti. Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile

0: girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak, asla genel af niteliği taşımayacak, dedi.
1: Terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Bütün siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde aşağı yukarı ana çerçeve itibariyle bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir. Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz.
0: CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. Önce il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, bugün de kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi.
2: Geldiğimiz noktada başka bir çıkış noktası kalmadı. Ve biz evet yeni bir yola çıkıyoruz. Bu kapsamdaki hazırlıklarımız tamamlanmak üzere önümüzdeki birkaç gün içerisinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıyoruz. İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiğimiz güne kadar her adımı organize attığımızı bilmenizi isteriz. Bakın partimizin ismini dahi verildiğimiz gün duyacaksınız. Genel merkez konusunda dediğim gibi bir görevlendirilen arkadaşlar bir çalışma yaptı. Elverişli bir yer konusunda ve bir ön anlaşma yapıldı.
0: CHP'de yaşanacak istifalar beklenirken farklı açıklamalar birbirini izledi. NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP'den ayrılmayacağını belirtti. Mustafa Kemal Atatürk'ün iki emaneti var. Biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde kalmaya devam edeceğim ifadesini kullandı. Benzer bir açıklamada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan geldi. Karalar, CHP'de kalacağım dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e tepki gösterdi. CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil, dedi. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Müslim Sarı, partinin bölünmesine izin verilmeyeceğini söyledi, yanlıştan dönün çağrısı yaptı.
3: Hiçbir zaman bir siyasal partinin içinde olup, o siyasal partinin olanaklarından yararlanıp, onun kürsüsünden konuşarak, onun ambimi altında, onun ilçe örgütleri ve il örgütlerinden faydalanarak, onun grup salonunda ve onun grup odasında bir başka siyasal partinin ilanı yapılamaz. Bunun çok ahlaki bir şey olmadığı çok açıktır. Gelmiş olduğumuz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmüşlerdir. Bölmeye çalışmaktadırlar. Bütün bu arkadaşlarımızı parti içi çekişmeleri ve mücadeleleri bir tarafa bırakarak hala bu yanlıştan dönmelerine çağırıyoruz.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kararına tepki gösterdi. Mahfiler bilsin ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçici bir idare, oynanacak bir koz değildir, dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, Kıbrıs'ın öz vatan olduğunu ifade etti.
4: Kıbrıs Türk'ünü azınlık statüsüne hapsetmeye çalışan mahfiller bilsinler ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçici bir idare, günü geldiğinde oynanacak bir koz veya bir macera değildir. Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliği tanınmadan, Kıbrıs Türk Devleti'nin iradesi kabul edilmeden kurulacak hiçbir cümle ciddiye alınamaz. Kıbrıs, Anadolu'nun Akdeniz'deki ayrılmaz parçasıdır. Yavru vatan değil, öz be öz, öz vatandır.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin meclisteki grup

0: toplantısında kürsüdeydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı bir kez daha kutladı. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve şehitlere rahmet diledi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine de değindi.
1: Türkiye Cumhuriyeti uluslararası anlaşmalardan doğan garantörlük hakkını kullanarak yalnızca soydaşlarımızın hayatını değil, adanın barış ümidini de kurtarmıştır. Türkiye tehdit karşısında tereddüt etmeyen bir devlet olduğunu bütün dünyaya göstermiştir.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kıbrıs meselesinde iki devletli çözümü işaret etti. Federasyon defterinin kapandığını belirtti. Türkiye'nin her zaman kardeşliğin, barışın ve uyumun tarafında olduğunu vurguladı.
2: Şimdi artık iki devletli çözüm zamanıdır. Artık müzakerelerde gidilecek bir yer kalmamıştır. 52 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman kardeşliğin, barışın, uyumun tarafında olmuştur. Ama Kıbrıs Türk tarafı 52 yıldır bu müzakerelerden hep zararlı çıkmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde dediği gibi federasyon defteri kapanmıştır.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi. Hüseyin Yayman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret etti. Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye için önemini bir kez daha hatırlattı.
2: Kıbrıs meselesi Türk milletinin meselesidir. Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkiye'dir, Türkiye Kıbrıs'tır. Kıbrıs Türk halkının geleceği, Türk milletinin geleceğidir. Türk ordusunun adadaki varlığı hem Kıbrıs Türk halkının güvencesidir, huzurudur, hem de Rum halkının güvencesidir, huzurudur.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Asrın felaketinde Haluk Levent yardım toplarken kendisine destek olan pek çok ünlü isim olmuştu. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 54. duruşması yapıldı. Duruşmada savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanlar alındı. Mahkeme heyeti davaya katılmayan sanık ve müdafileri için son kez ihtar kararı verdi. Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sayısı 25 oldu. Devam eden soruşturmada 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İstanbul Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut da yer alıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Duruşmanın 3. gününde 14 kişinin savunması tamamlandı. İş adamlarının savunmaları alındı, taraflar suçlamaları reddetti. Davada görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem hakkındaysa 946 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iş insanı ve eski Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu üyesi Tijen Mergen'e tepki gösterdi. Boğaziçi Üniversitesi mezuniyetine katılan başörtülü kadınları hedef almasını ayrımcılık olarak nitelendirdi. Bakan Göktaş, kimsenin ötekileştirilmesine sessiz kalmayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye sınırındaki 5 gümrük kapısında ticari geçişlerin 7/24 devam ettiğini belirtti. Bakan Bolat, Suriye Serbest Ticaret ve Sanayi Bölgeleri ve Yatırım Ortamı toplantısında konuştu.
3: Bizim Türkiye ve Suriye olarak halihazırda faal 6 tane gümrük kapımızdan 5 tanesinde ticaret 7/24 yapılabilmektedir. Ve yolcu geçişleri de yapılabilmektedir. Bir tane Yayladağ Kesep gümrüğümüzde de küçük ticari araçlar ve yolcu geçişleri yapılmaktadır. İnşallah Türkiye-Suriye sınırının en doğru

0: konusunda Nusaybin Kamışlı Gümrüğü'nün de yakın bir zamanda bu yıl sonuna kadar ticaret ve yolcu geçişlerine ve transit geçişlerine açılması konusunda da çalışmalar hızlandırılmıştır.
1: Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. İnlice mahallesine ulaşan yangın nedeniyle bazı evler tedbiren boşaltıldı. Yangına 14 helikopter, 5 uçak, 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve 200 personelle müdahale ediliyor. Ekiplerin alevleri kontrol alma çalışmaları sürüyor. Antalya, Osmaniye, Aydın ve Afyonkarahisar'da da çıkan orman yangınları ekiplerin havadan ve karadan etkili müdahaleleriyle yangınlar büyümeden kontrol altına alındı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, sosyal medyada paylaşılan çekirge görüntülerine ilişkin açıklama yaptı. Parıldar, görülen çekirgelerin bölgenin doğal türleri olduğunu belirterek, şu an önlem alınmasını gerektirecek bir risk bulunmuyor, dedi. Çekirgelerin insanlar ya da tarım alanları açısından herhangi bir risk oluşturmadığını ifade etti. İstanbul'da ve çevre illerde çekirge popülasyonunda ciddi bir artışın söz konusu olmadığını belirtti. Kabe'ye kavuşmak, milyonlarca hacı adayının

0: Kayıtları 30 Temmuz 18 Ağustos arasında E-Devlet'ten yapılabilecek. İlk hac kafilesi 2027 yılının 17 Nisan günü kutsal topraklara hareket edecek. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filipinlerin başkenti Manila'da yüz yüze görüşecek. Görüşme, ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında yapılacak. Gündemde Rusya-Ukrayna Savaşı olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini uyardı. Trump, İran'ın altyapısına yönelik saldırı tehditlerini yineledi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz'deki gemilere saldırması durumunda Tahran'dakiler dahil olmak üzere bir köprü veya enerji santralini bombalayacaklarını ve imha edeceklerini söyledi. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail güçlerinin çekildiği bölgeleri ziyaret etti. İşgalden kurtarılan yerlere ülkesinin bayrağını dikti. Lübnan'ın egemenliğinin tüm topraklarda sağlanacağını söyledi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Beyaz Saray'da İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesini görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'la bir araya geldi. Donald Trump, Lübnan ordusuna destek mesajı verdi. Diplomatik temaslara rağmen sahadaki gerilim sürüyor. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan pilot, emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. Ahbap soruşturması derinleştiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini bir kez daha tehdit etti. Spor. Konferans liginde yer alan Başakşehir, ikinci eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde yarı final için yarın Çin'de parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar Kanada ile karşılaşacak. Saat 11'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Tekirdağ, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ve Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Bursa, Konya, Düzce ve Malatya 20, İstanbul, Eskişehir ve Samsun 21, İzmir ve Denizli 25, Çanakkale, Muğla ve Diyarbakır 24, Trabzon 23, Antalya 29, Adana ve Hatay 26, Şanlıurfa 31, Kars ve Erzurum 13 derece.
1: Yol durumu.
0: TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük ayak imalatları yapılacak. Çalışmalar esnasında Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacak. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutulacak. Ankara-Konya yolunda 49 ile 50. kilometreler arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden

daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Mermerin merhametle, ahşabın şefkatle, taşın sanatla bir özge buluşmasıdır şadırvan. Tamamladığı yapıyla birlikte sanki asırlık servilerle, çınarlarla, başka ağaçlarla aynı soydanmış hissi verir. Her musluğun şırıltısında sükunete açılan sudan kapılar. O kapılardan başlar arınmanın ete kemiğe bürünmüş hali. Mekanı bir serinlik adasına çeviren şadırvan, su medeniyetinin bize özgü inceliğidir aynı zamanda. Ustalar eliyle dünyaya ait bir karşılık beklemeden yeryüzüne kondurulur. Şadırvan, insanlar için olduğu kadar güvercinler içindir. Güvercinler için olduğu kadar melekler içindir. Ondandır, farkında olanlar bilir ki zaman, yaratılışın ilk gününden bu yana aynı ahenkle musluklardan akar, akar, akar. Bursa'da bir eski cami avlusu, mermer şadırvanda şakırdayan

0: Su dizeleriyle uygarlığımıza ait bir zaman dilimini anlatan Tanpınar'ın söylediğinden daha fazlası vardır şadırvanlarda. Şehirlerimizde köşe başlarını tutan çeşmeler varken, bu çeşmelerden bir şehrin beyaz, derin ve ince yüzü akarken şadırvana da ne gerek vardı diyemeyiz. Şadırvan, Türk mimarisinin sudan ve zamandan kelimelerle somutlaştırdığı ve yalnızca bizim söyleyebildiğimiz bir teşekkür cümlesidir. İşte şadırvan budur.
1: Turkuaz. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sayın dinleyenlerimiz. Mikrofonda Doktor Var programından sizlere sesleniyoruz. Sağlıkla ilgili güncel, faydalı, hayatınızı olumlu yönde etkileyebilecek bilgilerle işte bu bölümde de yine karşınızdayız. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımızın ismi Ahmet Can. Ve tabii ki her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sayın dinleyenlerimiz, bu hafta erken başlangıçlı kolon kanserini konuşacağız. Hocam, kolon kanserini konuşacağız ama bu erken başlangıçlı, başlangıç derken gençlerde çok yaygınmış. Bununla ilgili bir gelişme var, onu anlatacaksınız değil mi?
1: Evet, yani erken başlangıçlı demek tamamen yeni bir hastalık olduğuna dair birkaç gün önce Chicago'da yapılan bir kanser kongresinde zaten şüpheleniyordu. Tam net tanımına oturtuldu. Onunla ilgili konuşacağız.
0: Ama ondan önce her hafta olduğu gibi bilimsel gelişmeleri soracağız hocamıza. Nedir hocam?
1: Şimdi FDA yeni bir güneş kremi onayladı. Bildiğiniz gibi işte şu anda çok fazla güneş var ve güneşten korumak aslında tamamen lekelerle ilgili düşünüyoruz. Ama sadece lekelerle ilgili değil. Ultraviyole A ve B ışınları cildimize geldiğinde ciltte DNA hasar oluşturup cilt kanserine yol açıyor. Temel onu korumak için de tabii leke yapıyor. Ciltte bir savunma mekanizması olarak leke yapıyor. Temel olarak cildi korumamız gerekir. Yaz, kış fark etmez. Şimdi burada FDA 20 yıl sonra ilk kez bir maddeyi onayladı. Güneş koruyucu olarak bemotrizinol diye. Hem ultraviyole A hem ultraviyole B'ye karşı koruyucu etkinliği var. Güneş altında daha uzun süre stabil kalıyor. Ciltte kalıyor. Vücuda emilimi minimum, daha düşük diğerlerine göre ve 6 ay bebeklerde bile kullanılıyor. FDA yeni onayladı. Bizde var mıydı? Türkiye'de zaten vardı. Avrupa'da var mıydı? Vardı. Sadece FDA'nin yeni onayından bahsetmek ve güneş kremine dikkat çekmek için bunu söylüyoruz. Bununla ilgili de içinde bu söylediğimiz bemotrizinol maddesi olanlardan ve demir içeren, yani bazı renkli güneş kremlerinde var. Yani demir oksit içeren, özellikle mineral içeren güneş kremlerini kullandığımızda ve bu içerikte varsa çok daha etkili bir koruma sağlıyor. İkinci haberimiz yine oturma, yürü, kalk, bununla ilgili. Haftada sadece 90 dakikalık kuvvet antrenmanı ömrü uzatabiliyor. Bu 147 bin kişide yapılan bir araştırma. Haftada 90 veya 120 dakika kuvvet antrenmanı yapan kişilerde erken ölüm riski %13 daha düşük. Kalp hastalıklarından ölüm riski %20 daha düşük. Beyin ve nörolojik hastalıklarından ölüm riski %30 daha düşük bulunmuş. Üstelik yürüyüş, yüzme, bisiklet gibi aerobik egzersizliklerle birlikte yapıldığında, yani hem kalp hızımızı artıracak hem de büyük kas gruplarını çalıştıracak kombin ettiğimizde tabii ki çok daha uzun yaşıyoruz. Bunlara siz çok aşinasınız, sürekli bahsediyoruz ama vallahi de billahi de

0: İşin temeli bu. Başka bir şey söyleyemiyoruz. Beslenme diyoruz, sonunda Akdeniz diyetine geliyoruz, Anadolu diyetine geliyoruz. Egzersiz diyoruz, her şeyin sonunda egzersiz çıkıyor. Ben ne yapayım yani? İnsan vücudu böyle hareket etmek üzere yaratılmış ve biz de dünya tarihinin en hareketsiz dönemini yaşıyoruz insanoğlu olarak. Sürekli otur, sürekli izle, sürekli bir şeyler yap ama hiçbir zaman yürüme. Aynen bunu yapıyoruz. Bir diğer son haberimizde şekerli içeceklerle ilgili yine bir araştırma var. 1,5 milyon, yani 1,5 milyondan fazla kişide verileri incelendiğinde şekerli içecek tüketimiyle karaciğer kanseri arasında bir şey bulunmuş, ilişki bulunmuş. Daha fazla şekerli içecek tüketenlerde iki önemli karaciğer kanseri türünün görülme riskinin daha yüksek olduğu görülmüş. Bu zaten aslında beklenilen de bir şey. Yani şekeri vücuda aldığımızda nereye gider? Ya yakılmak için kaslarımıza gider. Hareket ettirirsek kaslarımızda yakarız. Yakmadık, hareketsiz kaldık. Karaciğerimize gider. Karaciğerimizde yağ dönüştürülür. Karaciğerimizle ilgili aktivasyon artar. Bu da kanserin bir nedeni olarak görülmüş diyelim.
1: Çok güzel hocam. Oradan asıl konumuza bağlayalım isterseniz bu konuda çünkü alakalı. Erken başlangıçlı kolon kanserini konuşacağız. Evet, dinleyicilerimiz tahmin edecektir. Yine beslenme, beslenme diyeceğiz, değil mi? Yine Akdeniz diyetinden bahsedeceğiz. Tahmin ediyorum yine hareket, egzersizin önemini vurgulayacağız programımızın sonuna doğru. Ama nedir bu erken başlangıçlı kolon kanseri? Öncelikle onu öğrenelim sizden.
0: Şimdi 20-30 yıl öncesinde hekimliği geri aldığımızda bir hasta geldi. Bu hasta 60 yaşın altındaysa hiç kafamızda bir bağırsak kanseri, kolon kanseri diye aklımıza bile gelmezdi. Yani hiç öyle bir şey düşünmezdik bile. 60 yaşın üzerinde olursa, kabızlığı varsa falan hemen gaytada gizli kan isteyip bir sorun var mı diye bakardık. Ama son zamanlarda, özellikle son 10-15 yıl içerisinde 20 yaşlarında, 30 yaşlarda, 40'lı yaşlarda kolon kanseri sıklığı giderek artıyor. Bu istatistiklere de yansıyor. Şu anda 50 yaş altı ölümlerde bir numaralı ölüm nedeni kolon kanseri. Giderek de yükseliyor. Yani şöyle tepeye doğru, zirveye doğru çıkıyor. 60 yaş üzeri kanser türü biraz daha azalıyor. Ama 50 yaş altındaki kişilerdeki kolon kanseri hem sayı olarak artıyor hem de ölüm istatistiklerine de yansıyor. O yüzden bununla ilgili Chicago'da yapılan adanın işte Amerikan Diyabet Cemiyeti'nin yaptığı bir kongrede güzel bir araştırma sunuldu. Biz bunu zaten fark ediyorduk. Birkaç yerde de konuşmuştuk daha önceki programda. Ama bu sefer gençlerdeki kolon kanserinin artışının iki önemli nedeni bulundu. Bu programın asıl konusu da o. Tamamen farklı bir hastalık olduğuna dair de çok önemli veriler elde edildi. Nedir bu tamamen farklı olduğuna dair? Kanser dediğimiz aslında DNA mutasyonlarından oluşan bir şey. Gençlerde 16 yeni tip tümör profili belirlendi. Bu yaşlılardaki kolon kanserinde görülmüyor. Bu tamamen yeni bir şey. Artı bu kanser türünün gençlerde daha agresif. Yani yaşlandığında daha uzun yaşam süresi, gençken bu hastalık kolon kanseri görüldüğünde daha hızlı ilerliyor, daha agresif ilerliyor. O tespit edildi ve spesifik de bir farklı da davranıyor. Yani diğer 60 yaş üzeri bireylerde gördüğümüz kanserden de farklı davranıyor. Metastatik olarak, hızlandırma olarak hepsi tamamen farklı. O yüzden erken başlangıçlı kolon kanseri diye bir isim konulmuş oldu.
1: Çok güzel hocam. Peki beslenme ile alakası nedir?
0: Şimdi bu tamamen aslında biraz daha beslenme ile alakalı. İki tane nedeni bulundu dedim. Yani birbiriyle ilişkilidir. Biri ultra işlenmiş gıdalar. Onu zaten sürekli konuşuyoruz. Ultra işlenmiş gıdalar dediğimizde ne aklımıza gelmesi lazım? Markete gittiğimizde raf ömrünü uzatmak için işlenme süreçlerini, mesela işte pasta börektir, bisküvilerdir, işte hamburgerdir, etin çok fazla işlenmesidir. Yani et dediğin işte kokar çürür. Onlar hiç kokmuyor, çürümüyordu yani. Genelde zaten cipslerdir. Yani paket ürünlerin çoğu ultra işlenmiş gıdalar. Gençler de çok tüketiyorlar mı? Evet, gençler daha çok tüketiyor. İkincisi de mikrobiyal çeşitlilik kaybı. Ne demek bu? Bağırsaklarımızdaki bakterilerin çeşitliliğinin azalması. Yani bağırsaklarda daha az bakteri bulunması, daha az yararlı bakteri bulunması. Bu bağırsaklardaki bakteri azaldığında orayı toksik elemanlar dolduruyor. Yani işte geçirgen bağırsak sendromu bilmem bir sürü bir şeyler gerçekleşmiş oluyor. Temel iki nedeni o. Mikrobiyal eşitsizlik ve ultra işlenmiş gıdaların sorumlu olduğu görüldü. Dedi ki genetik olarak da farklı. 13 tane yeni tümör profili belirlendi. Diyeceksiniz ki hocam yani genetik anlamda anneden babaya geçer mi bu? Aslında bu epigenetik dediğimiz şeyi yani beslenme genlerimizi de değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor? Ultra işlenmiş gıdayı aldın. Bir hamburger yedin. Bir cips yedin. Bunlar da omega 6 oranı fazla. Omega 3 oranı düşük. Omega 6 oranı fazla. Omega 6 ve omega 3 oranlı da aslında kronik inflamasyon dediğimiz şeyin temel göstergesi. Yani o omega 6 fazla olduğunda kronik inflamasyon daha fazla artıyor. Omega 6 dediğimizde bu özellikle bitkisel yağlar. Ayçiçektir, diğer yağlardır, mısır şurubu yağıdır onlar. Ve diğer işlenmiş gıdalarda hepsinde neredeyse onlardan var. Bunları yediğimizde vücudumuzda kronik inflamasyon oluşuyor. İnflamasyon nedir? Vücudumuzun sürekli bir iltihaplı kalması. Yani akut bir inflamasyon değil. Tamam, akut inflamasyonda bir yeri kestiğimizde oraya sürekli hücreler geliyor. Sadece ani değil. Zaten diyabettir, kalp hastalıklarıdır falan bunların hepsi kanserdir. Bunların hepsinin altında kronik inflamasyonun yer aldığı düşünüyor bazalinde, temelinde. Şimdi kronik inflamasyon başladı. O ne oluyor? Genç kanser geninin aktivasyonunu sağlıyor bu. Bir takım iltihaptan salınan medyatörler dediğimiz şeyler var. Bu genin aktivasyonu, gen kapalı, onun açılmasını sağlıyor. Bu açılan gen de tümör büyümesini, agresif tümör büyümesini sağlıyor. Temel olarak yani ya bir tane cips yedim. Tamam bir tane yediysen olmaz da sürekli cips yiyorum. Ne olur ki dediğinizde bu tümöre kadar ilerleyen süreci genetik değişikliği dahil olmak üzere tetiklemiş oluyorsunuz. Buna epigenetik deniyor zaten. Yani çevremizden, yani havasından, suyundan, her şeyinden elde edilen şeyler genetiğimizde değişiklik yaratıyor. Güneşte fazla kaldığımızda o ultraviyole özellikle DNA hasarı oluşturuyor cilt hücrelerinde, kanser gelişimine yol açıyor. Yani çevresel etkenler cildimizde veya işte midemizde veya başka yerlerde DNA hasarı oluşturarak tümör gelişimine sebep oluyor. Yani bu beslenme tarzı ve mikrobiyal dengesizlik, bağırsak bakterilerimizin azalması bunları doğrudan tetikliyor. Bu şeye de isterseniz bir değinelim çünkü bence bu da çok önemli bir konu. Mikrobiyal çeşitlilik neden azalıyor? Bunun en önemlisi antibiyotik kullanımı. İkincisi de bence aşırı temizlik. Ben diyorum ki mesela her gün duş alanlara her gün duş alma diyorum. Yani iki günde bir duş al. Yani cildimizde de bir bakteriyel flora var. Cildimiz

0: bırakıyoruz. Yani o bakteriler ne yapıyor? İşte fermantasyon yapıyorlar. Gıdaların sindirimine yardımcı oluyorlar. Bağırsak duvarının, bariyerinin kuvvetlenmesini sağlayan şeyler salgılıyorlar. Sen o bakterileri öldürdüğünde bağırsağın duvarından gelen giden geçiyor. Yani geçmemesi gerekenler de geçiyor. Basit şekerler geçiyor, toksik maddeler geçiyor. Her şey geçiyor. Onlar da kana karışıp tamamen zarar veriyorlar. Yani bu kronik enflamasyon, bu özellikle bağırsak bakterileri, mikrobiyal dengesizlik her yerde var. Covid zamanı hatırlarsanız bazı belediyeler vardı, sokakları yıkıyorlardı. Şimdi Covid'den sonra temizlik daha fazla arttı. O kadar temizlik maddeleri falan var ki, siz de mi çok temizlik yapıyorsunuz? Yanlış. Ablam da çok temizlik yapıyor. Ablamın gidiyorum evinde, abi bir toz bul değil mi? Yok, toz yok. Yanlış. Toz olsun, kir olsun, pas olsun biraz diyorum. Millet, temizlik öyle bir fetiş haline geldi ki mutlaka temizlik yapmalıyım. Her şey çok çok temiz olmalı. Steril yaşamalıyım. Steril hayat öldürüyor. Sezeryanla normal doğum arasında nedir? Fark vardır. Anne karnından geçerken o bakterileri doğum kanalından alacaksın ki bakteri çeşitliliği artsın diyoruz. Sezeryan niye tavsiye etmiyoruz? Bakteri çeşitliliği azaldığı için. Bakteriler ne kadar çok fazla olursa o kadar sağlıklısın. Geçtiğimiz programların birinde söylemiştim ben. Biz kendimizi mi besliyoruz, bakterilerimizi mi besliyoruz belli değil. Onun kanaatine vardım. Biz kendimizi falan beslemiyoruz. Gıdaları bakteriler için alıyoruz. Bu bizim bakteriler, yararlı bakteriler daha keyifli olsun diye, onlar daha fazla artsın, üresin diye alıyoruz. Yani sen dışarıda temizlik yapıyorsun, antibiyotik verip içeride temizlik yapıyorsun, her gün duş alıyorsun, yüzünde temizlik yapıyorsun. Yani steril ortam neredeyse, toprağa bastığın yok zaten, steril bir ortamdasın. Ne oluyor? Azıcık bir bakteri bile olduğunda o zaman daha problemli hale geliyor. Akneli insanlar cildini günde 4-5 defa yıkarlar. Çünkü hijyenden olduğunu düşünürler. Hijyen eksikliğinden olduğunu düşünürler. Ben de diyorum ki akneli insanlar günde bir kez cildinizi temizlesiniz yeter. Akne bir hijyen sorunu değildir. Bir bakterinin üremesiyle alakalıdır. Da cildinizi sürekli tahriş ettiğinizde, daha fazla yakadığınızda akneleri daha fazla artırsınız. Niye? Cilt bariyerinizi kuvvetsiz hale getiriyorsunuz. Aknenin tam istediği şey. O yüzden aşırı temizliği bırakacağız. Covid'den sonra insanlar da çok fazla arttı. Ve şöyle de söyleyeyim. Egzemalı insanlar, bana gelen hastalarda egzeması varsa soruyorum. Gazın var mı? Kronik ishal, kabızlık falan oluyor mu? Şişkinliğin oluyor mu? %90'ı evet hocam diyor. Egzamayla, cilt hastalığıyla bağırsaklar neredeyse paralel gidiyor. Bu zaten araştırmalarda da. Yani egzamanın psikolojik bir hastalık mı olduğu, cildiye bir hastalık mı olduğu, bağırsaklardan mı kaynaklandığı ile ilgili bir sürü görüş var. Ama ben de üçü de birbirini besleyen bir şey. O yüzden bu aşırı temizlik işinden vazgeçeceğiz. Olur mu?
1: Olmaz hocam, benim için olmaz.
0: Yanlış işte. Yani steril hayat hakikaten kötü bakterilerin en önemli şeyidir. Bulunmaz bir nimettir. Cildinizdeki tüm bakteriler, iyi bakterileri de temizlediniz. Bulunmaz bir nimet sundunuz. Bağırsaklarınızdaki tüm bakterileri temizlettiniz. Antibiyotik aldıp durdunuz. Her taraf tertemiz. Toksik maddeler için inanılmaz bir ortamdır. Birçok insanda egzamasında olduğunu, temizlik hastalığı diyelim, olanlarda birçoğunun da egzaması olduğunu görürüz.
1: Hocam geçenlerde bir arkadaşım yastık kılıfını ve çarşafı 2 haftada bir değişiyoruz deyince ben de tabii böyle inanamadım. Çok rahatsız oldum ama bunun gibi şeyler ne yazık ki biz biraz da Başak Burcu olmanın verdiği bir takıntı ne yazık ki aşamıyorum. Bununla hayatımı noktalayacağım diye düşünüyorum. Asla aşamayacağım konular bunlar ama mikrobiyal çeşitlilik konusunda şunu söylemek istiyorum. Gençler dediniz özellikle benim oğlum da üniversiteli bir genç. Faydalı yemekleri, ev yemeklerini de yiyip üzerine cips dediğiniz gibi paketli gıdaları tüketiyorlar ve gözlemliyorum çoğunluğu böyle. Biraz da vicdan azabını herhalde bastırmak için hocam annelerinin yaptığını da yiyorlar ama ben ev yemeği yiyorum. Uğraşma benimle cipsimi de yerim, paketli gıdamı da yerim. Doğru bir yaklaşım mıdır?
0: Şimdi o bakterileri beslemek için ne lazım? Lif lazım. Hep şeker deniyor, tuz deniyor ya, bunlarla konuşuyoruz ya. Asıl bundan sonra hep

0: İfi konuşmamız lazım. Gerçi ben zaten ev yemeğiyle ilgili düşüncemi biliyorsunuz. En kötü yemekten bile, dışarıdaki en kötü yemekten bile anne yemeği, evde pişirilen yemek daha sağlıklıdır. Şimdi eğer normalde tüketiyorlarsa, anne yemeğini akşam tükettiler değil mi? Evet, güzel bir yemek. Kuru fasulye yaptınız, pilav yaptınız, bulgur pilav yaptınız, yanında da salata yaptınız. Mükemmel bir yemektir. Çok doyurucudur, çok besleyicidir. Çocuk gece 11'de 12'de yiyor. Çünkü o zamana çıkıyor. O zamana kadar da bağırsaklar zaten birçoğunda boşalmış oluyor. Mide zaten boş olmuş oluyor da. Hemen sonrasında yese daha az zararlı. Hemen sonrasında. Ama o zaman da tat almaz zaten. Çünkü o işte dizi izlerken, film izlerken, bilgisayar oyunu oynarken o zaman alması lazım.
1: Ders
0: O da
1: çalışırken bir de
0: evet
1: hocam çok
0: gece
1: yaygın.
0: 11'de 12'de alması lazım. Olmaz. O zaten bağırsak bakterilerini yıkıyor demektir. Yani tarhana gibi cipsler falan diyeceğim ama bazıları tarhanayı da sevmeyebilir, bilmem ne sevmeyebilir. Benim önerim yerine ne koyabiliriz? Kuru yemişler. Kuru yemişlerle belki başlamak lazım. Meyvelerle başlamak lazım. Yani güzelce bir, zaten bir elmayı mesela küçük küçük kestiğinizde zaten kocaman büyüyor. Bir tabak elma oluyor gibi. Yani bereketleniyor mu ne yapıyor bilmiyorum. Anormal artış sağlıyor. O tür kokteyller yapıp, meyve kokteylleri yapıp, ya meyve kokteyli gece yenir mi diyenlere şu anda bir durun diyorum. Biz şu anda kötüyü biraz daha iyileştirmeye
1: Kötünün
0: çalışıyoruz.
1: iyisini
0: Evet
1: bulmaya
0: evet. İki
1: çalışıyoruz, değil mi?
0: meyve de bir tane iki tane elma yemişin hiçbir zararı yok. Faydası da var. Lif dedik bak. Elmada ne kadar lif var? Bir sürü lif var. Meyvelerde ne kadar lif var? Elmayı, meyvelerdeki şekeri, fruktoz şekeri zararlıdır diye bağırıp duruyorlar. Hiç alakası yok. Lif aldığın süre içerisinde şeker tüket. Basit şeker bile tüketebilirsin. Ben ne diyorum? Baklava da ye ama ondan önce etini, salatanı falan tükettiysen ya sonuna baklavanı da ye arkadaş. Emilimi hızlandırmıyorsun o anda. Plato yaparak gidiyorsun. Ama bu gençlerdeki bu sorun, o söylediğiniz sorun, bu tür içeriklerin çok fazla tüketilmesi gerçekten bakın 20'li yaşlarda kanser oluyorlar. Kolon kanseri oluyorlar ve 60'lı yaşlarında oldukları kanserden daha agresif seyrediyor, daha kötü seyrediyor. Birçok ülkede genç sanatçılardan da öldüğünü falan da biliyoruz. Hızla ilerleyen bir şey. Yani teşhis konulduğunda bakımı da zor olan bir şey. Ya yani bağırsak, kolon kanseri falan bunlar bakımı da zor olan bir şeyler var. Ve bunları da beslenmeyle önleyebileceğimizi de zaten görüyoruz. Bu tabii ki bir alışkanlık kazandırmakla ilgilidir. Ama bu alışkanlığı kazandırmakta aileye de küçüklükten itibaren roller düşüyor. Bakıyorum bazı çocuklar var mesela kolalı içecek hiç içmiyor. İçmem hocam diyor yani sevmem diyor. 15-20 yaşına gelmiş ama 25 yaşına gelmiş hayatımda hiç içmedim de hiç içmem diyor. Yani bu tür alışkanlıkları da devam ettirmek lazım. Ama şu kolon kanserine neden olan kusursuz fırtınanın 3 tane özelliğini şöyle söyleyelim. Yüksek şeker bitkisel yağlar bir numarada. Yüksek şeker bitkisel yağlar. Enflamasyon tetikliyor. 2. Düşük lif içerikli beslenme. 3. Aşırı hijyen ve antibiyotikler. Bu 3 tane madde bir araya geldiğinde kusursuz bir fırtına oluşturup kolon kanserine yol açar. Çünkü 2-3 yıl önce başka yine bir kongrede tartılmıştı. Yani bunun sebebinin aslında bu gıdalar veya beslenme tarzımız olduğunu herkes hemfikirdi. Ama bu araştırma net olarak ortaya koydu ve genetik profillemeyi de çıkardığı için çok önemli. Yani artık kolon kanser dediğimizde direkt kolon kanseri anlaşılmayacak. Yani 60 yaşın üzerindeki kişiler anlaşılmayacak. Erken başlangıçlı kolon kanseri diye de bir şey var. Bunun da şöyle belirtilerinden de bahsedelim ki insanlar bu var mı yok mu diye de bilsinler. Kolonla ilgili her şey bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikler. Yani kabızlık olur. Normal hayatına devam ediyorsundur. Aniden kabızlık başlayabilir veya ishal başlayabilir veya gaz başlayabilir. Yani bağırsaklar hiçbir hayatında hiçbir değişiklik yokken bağırsak alışkanlığında değişiklik varsa bir kontrol etmek lazım. İlla kolon kanseri olacak diye bir şey yok. Safra ile ilgili olabilir, pankreas ile ilgili olabilir. Gen yani bağırsak sendromu, kron olabilir. Bir sürü nedeni vardır. Ama bunu da mesela biz artık 60 yaşına bakmıyoruz. 35 yaşına geldi. Bu tür bir semptom görüyorsak o zaman kolon kanseri de olabilir diye aklımızda yer ediyor.
1: Hocam ailenin yaklaşımı önemli dediniz. Özellikle 20-30 yaş arası ders çalışan çocukları da düşünüyorum.

0: geç saatlerde yeme ya da ders çalışmayı geç saatlere bırakma haliyle geç yemeye de sebep oluyor. Bizler de öyleydik. Bunun yanlış olduğunu bilmiyorduk. Gece 11'de oturup kurabiyeler, sütler, pastalar, çikolatalar yerdik. Bu şekilde dersimizi çalışırdık ama bu yaşta olsa şu aklımızla şimdi yapmayız. Şimdi bunu anlatmak da çocuklara çok zor. Özellikle aralıklı oruç, aralıklı açlık diyelim. Aralıklı açlık biz bu yaşta yapıyoruz. Eskiden bilmezdik. Aslında ailenin de örnek olması gerekiyor. Çocuklar da buna uyuyor mu sizce? Ne yapabiliriz? Örnek mi olmak lazım? O saatte yemeği içmeyi yasaklamak mı lazım?
1: Şimdi bunu farklı bir şeyle aşabiliriz. Nasıl aşabiliriz? Egzersizle aşabiliriz. Nasıl egzersizle aşabiliriz? Gün içerisinde egzersiz yaptığında çocuk 11-12 gibi uykusu gelir ve uyku kalitesi de düzenlenir, uyur. Gençlerde vücut algısı da önemlidir. Ve vücut algısını en iyi yapan şey de egzersizdir. Hem kadınlarda hem erkeklerde. Buna yönelik bir şeyler yapılabilir. Herkes zayıflamak istiyor, değil mi? Tamam. Zayıflamak istiyorsun.
0: Ya da kas yapmak erkeklerde
1: Evet,
0: de kas
1: kas
0: yapmak.
1: yapmak istiyorsun. Oğlum, kızım, her neyse. Ya işte antrenmanlarına, işte seni antrenmana götür. Bu tür şeylerle gündüz yorulmasını sağlamak lazım. Egzersizin öyle bir etkisi var ki tüm olumsuzlukların üzerine örten bir etkisi var. Bazı kişiler geliyor, hakikaten de sağlıklı görüyorum. Egzersizini yapıyorsa altta yatan kötü alışkanlıkları bile neredeyse egzersiz düzeltiyor. Yani kötülüklerin üstünü örten bir şey egzersiz. Eskiden tabii sonuçta biz de işte tıp fakültesinde okey derken falan gece ders çalışmak. Şimdi benim kızım, bakıyorum, gece saat 12'de, 1'de, 2'de kütüphanede ders çalışıyor falan. Keyfini alsın diyorum, yani keyfini alsın diyorum, ama şimdi yavaş yavaş biraz daha farklı düşünmeye başladım. O gençken yapılan zemin, kurulan zemin tümör değişikliğine neden olabilir. O yüzden bir standart oturtulması lazım. Bazıları evet gece kuşlarıdır. Onlarla ilgili mesela ben gece kuşuyumdur. Gündüz ne kadar yorulursam yoruluyum, birden önce uyumam mümkün değil benim. Uyuyamıyorum yani. Ne kadar yorulursam. Hakikaten de çok yoruluyorum. Ama uyuyamıyorum. Ama ne yapıyorum? Erken kalkıyorum. 7.30 gibi. Pazar günü bile 7.30'da kalkar oldum artık. Öyle bir şey oldu ki, ya diyorum pazar günü kalkmasak, ama vallahi kalkıyorum, ne yapayım, alışkanlık falan. Yani yerine egzersizi oturtabilirsek gençlerin ilgisini böyle çekebiliriz. Beslenmesini de düzeltse, daha fazla su içmeye başlar. Daha fazla protein ağırlıklı beslenmek zorunda kalır. İşte kas yaparsın kızım, kas yaparsın oğlum, vücudun şekillenir falan gibi söylersen, buna yönlendirirsen biraz daha kandırmacayla tabii ki, ama çok güzel bir kandırmaca bu söylediğim. Egzersizle diğer olumsuzlukların azalmasını sağlarız diye düşünüyorum.
0: Son olarak kan değerlerine baktırsınlar mı hocam böyle rahatsızlıkları yaşayanlar erken yaşta?
1: En azından şimdi bir ferritin seviyesine baktırsınlar. Yani bağırsaklarda bir gaz falan olduğunda, bu tür bağırsak alışkanlıkları değiştiğinde, bir gastroenterolog olur, iç hastalıkları olsun, genel cerrah olsun, bir polikliniğe gitsinler. İlk başta hemen kolonoskopi falan zaten söylenmez. Ama mideden mi kaynaklı, nereden kaynaklı olduğuna dair zaten hastanın hikayesinden az çok biz anlıyoruz. En azından, ya arkadaş benim yaşım daha 35, daha yaşım 30, bende bunlar olmaz diye artık düşünmesinler. Yeni bir hastalık geldi ve bu hastalık çok yükseliyor. Herhangi bir normal kan değeri anlaşılmıyor, ama bu genetik profilleme ile ilgili muhtemelen yakında bunu önceden tahmin edecek şeyler belirlenecek. Yani laboratuvar bulguları belgelenecek ve biz ona göre tahlil isteyeceğiz. Ona göre, yani belki genetik analiz yapacağız. Bu arada zaten bu programlarda da çok sık konuşuyoruz. Artık tümör tedavisinde tamamen genetik profilleme ve tamamen kişiye özel ilaçlarla bu işler yürüyor. Kolon kanseri de bu akıllı ilaçların, immünoterapinin en kuvvetli olduğu noktalardan bir tanesi. O yüzden sadece bağırsakların değişiklik varsa bir doktora, aile hekimi de olsa, muayene etmesi gerekir.
0: Çok güzel vurguladınız hocam. Yeni hastalıklar çıkıyor ama teknoloji de bir yandan gelişiyor, değil mi?
1: Gelişiyor, ama teknoloji çok kötü yönde gelişiyor. Ya çok kötü yönde gelişiyor dediğim, yani teknolojiyi biz zaten bu, yani hakikaten boş kullandığımız anlamına geliyor. Yani insanlık tarihi ilerledikçe ilerliyor diye bir şey yok. Etrafınızdaki ölüm sayısına bakın, dünya nüfusu ve ölüm sayısına bakın. İnsanlık bu kadar gelişiyor da bu kadar ölümler niye artıyor, bu kadar savaşlar niye artıyor diye düşünmek lazım.

0: Bin yıl önce bu kadar ya kılıçlarla kanlı olduğu için bize şey geliyor gaddarca. Şu anda bir düğmeye basıyorsun, görmediğim bin tane çocuğu öldürüyorsun. O da var.
1: Evet sayın dinleyenlerimiz, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna yaklaştık. Erken başlangıçlı kolon kanserini konuştuk. Tabii ki sağlıklı beslenmenin ve egzersizin önemine vurgu yaptı hocamız. Çok teşekkür ediyoruz Doktor İbrahim Ersoy'a bu haftada. Haftaya başka bir programda tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

İnsanlar Rüzgarı. Hazırlayan Gülruh Güngör. Sevgili dinleyiciler, zamanın içinden süzülen melodilerle yeniden birlikteyiz. Gülruh Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'na hoş geldiniz. Bu bölümde 90'lı yılların farklı müzikal renklerini bir araya getiren özel bir seçki sizleri bekliyor. Açılışı Türk pop müziğinin usta ismi Kayahan'la yapıyoruz. 90'lı yıllarda yayınladığı albümlerle yalnızca dinleyiciye değil, müzik dünyasına da yön veren sanatçı, söz yazarlığı ve besteciliğiyle ayrı bir yere sahip oldu. Şarkılarındaki yalın ama etkili anlatım, onu dönemin en çok dinlenen isimlerinden biri haline getirdi. Kayahan'dan iki parçayla başlıyoruz. Başıboş Saatler ve Sarı Saçlarından Sen Suçlusun.

kaçıncı çalmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin hayat sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Bu derin anlatımın ardından şimdi müziğin başka bir rengine uzanıyoruz. Cem Karaca. Her ne kadar kariyerinin temelleri daha önceye uzansa da 90'lı yıllarda yeniden geniş kitlelerle buluşan sanatçı, güçlü yorumuyla farklı kuşakları bir araya getirdi. Islak ıslak, sahnedeki yoğun duygusu ve yorum gücüyle hala hafızalarda yer eden performanslardan biri olarak hatırlanır. Dinleyelim Islak Islak.

Bir başka zarif yorum. Seyahat Taner sahne enerjisi ve güçlü vokaliyle Türk pop müziğinin en dikkat çeken kadın sanatçılarından biri oldu. Televizyon performanslarında öne çıkan teatral yorum gücü, onu farklı kılan özelliklerden biri olarak gösterildi. Sırada Seyahat Taner var. Şiirimin

90'ların şehirli ve modern tınılarına doğru ilerliyoruz. Yonca Evcimik yayınladığı albümler ve dans odaklı sahne diliyle 90'lı yılların en popüler isimlerinden biri haline geldi. Kendine Gel gibi şarkıların kliplerinde kullanılan dinamik kurgu ve dans unsurları müzik kanallarında sıkça yer bulmuştu. Yonca Evcimik'le ritim yükseliyor, Karambol ve Kendine Gel.

Bu enerjik bölümün ardından şimdi duygusal bir tona geçiyoruz. Yaşar. 90'lı yılların sonlarına doğru ortaya çıkan ve kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, özellikle romantik şarkılarıyla anıldı. Sade yorum tarzı ve akılda kalıcı melodileri onu dönemin en sevilen isimlerinden biri haline getirdi. Şimdi Yaşar'dan iki eser sizlerle, Esirinim ve 11 Ay.

Şimdi 90'lı yılların küresel etkisi. Tarkan. Şımarık da yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da büyük bir başarı yakalayan sanatçı, Türk pop müziğinin dünyaya açılan yüzlerinden biri oldu. Şarkının klibinde kullanılan enerjik performans ve görsel dil, Avrupa müzik kanallarında da geniş yer bulmuştu. Tarkan'la devam ediyoruz. Gül döktüm yollarına, ardından Şımarık.

0: yakalarsam.
1: Bu büyük çıkışın ardından şimdi yeniden duygusal bir anlatım karşılıyor bizi. Soner Arıca, 90'lı yılların duygusal erkek vokallerinden biri olarak özellikle aşk temalı şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Yumuşak vokal tonu ve melodik yapısı onu dönemin romantik çizgisinde öne çıkaran unsurlardan biri oldu. Soner Arıca'yla devam ediyoruz. Yüreğime ektim seni ve derbeder.

programımızın sonuna doğru geliyoruz. Sibel Tüz'ün güçlü sesi ve modern pop anlayışıyla 90'lı yılların son döneminde dikkat çeken isimlerden biri oldu. Kaçın kurasıyla yakaladığı çıkış, onun müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı. Bu keyifli finalle programı noktalıyoruz.

Sevgili dinleyiciler, farklı dönemlerin izlerini taşıyan melodilerle hazırladığımız programımızın sonuna geldik. Gülruh Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'nda bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Birlikte güzellikleri ve umudu paylaşıyoruz.

0: Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Toprağın Sözü programına hoş geldiniz. Programımızın yapımcısı Sayın Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Bu haftada çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Gıda Mühendisi, Teknokratlar Derneği Yönetim Kurulu Eş Başkanı, Doktor Sayın Ulduz Azat bizlerle birlikte. Kendisiyle iki konu başlığını bir araya getireceğiz. Yapay zeka ve gıda. Bakalım neler söyleyecek Ulduz Hocam. Sayın Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Çok
1: Memnuniyetle.
0: teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Şimdi kıymetli hocam, gerçekten yapay zeka ile tabağımızı ilişkilendirebileceğimiz çok fazla sayıda konu başlığı var. Ben naçizane küçük küçük sorularla aslında konuyu açmaya çalışacağım ve sizin çok derin bilgilerinizi alacağım. Derin diyorum çünkü ben sizi birkaç kez izleme, dinleme şansına sahip oldum. Gerçekten bilgilerinizin, deneyimlerinizin bizim çok değerli dinleyenlerimize aktarılmasında çok büyük fayda var. Şimdi kıymetli hocam şöyle, hem Türkiye'yi hem dünyayı konuşacağız. Tabii yapay zeka dediğimiz zaman aklımıza biraz da işsizlik geliyor, bu mavi yakalılar özellikle. Biraz gıda sektöründe bir etkilenme olacak mı, bunları konuşacağız. Biraz işin, müsaade ederseniz, tarla tarafına gideceğiz. Tarlada hangi değişiklikler var? Tüm bunları değerlendireceğiz şöyle önümüzdeki yaklaşık yarım saat içerisinde. Şimdi efendim ilk sorumuz şu, daha doğrusu sohbet edeceğiz. Değişen ve son derece gelişen gıda sistemi içerisinde yapay zekayı artık nereye koymak lazım? Yani tabağımızı nasıl etkileyecek yapay zeka ya da etkilemeye başladı? Bize böyle bir hayal ettirebilir misiniz efendim?
1: Evet, memnuniyetle teşekkür ediyorum fırsatı verdiğiniz için. Öncelikle eski öğreti ne derdi? Tarladan çatala. Dolayısıyla besin zinciri ve değer zinciri tamamen tarladan tasarlanan bir tedarik ağı üzerine kuruluydu. Fakat yapay zekadan da evvel aslında pazarlama bilimi bir noktada değer zincirini çataldan tarlaya yeniden tasarladı. Dolayısıyla aslında gıda zinciri, besin zinciri, değer zinciri işin içerisinde multidisipliner, aslında artık transdisipliner diyebiliriz. Çünkü artık her disiplinin kendi içerisinde diyalektikler ve dinamiklerle birbiriyle çalışmasının yanında birbirini anlayarak entegre çalışmak ihtiyacı doğuyor. Çataldan tarlaya, besin değeri ve değer zincirinde. Yapay zeka bunun neresinde? Bir kere talep odaklı süreçler gelişmiyor. Artık tamamıyla bir verimlilik ve operasyonel süreçlerin tamamının optimize edildiği, talep süreçlerinin ihtiyaca binaen tarlayı tasarlayacağı ve üretimi organize edeceği bir talep odaklı tüketici verisiyle üretimin senkronize olduğu bir zemine geliyoruz.
0: Kıymetli hocam şöyle, yani şimdi biz yapay zeka kullanımı dediğimiz zaman, tarlayı az sonra konuşacağız ama işte tarlada teknolojinin yoğun kullanımı, ürün ham madde olarak tarladan çıktı, prosesi yani işleme teknolojileri girdi. Orada yoğun bir teknoloji kullanımını algılamayalım sadece diyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani tüketici taleplerinin de yine bu yapay zeka teknolojisi ve bileşenleriyle aslında üreticiye yansıtılması ve nihai ürünün de o sonuçlara göre çıkması gibi benim çok fazla zihnimde de olmayan çok karmaşık bir ilişkiden söz ediyoruz aslında. Sadece teknoloji kullanımı olarak düşünmeyelim. Anladığım doğru mudur?
1: Evet, şöyle ki artık zaten katma değerli beslenme ve beslenme alışkanlıkları ve bilincinin arttığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla aslında

0: Değer zincirinin ilk halkası tüketici. Tüketicinin değer olarak algıladığı fonksiyonel değer, fiyat ve kalite, duygusal değer ve sosyal değer. Dolayısıyla tüketici aslında ihtiyacı olan fonksiyonel olarak ürünleri tabağında, buzdolabında biliyor ve belki de doktor tahlillerine göre tercih ettiği alışveriş alışkanlıklarına göre perakende değer zincirindeki diğer halka, perakendeci de bunun tedarinden sorumlu. Dolayısıyla perakendeci de tüm verileri tüketiciden ve bir şekilde çataldan tasarlayacak biçimde organize ediyor olacak. Oradaki değer önerisinin parametreleri kendi içerisinde farklı. Döndük tedarikçiye, perakendeci tedarikçi arasındaki value co-creation, birlikte değer yaratımı deniliyor literatürde buna, işletme biliminde. Ve onun bir öncesinde, tedarikten bir önceki safhada da artık tarla var. Dolayısıyla bütün bu entegrasyonun aslında talepten başlayarak doğru planlanması, israfın azaltılması, Ar-Ge çalışmaları, buraların tamamında yapay zekalı sistemlerin devreye girmesini gerektiriyor. Dolayısıyla biz katma değerli beslenmeden, aslında bilinçli tüketimden başlayarak tarlada neyin üretileceğini ve nasıl üretileceğini tasarlayıp her zincirin her halkasında yapay zekayı kullanabiliyor olacağız. Çünkü tamamen veri analitiği üzerine kurgulanmış olacak. Sonuçta uçtan uca bir izlenebilirlik olduğu zaman ciddi bir katma değer yaratılıyor olacak. Hem beslenme ve tüketici tarafında hem de tarla tarafında.
1: Bir de kıymetli
0: Dolayısıyla
1: hocam, özür diliyorum.
0: buyurun.
1: İzlenebilirlik
0: Estağfurullah.
1: ifadesini kullandınız. Bu gıda sektörü için çok önemli. Birincil üretimden başlayarak, yani tarladan ve hayvancılık işletmesinden, bahçeden de başlayarak son halkaya kadar izlenebilirlik konusu hem tabii ki üretilen ürünün miktarı, tüketimi, israf hem de son zamanlarda çok konuştuğumuz hani kimine göre tarım ilacı, kimine göre tarım zehri, o tartışmaya girmeyeceğim şimdi ben de. Bunların da izlenebilirliği açısından da aslında son derece önemli değil mi? O izlenebilirliğin altını sanki biraz daha kalın çizelim mi? Ne dersiniz efendim?
0: Evet de. Neticede artık insanlar ne yediğini bilmek istiyor. Dolayısıyla bakanlığın da geliştirdiği yakinen QR kodla takip edilebilen benzerini perakendecilerin de, ben Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu Başkan Danışmanıyım aynı zamanda. Dolayısıyla oralarda da artık bir şekilde ne yediğini bil, tükettiğine ulaş, denetimleri izle gibi uygulamalar başladı. Şimdi burada konu aslında STK, özel sektör, kamu ve akademinin bu transdisipliner bir şekilde bu bahsettiğimiz değer zincirini birlikte tasarlaması ve bunun uygulamalarına rehberlik etmesi ve birbirleriyle kol kola ilerlemeleri. Dolayısıyla bu yapay zeka ile gelişecek sistem 2050 yılında 10 milyar nüfus olacak, dünya nüfusu. Dolayısıyla gıda israfının %30 oranında azaltabiliyoruz bu bahsettiğimiz sistemi kurguladığımız zaman. Ar-Ge çalışmalarında %70 zaman kazanabiliyoruz. Çünkü organoleptik olarak yapay zeka bir insanı taklit edebiliyor. Dolayısıyla bütün bu teknolojileri bir arada düşündüğümüz zaman aslında tarlada ne olacağının da reçetesini yazmış oluyoruz. Sonuç itibariyle tarladaki çiftçimiz, bir şekilde hani bu süreçleri yürütecek kişiler de tüm zincirin ilk halkası olarak son noktaya kadar bilgi sahibi olacaklar. Doğru yaptıkları zaman daha doğru sonuçları elde edecekler. Bir şeyler tercih edilmediği şekilde olduğu zaman da bunun hemen orada karnesini almış oluyor olacak. Sonuçta şeffaflaştığı zaman yapay zeka ile birlikte bütün süreçler hem verimlilik artacak hem de katma değer artmış olacak zincirin her halkasında.
1: Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir soru formüle etmiştim tam bu açıklamalarınızdan sonra sorayım mı diye, ama o kadar güzel anlattınız ki sanki sorum boşa düştü. Bundan da memnunum, ama yine de ekleyeceğiniz bir şey varsa lütfen söyleyin. Bu söylediğiniz hem gereklilikler hem de başta nüfus artışı olmak üzere dünyanın bize getirdiği nokta, artık hani tüm bu süreçlerde yapay zekanın kullanılmasının bir lüks olmadığı gerçeğini sanırım ortaya çıkarttı. Sorum da gerçekten lüks müydü değil miydi aslında, ama sanırım lüks değil diye herhalde geçebiliriz, ama dediğim gibi ekleyeceğiniz bir şeyler varsa buyurun efendim.
0: Estağfurullah. Aslında bir gereklilik. Çünkü kaynaklara baktığımız zaman yeni bir araştırma yayınlandı. Şu an dünyada yaşayan insan nüfusu bugüne kadar yaşamış toplam insanların %7'si. Milyonlarca yıldır yaşıyor olduğumuzu düşünürsek
1: Ya,
0: çok
1: ya,
0: kalabalığız.
1: ya, ya.
0: Dolayısıyla şimdi kaynak kullanımı ve ideal kaynak sistemlerinin yani yönetme sistemlerini bugünkü bilimle değerlendirdiğimiz zaman şu anda bizim önümüzdeki 25 yıl içerisinde küresel kalori talebinde %50 artış olacak. Protein tarafında %70 artış olacak çünkü Afrika kıtası da artık gelişiyor. Dolayısıyla şimdi bunu karşılayacak mevcut sistemler henüz altyapı olarak doğal kaynaklar anlamında yeterli değil. Sonuç itibariyle alternatifleri bulmak durumundayız. Bir taraftan da ciddi bir çelişki var. 1 milyar obeziteyle mücadele eden nüfusa karşılık 750 milyona yakın dünya genelinde kronik açlık problemimiz var. Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarına göre. Sonuç olarak biz doğru miktarda ürünü doğru yerde, doğru zamanda, doğru şekilde üretmeyi yeniden modellemeliyiz. Tüm gıdacılar ve perakendeciler ve tarım dünyası olarak.
1: Peki. Şimdi kıymetli hocam, çok bence kritik ve sorması kolay, cevaplaması zor bir sorum var. O da şu. Tabii ben buraya böyle çok süslü cümlelerle yazmışım, ama Türkiye nerede bu konuda? Yani biraz tarladan da başlayabilirsiniz, gıda endüstrisinden de başlayabilirsiniz. Ama şunu da söyleyeyim kıymetli hocam. Tarla kısmında özellikle hani üreticimizin, çiftçimizin uhdesinde olan konularla ilgili bir sorum var. İlerleyen dakikalarda, hatta hemen sonra soracağım. Ama tam da yeridir, yani Türkiye gıda sisteminin tamamında yapay zeka kullanımında nerede? Bu soruyu şöyle çok büyük bir gönül rahatlığıyla soruyorum. Çünkü siz dünyayı da çok iyi biliyorsunuz, ama bize belki bir kıyaslama için çok güzel bir pencere açabilirsiniz diye düşünüyorum. Buyursun.
0: Estağfurullah. Öncelikle şöyle çok şanslı bir ülkeyiz. Doğal kaynaklar ve jeopolitik anlamda her anlamda. Sonuçta tarımsal anlamda da çok güçlü kaslarımız var. Ciddi teknoparklarda ciddi girişimler var ve başarılı. Biz birçok konuda dünyaya örnek olabilecek ilk uygulamaları ve doğru iyi uygulamaları yapıyoruz. Fakat ne olursa olsun sonuçta kaynak meselesi. Küresel gıda ve içecek sektöründe yapay zekanın pazar büyüklüğü 12 milyar dolar civarında.
1: Bir
0: Ve
1: saniye
0: bunun
1: kıymetli hocam, çok özür diliyorum, yanlış anlaşılabilir. 12 milyar dolar sadece yapay zekanın büyüklüğü gıda sektörü, gıdada.
0: gıda
1: Tamam.
0: ve içecek sektöründe.
1: Tamam, çok teşekkür ederim. Buyurun efendim.
0: Evet. Dolayısıyla 2030'a kadar bunun %40'lık büyümeyle bir şekilde çok daha yüksek rakamlara ulaşması bekleniyor. Amerika, Kuzey Amerika %30 pazar payıyla hakim. Sonuç olarak işin verimliliğini düşündüğünüz zaman tarla büyüklükleri, işte tohumdan itibaren ve öncesinden yani topraktan itibaren buralarda zenginleştirmeler, işte teknoloji, az evvel bahsettiğimiz gibi bilimin ve verinin devreye girdiği noktada Türkiye'nin potansiyeli çok büyük. Dolayısıyla şimdi bakanlığın yayınladığı yeni gıda yönetmeliğiyle birlikte bizler aslında geleceğin gıdalarını tasarlayabilecek kaynaklar ve imkanlara sahibiz. Ve bununla ilgili de çalışmalar yürüyor. Benim de içinde olduğum Avrupa Birliği Prima Projesi, IoT ile Plant Based Meat, işte alternatif bitkisel protein kaynaklarıyla, protein zenginleştirmeyle mümkün olduğu kadar ete eş değer sindirilebilirlik ve amino asit, esansiyel amino asit seviyesinde ürün üretme gibi birçok proje çok aktif şekilde yürüyor ve burada destekler var. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar aslında bahsettiğim gibi akademi, STK, özel sektör ve kamunun bir arada çalışacağı iş birliktelikleriyle aslında da çok büyük fırsatlar doğacaktır tarla tarafında da. Çünkü büyük girişimler ve holdingler aslında buralarda arayış ve içerisinde ve yatırımları var. Ben burada çok ümitliyim açıkçası sektörümüz adına.
1: Küçük çiftçi ne yapacak kıymetli hocam? Yani bu kadar yoğun bir teknoloji kullanımı mecburuz, bunu söylediniz net bir şekilde. Ama hani Türkiye'deki ve dünyada da öyle ortalama olarak.

0: olarak bildiğiniz gibi gıdanın özellikle %70'ini, yanlışım varsa lütfen düzeltiniz efendim, küçük aile işletmeleri üretiyor. Şimdi dolayısıyla bunlar bir araya gelmediği sürece bu teknolojiden yararlanma imkanları da son derece sınırlı. O zaman bu anlattığınız hani lüks değil mecburiyet, gereklilik dediniz, gelişiyoruz dediniz, Türkiye'nin potansiyeli var dediniz ve bunu somut verilerle ortaya koydunuz. O zaman bu mecburiyeti hani sadece o büyük şirketler mi yapacak, küçük çiftçi ne yapacak? Ne dersiniz efendim?
1: Şöyle, dünyanın ihtiyacı olan gıdanın %70'ini 15 ülke üretiyor. Dolayısıyla biz onlardan biri değiliz. Dolayısıyla şimdi konu şu, potansiyelimiz var, imkanlarımız, kaynaklarımız var, aklımız var, yapay zeka ile birlikte. Ben şimdi işin içerisinde olduğum bazı projelerde küçük çiftçilerin de aslında fırsatları gördüklerinde çok büyük yatırımlar değil aslında. Doğru partnerlerle birlikte büyüme potansiyelleri olduğunu görüyorum. Örnek vereyim. Kurutulmuş maydanoz örneği. Yani Türkiye kuru maydanoz ithal ediyor. Şimdi bizim benzer bir projemiz var mesela. Sözleşmeli tarım. Aslında sizden bekleneni doğru partnerlerle doğru şekilde uyguladığınız zaman hem kendiniz de yani çiftçiler olarak söylüyorum, daha küçük ölçekli aile işletmeleri için söylüyorum. Hem aile işletmelerine bir katma değer yaratma potansiyeli, hem de aslında hali hazırda bahsettiğim o holdinglerin problemlerini çözme ihtimalleri doğuyor. Çünkü sonuçta tesisi ve yapay zekayı ve yatırımı yaptığımız zaman ister istemez konu ham madde. Dolayısıyla belki ufak ileri işlemeyle ilgili bir iki küçük aksiyonla, hareketle işte diyelim maydanozu sapsız vermek yani. Hani
0: Evet.
1: halen manuel ihtiyaçlar var. Halen insana ihtiyaç var. Dolayısıyla yapay zeka sistemi daha verimli ve kontrol edilebilir ve veriye dayalı hale getirecek elbette. Fakat dikey tarımdan tutun nanoteknolojiye kadar. Buralarda aşama aşama yol alırken biraz basamakları küçük görmek faydalı bence. İlk adımda aslında büyük yapıların ihtiyaçlarına yönelik ihtiyaçlara yönelik çözüm önerileri getirmek. Ve
0: Anladım.
1: aslında birlikte yapay zekayla sistemi geliştirmekte olanlarla aynı gemiye binmek yani bence küçük aile işletmelerine
0: Yapması
1: önerim.
0: gereken.
1: Orada evet.
0: Bir de
1: Buyurun.
0: kıymetli hocam, şu programımızın konusu değil, lütfederseniz onu da ayrıca bir konuşuruz ama doğru formüle edilmiş ve herkesin hakkını savunan bir sözleşmeli tarımı da bu sürece entegre ettiğinizde hani küçük üretici, büyük üretici, alıcı sorunları da çok da yaşanmaz. Dolayısıyla kimse de bu teknolojinin kimin erişebileceğinden sebeple bir mağduriyet yaratması riski de en aza inmiş olur diye düşünüyorum ama sözleşmeli tarım konuşmayalım. Müsaade. Onu başka bir, o çok derin bir konu çünkü. Şimdi kıymetli hocam ama tarladan da çıkmayalım çok az bir süre. Ben özellikle bu yapay zeka teknolojilerini çünkü az önce hassas tarım ifadesini kullandınız. Şimdi en büyük problem girdi maliyetleri. Orayı da detaylandırmayalım. Ama çiftçimizin daha çok kazanması şart. Bunu da her zaman söylüyoruz. Bu nedenle efendim bütün derdim şu. Özellikle bu teknolojilerin girdi maliyetlerinin azaltılması başta olmak üzere yine son dönemde tabii çok konuştuğumuz gerçekten hani iklim değişikliğine uyum konusunda da çok büyük çıktıları var. Bir iki cümleyle de bu konudaki mesajlarınızı almak isterim.
1: Evet, yani şöyle, aslında burada uluslararası iyi uygulamaları takip etmek çok kritik. Dolayısıyla biz halen şanslıyız fakat özellikle hani tüketimden yola çıkarsak bir insan aşağı yukarı 4500 işte balık, 2500 kanatlı 15 tane de büyük baş tüketiyor hayatı boyunca. Dolayısıyla karbon emisyonundan su tüketimine. Baktığınız zaman burada ciddi bir verimsizlik söz konusu. Sonuç itibariyle aslında baştan sona bitkisel tüketim ve hayvansal tüketim alışkanlıklarıyla ilgili yeni modeller geliştirilmeye ihtiyaç var. O yüzden konuyu şimdi spesifik bir alanda çözmek ve o alan özelinde konuştuğumuz zaman bu dalga aslında

0: otomatik olarak başka alanlara sirayet ettiği için daha majör bir yerden başlamamız gerektiği kanaatindeyim ben aslına bakarsanız. Yine tarladan çıkmayalım. Fakat artık Farazat benim yine içinde olduğum projelerden bir tanesinde işte maydanoz yiyorsunuz tarçın tadında. Anlatabiliyor muyum? Yani artık UV ile ve ışıkla ürünü tamamen yeniden tasarlayabiliyorsunuz. Görünümü başka, lezzeti başka, yapısı başka, verimi başka. Şimdi bu nasıl ölçeklenecek? Bu büyük bir mesele. Çünkü bu yatırımı yapacak olan büyükler değil, küçükler değil, aracılar değil. Konu bu teknolojiler geliştiği zaman az evvel bahsettiğim bu transdisipliner yapıların bahsettiğiniz ailelere kadar bunun uygulanabilir hale getirmesi. Bu biraz zaman alacak. Bugünün koşullarında şu an yapa geliyor olduğumuzdan farklı bir şey yapabilmek çok kolay değil. Fakat mümkün olduğu kadar uluslararası doğru uygulamaları takip etmek. Dolayısıyla hani bahsettiğiniz gibi hani büyük yapıların içerisinde onlarla birlikte hareket etmek ve küçük denemeler de olsa bilgi sahibi olmak ve nelerin mümkün nelerin mümkün olmadığını sahada pilot çalışmalarla bir veri akışı ve doğrulamalarla yürütmek üzere doğru partnerlerle bir arada olmanın önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla bundan sonra tek bir cevabı, tek bir reçetesi
1: Yok
0: yok.
1: tabii ki.
0: Çünkü biz bugünün koşullarında mevcut majör alışkanlıklarla ilgili değişiklik yapamıyoruz. Olabilecek şey bilinçli ve etik üretim yapmak şu aşamada.
1: Peki, kıymetli hocam, kısa kısa yanıtlarla bir, bu teknolojilerin gelişmesi tarlada çiftçi üretici istihdamını azaltır mı? Gıda sektöründe de, çoğu sektörde konuşulduğu gibi mavi yaka özellikle istihdamı azalır mı, ne dersiniz?
0: Şöyle, iş yapma biçimi değişecek. Sonuçta mavi yaka, bugünün tanımlı olan mavi yakası yarın başka bir işi yapıyor olacak. Dolayısıyla risk işsizlik tarafından ziyade yetkinlik değişecek. Dolayısıyla aslında hali hazırda bilek gücüne dayalı olan bir mekanizma otomatize edildiği zaman artık biraz daha verileri kontrol edebilen, daha yetkin ve daha verimli çalışmak zorunda kalınan yeni kasların geliştirilmesini getiriyor beraberinde. Dolayısıyla şu an hali hazırda baktığınız zaman örneğin teşvikler verildi. Çok başvuru yok. Ya aslında bizim bir taraftan çok çalışmaya niyetli olmayan ne diyeyim kitlemiz de var.
1: Yani.
0: Dolayısıyla bundan çok şikayet etmeyecek bir kitle olduğu gibi bundan endişe eden bir kitle de var. Aslında yeni iş modelleri gelişecek. Dolayısıyla ben bu tarafta bazı konularda yetkinliğini geliştirecek. Bu bahsettiğim pilot çalışmalarda, örneğin biz gezgin arıcılık çalışıyoruz. Türkiye dünya çam balında %90, dünyanın %95'ini üretebiliyor çam balının. İşte çam balı ormanları adreslenip oralara IoT ile katma değeri çok yüksek ürünler üretilebilir. Yani özellikle biz taradık ormanları çok teknokratlar derneği olarak ciddi ihracat potansiyeli de doğabilir. Sonuçta biz yeni iş modelleri geliştirebiliyor olacağız. Yeter ki katma değer yaratmak üzere bazı yetkinliklerini geliştirmek istesin sahadaki
1: Sağlıklı.
0: ekip ve bir şekilde hani tarımla ilgili olan herkes.
1: Peki. Kıymetli hocam, en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de biliyorsunuz ve çok gündeme de getiriyorsunuz ki israf. Hani %30'unu israf ediyoruz diyen var. Ürün gruplarına göre değişiyor. İsrafın nerede başlayıp nerede bittiği konusunda ben de nakizane o kadar çok bilimsel makale okudum ki. Ama sonuçta hani şuraya bağlamak lazım. Bir israf var. Dolayısıyla bu teknolojilerin gelişmesi israfın azaltılmasında ne kadar etkili olur? Bir hayal kuralım mı, yoksa hani yine iş sonuçta insanın fıtratında mı bitiyor kıymetli hocam, ne dersiniz?
0: Şöyle rakamlar %30 oranında yapay zeka ile israfın azaltılabileceğini söylüyor. Bugün Afrika kıtasında üretilen gıdanın %35'i o kadar açlık çekiliyor olmasına rağmen soğuk zincir ve planlama hatası nedeniyle imha ediliyor. Dolayısıyla az evvel bahsettiğimiz bu değer zincirinin tamamı veriye dayalı yönetildiği takdirde veriler %30 oranında israfın azaltılacağını söylüyor. Az evvel bahsettiğimiz gibi inovasyonda da bir %70 zaman kazandığımızı düşünürsek, sonuçta hali hazırda bizim küresel tarım arazilerimizin %77'si hayvancılık ve yem üretimi için kullanılıyor. Dolayısıyla hani işe bir de o taraftan bakmamız anlamlı olur. Yani hem üretildikten sonraki israf hem de bir taraftan üretmeden evvel üretiyorken ki kaynak kullanımı tarafı. Sonuç olarak baktığınız zaman biz kaynaklarımızın %77'sini enerji ihtiyacımızın ve kalori ihtiyacımızın %18'ini üretmek için kullanıyoruz şu anda. Dolayısıyla hayvansal protein ve hayvansal beslenme düzeninden söz ediyorum. Sonuç olarak evet, bitmiş ürün tarafında süpermarketlerin işte fiyatlamaları, raf ömrü yaklaşmadan evvel ürünlerle ilgili doğru bir tedarik zinciri, uçtan uca soğuk zincir ve üretim planlamadan gelen tüm ağda tasarruflar söz konusu olabilir. Burada da yapay zekanın çok katkısı olur. Fakat az evvel dediğim gibi yani majör olarak bizim aslında kaynak tüketimiyle ilgili sudan toprağa, tüm besin zincirinden bir şekilde mevcut tüketim alışkanlıklarına baktığımız zaman 10 milyar için yeni bir paradigma yazılmak durumunda.
1: Anladım. Evet kıymetli hocam. Şimdi hani derler ya zurnanın zi dediği yerdeyiz. Aslında biliyorsunuz gıda enflasyonu ülkemizde dünyanın çoğu ülkesinden çok yüksek. Hep ilk 5'in ilk 10'un içerisindeyiz ne yazık ki. Enflasyonu değerlendirmenizi istemeyeceğim tabii ki. Ama konu şu, özellikle bu teknolojilerin kullanılması, izlenebilirliği de, israfı da, modern üretim tekniklerini de, tüm maliyetlerin düşmesini de hesaba katarsak ki hesaba katmak doğruysa tabii ki. Onun yorumu da sizde. Acaba çok klasik tabirle o raftaki fiyatları düşürücü etkisi olur mu efendim?
0: Öyle tabii ki fiyat düzenlemelerinde perakende tarafında bir rekabet analizi yapılıyor ve buna göre bir şekilde kampanyalar vesaire düzenleniyor. Doğru veriyle az evvel bahsettiğimiz gibi kampanyalar, raf ömrü yaklaşan ürünlerin israfa gitmeden evvel indirimli satılması gibi parametrelerde bir noktada işe yarar. Fakat nihayetinde az evvel konuştuğumuz gibi enflasyonun sebepleri vesaireye girdiğimiz zaman tek başına bir tek etken olarak büyük bir etki
1: Düşünülmüyor.
0: yaratmayacaktır. Fakat nihayetinde bu az evvel bahsettiğimiz küçük işletmelerin hayatlarına yapay zekayı alabilmeleri için devlet destekli bazı küçük projelerin hayata geçirilmesi ve bu entegrasyonun ilk adımlarının küçük küçük atılması dalga etkisiyle zaman içerisinde faydanın daha hızlı ve erken ve ölçülebilir olmasına fayda sağlayacaktır.
1: Anladım.
0: Dolayısıyla ne kadar erken başlarsak o kadar iyi. Burada ufak projelerle küçük yerel çiftçilerin de yeni gıda düzenine ve rekabetçi kalabilmeleri için onlara yarar sağlayacak devlet destekli stratejik yol haritalarının hazırlanması önemli olur. Açıkçası yani yine dünya örneklerini verirsek EFSA'nın Türkiye'de yaptığı Safe to Eat projesinde çok doğru bir açıkçası STK, kamu, özel sektör ve akademi işbirlikteliği oldu. Bilinçlendirme ile ilgili Safe to Eat projesinde bizler de TGDF olarak yer aldık. Dolayısıyla bunun gibi aslında bilginin paylaşılması, doğru uygulamaların yayılması adına birlikte çalışmak en nihayetinde tüketiciye de yararlı sonuçlar doğuracaktır ve
1: Doğuracaktır.
0: enflasyona da fiyatlara da etkisi olacaktır.
1: Değerli dinleyenlerimiz, böylelikle TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Toprağın Sözü programının bu hafta sonuna geliyoruz efendim. Doktor Ulduz Azat hocam bizlerle birlikteydi. Sağ olsun. Bilgi birikimini elimizden geldiğince daha önceden konuştuğumuz çerçevenin eşliğinde kulaklarımıza misafir olarak bizlere aktardı. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum efendim.
0: Ben teşekkür ederim davetiniz için.
1: Efendim bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle neşeniz bol, ürününüz bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.
2: Toprağın Sözü.

Taşın sabırla konuştuğu bir şehir. Güneşin kavurduğu kadim sokaklar. Her adımda bir dua yükselir göğe. Her avluda geçmiş biraz daha yaşar. Balıklı Göl'ün suyunda sessiz bir hikaye. Çarşılarında baharat ve zaman kokusu. Şanlıurfa'dır burası. Tarihin hala nefes aldığı şehir. Bugün Mezopotamya'nın bereketli topraklarında peygamberler diyarı olarak anılan kadim bir şehirdeyiz. Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'nın adı tarih boyunca farklı medeniyetlerin etkisiyle çeşitli biçimlerde anılmıştır. Antik dönemlerde şehir Edessa adıyla bilinmiştir. Bu isim Makedonya'daki eski bir şehirden esinlenerek verilmiştir. Daha sonraki dönemlerde ise bölge halkı arasında Urfa adı kullanılmaya başlanmıştır. Urfa isminin kökeni hakkında farklı görüşler bulunur. Bazı araştırmalar ismin Süryanice ve Aramice kökenli olduğunu ifade ederken, bazı kaynaklarsa eski kavimlerin kullandığı yer adlarından zamanla değişerek bugünkü halini aldığını belirtir. 1984 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından şehre şanlı ünvanı verilmiştir. Bu ünvan, Kurtuluş Savaşı sırasında gösterilen direniş ve halkın mücadelesi nedeniyle eklenmiştir. Böylece şehir, resmi olarak Şanlıurfa adını almıştır. Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alır ve Mezopotamya'nın kuzeybatısında önemli bir konuma sahiptir. Doğusunda Mardin, batısında Gaziantep, kuzeyinde Adıyaman ve Diyarbakır, güneyinde ise Suriye bulunur. Şehrin coğrafyası geniş ovalar, verimli tarım arazileri ve sıcak iklim özellikleriyle şekillenir. Özellikle Harran Ovası, bölgenin en önemli tarım alanlarından biri olarak bilinir. Yaz ayları oldukça sıcak geçerken, kışlar genellikle ılıman yaşanır. Bu iklim yapısı, tarih boyunca tarım ve yerleşim açısından bölgeyi önemli hale getirmiştir. Şanlıurfa'nın tarihi ise insanlık tarihinin en eski dönemlerine kadar uzanır. Şehir sınırları içerisinde yer alan Göbekli Tepe, dünya tarihinin bilinen en eski tapınak merkezi olarak kabul edilir. Yaklaşık 12 bin yıllık geçmişe sahip olan bu alan, yerleşik hayat ve inanç tarihi açısından büyük önem taşır. Bunun yanında Harran, tarih boyunca önemli bir bilim ve kültür merkezi olmuştur. Özellikle İslam dünyasının ilk eğitim merkezlerinden biri kabul edilen Harran'daki medreseler, uzun yıllar boyunca ilim hayatının önemli noktalarından biri olarak varlığını sürdürmüştür. Şehir, Sümerler, Akatlar, Asurlar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok medeniyetin etkisi altında kalmıştır. Bu durum Şanlıurfa'nın kültürel yapısına da doğrudan yansımıştır. Bugün şehirde Türk, Kürt, Arap ve Türkmen kültürleri bir arada yaşamaya devam eder. Bu çeşitlilik mutfakta, müzikte, mimaride ve günlük yaşamın içinde açıkça hissedilir. Şanlıurfa'yı tanımaya başlayan biri için şehir kendini önce sokaklarında hissettirir. Sarı kalker taşından yapılmış evler, dar sokaklar ve avlulu yapılar geçmişin izlerini bugüne taşır. Özellikle eski şehir bölgesinde yürürken tarihin günlük yaşamla iç içe geçtiği açıkça görülür. Şehrin en bilinen noktalarından biri olan Balıklı Göl, Şanlıurfa'nın simgesi haline gelmiştir. Rivayete göre Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak kabul edilen bu alan, yüzyıllardır ziyaret edilen

sistemi ve ovaya doğru uzanan manzarası görülür. Kale çevresindeki sütunlar ve sur kalıntıları şehrin çok katmanlı tarihini yansıtır. Şanlıurfa denildiğinde akla gelen yerlerden biri de Harran olur. Konik kubbeli evleriyle tanınan Harran, yalnızca mimarisiyle değil, tarihi geçmişiyle de öne çıkar. Antik dönemden itibaren önemli bir yerleşim merkezi olan bu ilçe, özellikle İslam dünyasının ilk eğitim merkezlerinden biri kabul edilen Harran Üniversitesi ile bilinir. Dar sokaklar arasında yer alan taş yapılar ve tarihi kalıntılar, bölgenin eski bilim geleneğini bugüne taşır. Şehrin farklı bir yüzü ise Halfeti'de ortaya çıkar. Fırat Nehri kıyısında yer alan Halfeti'nin bir bölümü baraj suları altında kalmıştır. Bu nedenle saklı kent olarak da anılır. Sular arasında yükselen minare görüntüsü Halfeti'nin en dikkat çekici simgelerinden biri haline gelmiştir. Tekne turlarıyla gezilen bu bölgede doğa ve tarih aynı manzaranın içinde buluşur. Şanlıurfa'nın doğası yalnızca ovalardan ibaret değildir. Özellikle kırsal bölgelerde geniş bozkırlar, verimli tarım arazileri ve Fırat Nehri çevresindeki doğal alanlar şehrin coğrafi çeşitliliğini de ortaya çıkarır. Özellikle sıra geceleri Şanlıurfa'nın en bilinen kültürel geleneklerinden biridir. Geçmişte dost meclisleri olarak düzenlenen bu gecelerde insanlar bir araya gelir, türküler söylenir, sohbet edilir ve geleneksel yemekler paylaşılırdı. Bugün de bu kültür şehrin önemli simgelerinden biri olarak yaşamaya devam eder. Şanlıurfa mutfağı ise Türkiye'nin en zengin mutfaklarından biri kabul edilir. İlk akla gelen lezzetlerden biri elbette çiğ köfte olur. İsot, bulgur ve çeşitli baharatlarla hazırlanan bu yemek, şehrin mutfak kültürünün önemli parçalarından biridir. Urfa denildiğinde isot biberi ayrı bir yere sahiptir. Güneşte kurutularak hazırlanan isot, kendine özgü aromasıyla birçok yemeğin temel malzemesi olur. Bunun yanında kebap çeşitleri, lahmacun, lebeni çorbası ve borani gibi yemekler de şehir mutfağında önemli yer tutar. Şehir aynı zamanda bakırcılık, taş işçiliği ve geleneksel el sanatlarıyla da dikkat çeker. Tarihi çarşılarda dolaşırken el işçiliğiyle hazırlanmış ürünleri görmek mümkündür. Şanlıurfa'nın tarihi ve manevi kimliğinde önemli bir yere sahip isimlerden biri mutasavvıf ve şair Nabi olmuştur. 1642 yılında Şanlıurfa'da doğan Nabi, Osmanlı döneminin önemli divan şairlerinden biri olarak tanınmıştır. Eğitim hayatına memleketinde başlamış, daha sonra İstanbul'a giderek edebiyat ve devlet çevrelerinde yer edinmiştir. Şiirlerinde sade ve öğretici bir dil kullanmış, özellikle ahlak, bilgi ve toplum hayatı üzerine yazdığı eserlerle dikkat çekmiştir. En bilinen eserlerinden biri olan Hayriye, öğüt verici üslubuyla Osmanlı Edebiyatı'nın önemli eserleri arasında yer almıştır. Nabi yalnızca şiirleriyle değil, düşünce dünyasıyla da etkili olmuş bir isimdir. Yazdığı eserler uzun yıllar medreselerde okutulmuş ve Osmanlı kültür hayatında önemli bir yer edinmiştir. Bugün Şanlıurfa'da onun adı çeşitli yapılarda ve kültürel alanlarda yaşamaya devam eder. Nabi, şehrin edebiyat ve düşünce dünyasında iz bırakmış önemli isimlerden biri olarak anılır. Şanlıurfa mutfağı, yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin etkisiyle şekillenmiş köklü bir mutfak geleneğine sahiptir. Kebapları, çiğ köftesi ve baharatlı yemekleriyle tanınsa da zamanla günlük yaşamın dışında kalan ve artık daha az yapılan geleneksel yemekleri de vardır. Bunlardan biri bugün pek çok kişinin adını bile bilmediği kenger boranisidir. Güneydoğu'nun unutulmaya yüz tutmuş bir yemeği, kenger boranisi. Kenger ilkbahar aylarında dağlık alanlarda yetişen dikenli bir bitkidir. Toplanması oldukça zahmetlidir. Çünkü dikenlerinden arındırılması gerekir. Eskiden özellikle kırsal bölgelerde yaşayan aileler sabah erken saatlerde dağlara çıkar,

yenger toplar ve büyük emekle temizlerdi. Bu yüzden yenger yemeği yalnızca bir yemek değil, aynı zamanda uzun bir hazırlık sürecinin ürünü olurdu. Yenger boranisi hazırlanırken önce bitki haşlanır, ardından yoğurt, sarımsak ve çeşitli baharatlarla bir araya getirilirdi. Bazı tariflerde üzerine tereyağı sosu dökülür, bazılarında ise küçük et parçalarıyla birlikte pişirilirdi. Eskiden özellikle bahar aylarında sofralarda sıkça yer bulan bu yemek köy yaşamının bir parçasıydı. Aile bireyleri aynı sofrada toplanır, tandır ekmeği ile birlikte kenger boranisi tüketilirdi. Ancak zamanla şehir yaşamının yaygınlaşması, hazır gıdaların artması ve geleneksel tariflerin yeni kuşaklara daha az aktarılması nedeniyle kenger boranisi eski yaygınlığını kaybetti. Günümüzde daha çok bazı köylerde ve geleneksel mutfağı yaşatmaya çalışan evlerde yapılmaya devam ediyor. Şanlıurfa'nın kültürel hayatında önemli bir yere sahip etkinliklerden biri her yıl düzenlenen İsot Festivali'dir. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Urfa İsotu'nun tanıtılması amacıyla düzenlenen bu festival, zamanla yalnızca bir tarım etkinliği olmaktan çıkmış ve kültürel bir organizasyona dönüşmüştür. Festival süresince şehirde konserler, halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenlenir. İsot üretim süreci ziyaretçilere tanıtılır, biberlerin kurutulması, güneşte bekletilmesi ve geleneksel yöntemlerle hazırlanması uygulamalı olarak gösterilir. Festival alanlarında kurulan standlarda Şanlıurfa'ya özgü yemekler, el sanatları ve yöresel ürünler sergilenir. Özellikle İsot'la hazırlanan yemekler büyük ilgi görür. Bu etkinlik hem Şanlıurfa'nın tarımsal değerlerini tanıtır, hem de şehrin kültürel zenginliğini ziyaretçilere yansıtır. Sevgili dinleyiciler, bugün Peygamberler Şehri Şanlıurfa'daydık. Tarihiyle, mutfağıyla, müziğiyle ve yüzyıllardır yaşayan kültürüyle bu kadim şehri birlikte keşfettik. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, teknik masada Mehmet Ayçiçeği, spikeriniz ben Orhan Yaşar. Bir sonraki şehirde buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamı adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 22 Temmuz 2026 ve günlerden çarşamba. Yayın kumanda masasında Ali İhsan Yıldız ve mikrofonda ben Burak Pekcan. Saat 23'e kadar birlikteyiz dostlar.

Haftanın tam ortasından gecenin en huzurlu vaktinden hepinize tekrar merhaba sevgili dostlar. Saatler 22 gösterdi. Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı dedi. Sezen Aksu söylediği güzel şarkıda anıların canlandığı akşamın adresinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Saat 23'e kadar sürecek beraberliğimiz henüz yeni başladı efendim. Hayatın koşturmacasına tatlı bir mola verip Facebook sayfamızda da biraz bahsetmiştim. Bugün yaşamımızı güzelleştiren o küçük detaylara, bizi mutlu eden küçük icatlara ve alışkanlıklara göz atalım dedim. Eğer bu akşamki temamızı beğendiyseniz Facebook sayfamızdan yazabilirsiniz. Ya da isteklerinizi yazabilirsiniz efendim. Yine TRT akşamın adresi Facebook sayfasında bekliyorum.

0: anlatamadım.
1: Hande Subaşı mikrofondaydı dostlar. İşte o en sevdiğim an, sizlerden gelen güzel mesajlara bakıyorum şimdi. Facebook sayfamızı açtım. Ahmet Can yazmış bugün ilk olarak. Ankara'dan değerli radyo dostumuz, bakalım neler söylüyor. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Uzakları yakın eden radyomuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz Arap Yarımadası. 31 metre 9460 kHz Avrupa'ya ve internetten yayın yapan radyomuz. Erol Evgin Uzaktan Uzağa Hicaz şarkıyı TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine gelsin demişsiniz ama o şarkıyı bulamadım. Artık bir başka şarkısını ama dinleteceğim Erol Evgin'in, yine eskilerden bir şarkı. İlyas Aydın her zamanki uyarılarını yapmış orman yangınları ve trafik kuralları ile ilgili. Ayrıca bir mesajı var mı diye bakıyorum. Sıradaki müziği de İhsan Özdağ'ın İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Veysel Şahin, İsmet Köklü, Musa Aytuğ, Mustafa Kına, Ahmet Can, Leyla Çabuk, Aykut Türk'e armağan ediyor. Bu arada İlkay Karabiber'e de selamlar olsun. Büyük ihtimal bizi sessiz sessiz dinlemekte ama bu aralar sosyal medyaya pek giremiyor bazı sağlık sorunlarından dolayı. Ama az bir zaman kaldı, 3-5 gün sonra inşallah o sağlık sorunlarından da kurtulacak sevgili İlkay Karabiber, Konya Akören'e. Selamlar olsun efendim. Ordu'dan Leyla Çabuk, Bu Ne Sevgi Ah Bu Ne Istırap şarkısını dinlemek istiyorum. Çalarsanız sevinirim demiş. Tabii ki sırası geldiğinde dinleyeceğiz. Selamlar, sevgiler gönderiyor.

0: Hatice Öney. Yalancı dünya gibi yalancısın diye devam ediyor. Lütfen teşekkür ederim demiş. Bakalım efendim. Kayseri Kara Kimse'den selam ve sevgiler bekliyoruz efendim diyor İsmet Köklü. Kolaylıklar, iyi yayınlar dilerim demişler. Çok teşekkürler İsmet Köklü. Evet dostlar, şöyle bir bakalım Ankara'dan sevgili Ahmetcan için. Erol Evgin şimdi mikrofonda.
1: Bir uzak

Ankara'dan Ahmet Can için Erol Evgin mikrofondaydı sevgili dostlar. Tanrım bu hasret bir bitse dedi söylediği güzel şarkıda. Ve efendim sizlerden gelen diğer mesajlara, isteklere şöyle tekrar göz atıyorum. İlyas Aydın'ın mesajlarını okumuştuk. Veysel Şahin Antalya'dan sesleniyordu Mehtap ve Fikret Kar. Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsval, Türkan Tanrıverler için. Özlem Özdil'den türkü istemiştim. Hayırlı yayınlar dilerim Burak Bey diyor. Size de hayırlı akşamlar olsun o zaman Veysel Şahin. Buyurun efendim.

Evet dostlar, akşamın adresinde müzik yolculuğumuz devam ediyor ama bu akşam kulaklarım güzel ezgilerdeyken gözümde Facebook sayfamızda sizden gelecek mesajlarda. Çünkü bu akşam hayatın pratik yanlarına, o küçük kahramanlara bakıyoruz. Hani günlük hayat koşturmacasında iyi ki var, bu olmasaydı ben ne yapardım dediğiniz o küçük eşyalar, pratik icatlar ya da alışkanlıklar vardır ya, işte tam da onları konuşalım dedim bu akşam. Mesela benim için bir fincan kahveyi tam kıvamında pişiren o emektar cezve ya da hayatı saniyeler içinde kolaylaştıran pratik bir mutfak aleti. Nedir o soğanı doğrayanlar? Rondo diyorlar, robot diyorlar, öyle bir şeyler efendim ama çok kısa bir şekilde, kolay bir şekilde soğanı doğruyor. Bir de soyanını icat etseler daha da mutlu olacağım. Çünkü o da benim için bayağı böyle sıkıntı verici bir iş. Hani o dış kabuğu zedelemeden ya da ziyan etmeden soymaya uğraşmak bayağı beni uğraştırıyor efendim. İnşallah bir gün soğanın dış kabuğunu da güzelce soyan bir alet icat ederler. Neyse efendim, işte küçük görünüyorlar ama hayatımızdaki yerleri gerçekten de büyük olan bazı icatlar, bazı aletler var. Ya sizin günlük koşturmacanızda işinizi en çok kolaylaştıran, gününüzü güzelleştiren o küçük ama etkili eşyanız hangisi? Gelin bu akşam birlikte bunları konuşalım. Facebook sayfamız açık dostlar. Mesajlarınızı bekliyorum. Bakalım kimlerin hayatında hangi küçük icatlar saklı? Şimdi sesimiz sesinize karışmaya devam edecek efendim. Nerede kalmıştık diye bakıyorum şöyle. Sevgili Leyla Çavuk'un, Ordu'dan değerli radyo dostumuzun isteğinde sıra. Bu ne sevgi ah, bu ne ıstırap, dinliyoruz efendim.

Ordudan Leyla Çabuk'un isteğiydi efendim. Teşekkür ederim Burak Bey diyor. Eksik olmayın Leyla Hanım. Sağ olun, sağ olun. Hayırlı akşamlar dostlar diyor. Bordo Mavi Kalplerle Zehra Kayan Fırıncı İsviçre'den size de hayırlı akşamlar. Sağ olun efendim. Gelelim bir diğer isteğimize. Selamlar, sevgiler gönderiyor Hatice Öne Kopenhag'dan. Yalancı dünya gibi yalancısın diye devam ediyor. Lütfen teşekkür ederim demiş yıldızlı bayrağımızla. Eksik olmayın efendim. Aynen bu yazdığınızı, yalancı dünya gibi yalancısını Google'a yazdım. Karşıma sen mevsimler gibisin diye bir şarkı çıktı. Umarım doğrudur. Doğru olduğunu tahmin ediyorum. Size de tavsiye ederim. Buyurun efendim dinleyelim.

Kopenhag'dan Hatice Öne için dinlettik efendim. Selami Şahin'i de böylece dinlemiş olduk. Sen mevsimler gibisin dedi söylediği güzel şarkıda. Galiba şu ana kadar gelen istekleri tamamladım dostlar. Hem isteklerinizi bekliyorum. Yazmayanlar varsa

yazsın lütfen. Hem de günün konusu hayatımızı kolaylaştıran küçük icatlar demiştim. Var mı efendim böyle icatlar, böyle iyi ki var dediğiniz küçük aletler, icatlar varsa Facebook sayfamıza onları da yazabilirsiniz. Sohbetimiz daha da artar. Evet, benim sistemden o zaman yeni bir istek gelinceye kadar müziklerle devam edelim. Niran Ünsal şimdi mikrofonda, iyi ki varsın.

Nilan Ünsal'dan dinledik. İyi ki varsın dedi söylediği güzel şarkıda. Dostlar akşam adresinde şimdi zamanı biraz yavaşlatma. Kelimelerin ve o güzel sesin büyüsüne kapılma vakti. Bu akşam hayat yolculuğunu, o yolculuktaki duraklarımızı ve hayatımızı kolaylaştıran küçük ayrıntıları madem ki tam olarak konuşamadık, o zaman sıradaki şarkı adeta bir ömür hikayesi gibi gelsin üstümüze. Türk müziğinin o yeri doldurulmaz her yorumuyla içimizde fırtınalar koparan büyük sesi sevgili Tanju Okan'ın o meşhur kadife ve mağrur sesiyle birazdan dinleyeceğiz. Hayat yolunda yorulanların, bir mola verip geçmişe bakanların şarkısı efendim. Kulaklarımızda ve gönüllerimizde belki bir iz bırakacak şimdi. Zaten duyguların sesle buluştuğu program diyorum ya, akşamın adresindesiniz dostlar. Tanju Okan söylüyor, saygıyla anıyoruz efendim hancı.

karısı yırttı. 10 yıldır evimin kapısı örtü. Garip, bir de sarhoş oldu mu artık? Bütün sırlarını der yavaş yavaş. Gurbetten gelmişim yorgunum hancı. Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş. Aman karanlığı görmesin gözüm. Perdeleri gel yavaş yavaş. İşte hancı, ben her zaman böyleyim. Öteyi ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır, kaldır artık boş kadehi neyleyim. Şu bizim hesabı gör yavaş yavaş. Gurbetten gelmişim yorgunum hancı. Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş. Aman karanlığı görmesin gözüm. Perdeleri gel yavaş yavaş. İşte hancı, ben her zaman böyleyim. Öteyine sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır artık boş kadehi neyleyim. Şu bizim hesabı gör.

Evet dostlar, Tanju Okan o güzel sesiyle Hancı dedi ve hayat yolculuğunun o buğulu durağında bizi bir anlığına durdurdu. Evet, ne güzel bir yorumdu değil mi? Ne derin bir hikaye. Şimdi bu uzun hayat yolunda zamanın akışına ve hayatın getirdiklerine başka bir pencereden bakalım. Yolu sevgiden, samimiyetten geçenlerin çok iyi bildiği, sesiyle içimizi ısıtan sevgili Efkan Şeşen mikrofona gelecek. Bazen hayatın akışı, bazen de o aradığımız küçük mutluluklar tam da beklemediğimiz anlarda kapımızı çalar ya, işte tam da o anların şarkısı yükseliyor şimdi akşamın adresinde. Efkan Şeşen bizler için söylüyor, vakitsiz.

Şeşen vakitsiz dedi. Hayatın, aşkın ve özlemin zaman tanımazlığını o güzel sesiyle bıraktı akşamımıza. Şimdi akşamın adresinde duygu çıtasını biraz daha yukarı taşıyalım dostlar. Hani bazen insan ne yapsa da o içinin derinliklerinde esen o güçlü esintiyi durduramaz ya. Tam da öyle anların tercümanı olan, şarkıyı adeta yaşayarak söyleyen Türk müziğinin büyük seslerinden biri gelecek şimdi mikrofonumuza. Yüreğinde taşıdığı o bitmeyen özlemi, o büyük sevdaları şarkılarla haykıranlar için. Ebru Gündeş güçlü yorumu ve kalbimize dokunan sesiyle sesleniyor şimdi. Hasret rüzgarları.

Ahmet Özhan mikrofondaydı. Hatice Öne'ye de armağan ettik efendim. Ahmet Özhan harikasınız diyor. Sağ olun efendim, eksik olmayın. Şadiye Turan Aktaş Mehlin'den sesleniyor. Herkese hayırlı akşamlar. Ben saate bakmadım, oy geç kaldım. İyi akşamlar radyo dostları. İsteklere ortak oldum demiş Ay Yıldızlı bayraklarımızla. Elbette efendim, elbette. Sıradaki şarkımızı size de armağan edeceğiz o zaman. Evet dostlar, şöyle bir bakıyorum. Nerede kalmıştık? İsteklerimiz bitmişti. Benim listemden müziklerle yolumuza devam ediyorduk. Güler Tacer'den dinleyelim şimdi.

Evet dostlar, şarkıların, türkülerin sıcaklığıyla akşamın adresinde bu çarşamba gecesinin de sonuna geliyoruz. Hayatımızı güzelleştiren o küçük alışkanlıkları, aletleri konuşalım demiştim ama dostlardan pek mesaj gelmedi. Bu konuyla ilgili mesaj gelmedi. Olsun, yarın ani kararlarımızı konuşacağız efendim, eğer burada olursanız. Şimdi mikrofonları kapatıyoruz. Teknik masada Alihan Yıldız ve mikrofonda ben Burak Pekcan. Ama ayrılık uzun sürmeyecek dostlar. Yarın akşam saat 22'de yine aynı frekansta TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda buluşmak üzere sözleşelim. O zamana kadar evinizden huzur, kalbinizden sevgi eksik olmasın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın dostlar.

0: Haber Bülteni.
1: İyi geceler sevgili dinleyenler. 23 ana haber bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Meclis Başkanı kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel ekibiyle yol haritasını çiziyor. İstanbul'u yazın ortasında fırtına vurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini bir kez daha tehdit etti. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli binbaşı Bilgehan Kutuoğlu'na ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Gürlek, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma için bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal için taziye mesajı paylaştı. Kurtulmuş, Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na acil şifalar temenni etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda helikopter kazasında pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini, derin teessürle öğrendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan'ın önemli bir konuğu vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de Cake Not Hate, Nefret Etme Kek Yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Görüşmede Harris'in ailesi de hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Joshua hem de ailesiyle yakından ilgilendi.

0: Yani Joshua Harris, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı kampanyayla tanınıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin sosyal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak, asla genel af niteliği taşımayacak, dedi.
1: Terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Bütün siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde aşağı yukarı ana çerçeve itibariyle bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir. Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz.
0: CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. Önce il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, bugün de kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi.
2: Geldiğimiz noktada başka bir çıkış noktası kalmadı ve biz evet yeni bir yola çıkıyoruz. Bu kapsamdaki hazırlıklarımız tamamlanmak üzere önümüzdeki birkaç gün içerisinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıyoruz. İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiğimiz güne kadar her adımı organize attığımızı bilmenizi isteriz. Bakın partimizin ismini dahi verildiğimiz gün duyacaksınız. Genel merkez konusunda dediğim gibi bir görevlendirilen arkadaşlar bir çalışma yaptı. Elverişli bir yer konusunda ve bir ön anlaşma yapıldı.
0: CHP'de yaşanacak istifalar beklenirken farklı açıklamalar birbirini izledi. NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP'den ayrılmayacağını belirtti. Mustafa Kemal Atatürk'ün iki emaneti var. Biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde kalmaya devam edeceğim ifadesini kullandı. Benzer bir açıklamada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan geldi. Karalar, CHP'de kalacağım dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e tepki gösterdi. CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil dedi. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Müslim Sarı, partinin bölünmesine izin verilmeyeceğini söyledi, yanlıştan dönün çağrısı yaptı.
3: Hiçbir zaman bir siyasal partinin içinde olup, o siyasal partinin olanaklarından yararlanıp, onun kürsüsünden konuşarak, onun ambimi altında, onun ilçe örgütleri ve il örgütlerinden faydalanarak, onun grup salonunda ve onun grup odasında bir başka siyasal partinin ilanı yapılamaz. Bunun çok ahlaki bir şey olmadığı çok açıktır. Gelmiş olduğumuz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmüşlerdir. Bölmeye çalışmaktadırlar. Bütün bu arkadaşlarımızı parti içi çekişmeleri ve mücadeleleri bir tarafa bırakarak hala bu yanlıştan dönmelerine çağırıyoruz.
0: İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Bulut'un belediye başkanının şoförü ve özel kalemi aracılığıyla döviz bürolarında bozdurulan rüşvet paralarının bir kısmını aldığı iddia edildi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kararına tepki gösterdi. Mahfiller bilsin ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçici bir idare, oynanacak bir koz değildir, dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, Kıbrıs'ın öz vatan olduğunu ifade etti.
4: Kıbrıs Türk'ünü azınlık

0: statüsüne hapsetmeye çalışan mahfiller bilsinler ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçici bir idare, günü geldiğinde oynanacak bir koz veya bir macera değildir. Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliği tanınmadan, Kıbrıs Türk Devleti'nin iradesi kabul edilmeden kurulacak hiçbir cümle ciddiye alınamaz. Kıbrıs, Anadolu'nun Akdeniz'deki ayrılmaz parçasıdır. Yavru vatan değil, öz be öz, öz vatandır.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı bir kez daha kutladı. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve şehitlere rahmet diledi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine de değindi.
0: Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası anlaşmalardan doğan garantörlük hakkını kullanarak yalnızca soydaşlarımızın hayatını değil, adanın barış ümidini de kurtarmıştır. Türkiye, tehdit karşısında tereddüt etmeyen bir devlet olduğunu bütün dünyaya göstermiştir.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kıbrıs meselesinde iki devletli çözümü işaret etti. Federasyon defterinin kapandığını belirtti. Türkiye'nin her zaman kardeşliğin, barışın ve uyumun tarafında olduğunu vurguladı.
2: Şimdi artık iki devletli çözüm zamanıdır. Artık müzakerelerde gidilecek bir yer kalmamıştır. 52 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman kardeşliğin, barışın, uyumun tarafında olmuştur. Ama Kıbrıs Türk tarafı 52 yıldır bu müzakerelerden hep zararlı çıkmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünde dediği gibi federasyon defteri kapanmıştır.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi. Hüseyin Yayman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret etti. Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye için önemini bir kez daha hatırlattı.
2: Kıbrıs meselesi Türk milletinin meselesidir. Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkiye'dir. Türkiye Kıbrıs'tır. Kıbrıs Türk halkının geleceği, Türk milletinin geleceğidir. Türk ordusunun adadaki varlığı hem Kıbrıs Türk halkının güvencesidir, huzurudur, hem de Rum halkının güvencesidir, huzurudur.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Üner, yaşananlarla ilgili, Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum derken, Athena Gökhan olarak bilinen Gökhan Özoğuz, benim için büyük bir hayal kırıklığı dedi. İstanbul'u yazın ortasında fırtına vurdu. Bazı ilçelerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü. Esenler'de şiddetli rüzgar sebebiyle bir binanın çatısı yerinden sökülerek sokağa düştü. Sokakta oynayan çocuklarla yoldan geçen bir kişi son anda kurtuldu. Fatih Laleli'de bir ağaç yola devrildi, ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı. Zeytinburnu'nda bir binanın çatısı çöktü. Bahçeli Evler ve Beyoğlu Ok Meydanı'nda çatıdan kopan parçalar rüzgarın etkisiyle sokağa savruldu. Bahçeli Evler'de devrilen ağaç park halindeki bir motosikletle otomobilde hasara neden oldu. Esenyurt'taki bir sitede kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binada hasar oluştu. Ümraniye'de yolda yürüyenler ve motosiklet sürücüleri ayakta durmakta zorlandı. Beykoz Burunbahçe'de denize girenler ve sahildeki seyyar satıcılar fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Küçükçekmece, Sarıyer, Gazi Osman Paşa, Sefaköy, Büyükçekmece ve Başakşehir'de rüzgarın etkisiyle oluşan toz bulutu sebebiyle görüş mesafesi düştü. Edirne'de ise öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar sağanaktan korunmak için binaların girişleriyle otobüs duraklarına sığındı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. İnlice mahallesine ulaşan yangın nedeniyle bazı evler tedbiren boşaltıldı. Yangına 14 helikopter, 5 uçak, 21 arazöz,

9 su tankeri, 3 dozer ve 200 personelle müdahale ediliyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Antalya, Osmaniye, Aydın, Afyonkarahisar, Çorum ve Elazığ'da orman ve örtü yangınları çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan etkili müdahaleleriyle yangınlar büyümeden kontrol altına alındı. İstanbul'da dalga boyu yüksekliği sebebiyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı. Beykoz'da 5 gün, Arnavutköy'de 1 gün denize girmeye izin verilmeyeceği öğrenildi. Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı ise 1 gün boyunca deniz ve plaj girişine kapatıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filipinlerin başkenti Manila'da yüz yüze görüşecek. Görüşme ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında yapılacak. Gündemde Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sertleştirdi. Hürmüz Boğazı'nda gemilere düzenlenecek her saldırıya İran'ın altyapısını hedef alarak karşılık vereceklerini açıkladı. Tahran'ın çevresinde veya içinde bulunanlar da dahil olmak üzere bir köprü veya enerji santralini bombalayarak imha edeceklerini ifade etti. Amerikan yönetimine göre savaşta 18 ABD askeri öldü, 450'den fazla asker yaralandı. İran'dan Trump'ın tehdidine misilleme yanıt geldi. ABD'nin İran'daki köprüleri veya enerji tesislerini vurması halinde bölgedeki ABD bağlantılı altyapı ve enerji tesislerinin hedef alınacağı duyuruldu. Tahran'ın boğazı kontrol etme kararlılığından vazgeçmeyeceği belirtildi. İran Sağlık Bakanlığı ise geçen ayın sonundan bu yana Amerikan saldırılarında 53 sivilin hayatını kaybettiğini, 592 kişinin yaralandığını açıkladı. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. İstanbul'u yazın ortasında fırtına vurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini bir kez daha tehdit etti. Spor. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu karşılaşmasında Başakşehir Futbol Kulübü ile Inter Turku 1-1 berabere kaldı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde yarı final için yarın Çin'de parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar Kanada ile karşılaşacak. Saat 11'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Tekirdağ, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ve Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Bursa ve Konya 20, İstanbul, Eskişehir ve Samsun 21, İzmir ve Denizli 25, Çanakkale, Muğla ve Diyarbakır 24, Trabzon 23, Antalya ve Mardin 29, Adana ve Hatay 26, Şanlıurfa 31, Kars ve Erzurum 13 derece. Yol durumu. Aydın Denizli Otoyolu 1 ile 3. kilometreleri arasında Yeni Pazar çıkış yolunda yapılacak üst yapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatılmış olup trafik akışı Yeni Pazar kavşağı giriş kolundan kontrollü olarak iki yönlü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ile 67. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi

0: Kez önce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Yazan Ahmet Tural, dramaturg Bilge Bölükbaşı. Yöneten Mehmet Atay, yapımcı Ersan Edinç, efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Recep Levent Ülgen, Yüzbaşı Arif Ahmet Erkut, Necip Okan Şenozan, Mustafa Cüneyt Gündoğdu, Kadir Şemsettin Zırhlı,

0: bombacı! Necip bombacı!
1: Ne oldu asker, ne var? Betim benzin atmış.
0: Ölmüş. O ölmüş.
1: Kim? Ne diyorsun sen?
0: Çadırın içinde yatan adam.
1: Recep Çavuş mu?
0: Zaten bir kişi var çadırın içinde. Adamın gözleri fal taşı gibi açık. Yüzü de kas katı kesilmiş.
1: Dur bir de ben bakayım. Şu işe bak. İyice acemiler arasında kaldık.
0: Gördün mü Necip onbaşı?
1: Gördüm, gördüm. Adam uyuyor yahu.
0: He? Uyuyor mu?
1: Uyuyor tabii. Oğlum sen ilk kez cephe görüyorsun galiba.
0: İlk kez olur mu? Ben Adana cephesinden geldim buraya.
1: Adın ne senin?
0: Mustafa.
1: Demek Adana cephesinden geldin. He. Adana'da cephe var mı?
0: Olmaz mı? Fransızlarla çarpıştık biz. İyi de şu sol bacağımın haline bir bak.
1: Şarapnel yarası.
0: Fransızın attığı mermi yaptı bunu.
1: Yaran iyileştiğine göre hastanede epey keyif çatmış olmalısın.
0: Ya çattım. Çok çattım. 3 ay. Ne ilaç ne doktor. Acıdan bağıra bağıra torosların kurtlarını başıma topladım.
1: Ve madem böyle vartalar atlattın, ölümden neden o kadar korktun ki?
0: İşte ne bileyim. Sen ölmemiş uyuyor dedin ama galiba o garip hali korkuttu beni.
1: Öyle uyur. O Recep Çavuş.
0: Ona hayranmışsın gibi konuştun.
1: Ben sahiden sever sayarım Recep Çavuş'u. Sade ben değil, herkes. He. Bir kere çok cesurdur. He. Yunan onun burada olduğunu bilseydi yolunu değiştirir.
0: Yok ya.
1: Ya öyle. Sonra çok iyi bir topçudur. Yani başında bir mermi patladıktan sonra kulaklarında çınlamalar başlayınca doktor raporuyla piyade oldu. Hmm. Mustafa Kemal Paşa onu iyi tanır.
0: Ya nereden?
1: Biz Recep Çavuş'la beraber anafartalarda onun emrinde çarpıştık. Sonra yollarımız ayrıldı. İşte şimdi bu cephede yine buluştuk.
0: Sen de gördün mü Mustafa Kemal Paşa'yı?
1: Görmez miyim kumandanımı?
0: Anlatsana biraz, ne olur biraz anlat.
1: Benim söyleyeceğim sözler onu anlatmaya yetmez. Bir gün sen de görürsen anlarsın.
0: Ah, nerede o günler? Anladığım kadarıyla beraber pek çok şey yapmışsınız Recep Çavuş'la ama sen yine de ona hayran gibisin. Niye?
1: O Recep Çavuş da ondan. Ha, bak ona öyle kolay kolay yaklaşamazsın.
0: O zaman emrinde nasıl çalışırım?
1: Sen onun emrinde mi çalışacaksın?
0: Yüzbaşım bana bundan sonra Recep Çavuş'un emrinde keşif kolunda çalışacaksın dedi.
1: Ha, o zaman başka.
0: Peki, peki. Gözlerin neden açık? Yani neden öyle uyuyor?
1: Kafkasya'da Karabekir Paşa'nın kol ordusunda çarpışırken top başında peş peşe 3 gün 3 gece uykusuz kalınca

0: Böyle gözleri açık uyumaya başladı.
1: Ya nereli bu adam?
0: Çanakkale'li. 6 yılı aşkın bir süredir asker. Bu süre içinde de evine hiç gitmemiş.
1: Vay vay. Peki sen nerelisin Necip Onbaşı?
0: Ben Maraşlıyım. Bu 6 yıl içinde ben 1 yıllığına eve gittim. Ya sen nerelisin Mustafa?
1: Aa, ben Adapazarı'ndanım. 2 yıldır askerim.
0: He. Arada memleketine gittin mi?
1: Sözde şimdi gidiyordum. Ama dün gece beni trenden indirip buraya yolladılar. Tam da İnönü istasyonuna gelmiştik. Memleketimin mis gibi kokusu burnuma gelmeye başlamıştı ki jandarmalar karşıma dikildi.
0: Sana Adapazarlı Mustafa mı derler?
1: Yok, her yerde bana Mavi Mustafa derler.
0: He, gözlerin mavi diye mi?
1: He, ondan ondan ondan.
0: Deniz gibi.
1: Karadeniz. Balıkçılık yapardım ben.
0: Desene hasretin Yaman.
1: Sorma, sorma, sorma. Herkes toprağı özler. Ben bir de denizi özlerim. 2 yıldır denizi görmedim. Şöyle kayaları şar şar döven dalgaların arasına atılıp sulara bir gömülsem, sanki tüm dertlerim yok olabilecek.
0: Oo, sahiden de dertli misin sen?
1: Hem de nasıl, hem de nasıl. Evleneli 1 ay bile olmamıştı daha.
0: Belki çocuğun bile olmuştur.
1: Bilmem. Öğrenecektim. Kısmet olmadı. Şu savaşı çabucak bitirebilsek.
0: Kolay kolay biteceğe benzemez Mavi Mustafa. Ha, işte Recep Çavuş uyandı.
2: Bir aksilik yok değil mi Necip Onbaşı?
0: Yok çavuşum. Bu yeni arkadaş Adapazarlı Mustafa. Bizim keşif koluna verilmiş.
1: Er Mustafa. Mavi Mustafa. Emrindeyim
0: Mavi Mustafa, gözlerin açık uyuyorsun diye seni öldü sanmış Recep çavuşum.
2: Uykuda yarı ölüm. Daha önce nerede askerdin Mavi Mustafa?
1: Ben Adana cephesindeydim çavuşum. Fransızlarla çarpıştım.
2: İyi,
1: iyi. Çukurova'yı hiç gördün mü çavuşum? Çok bereketlidir topraklar. Valla adam dik, sana adam yetişsin.
2: Diyarbakır taraflarına giderken görmüştüm. Hepsi o.
1: Necip Onbaşı anlattı. Sen Kafkasya'yı da görmüşsün.
2: Necip Onbaşım. Öyle diyeceksin. Tabii benim yanımda kalacaksan. Önce disiplin Mavi Mustafa. Biz askeriz.
1: Anladım Recep Çavuşum.
2: İyi. Hemen arkadaşları topla Necip Onbaşı. Az sonra yine keşfe çıkacağız. Düşman dün iki tepe öteye çadır kurmuştu. Dikkatli olmazsak bir anda karşımıza dikiliverirler. Bu da sonumuz olur.
0: Ocak ayındayız. Yine kar yağacağı benzer. Akşam karanlığı da çöküyor. Bana kalırsa artık bugün saldırmazlar.
2: Biz fikir beyan etmeyiz Necip Onbaşı. Emirleri yerine getiririz. Bize verilen emir de bir keşfe daha çıkmak. Arif Yüzbaşım nerede?
0: 1 saat önce kuzeydeki mevzilerdeydi. Gördüğümde yeni gelen erleri mevzilere dağıtıyordu.
2: Yeni gelenler asker olarak nasıl?
0: Mavi Mustafa da yeni geldi ama hiç olmazsa üniforması, tüfeği var. O gördüklerimin çoğu sivil kıyafetli. Yarısının tüfeği de yok.
2: Peki neyle savaşacaklar?
0: Ellerinde balta, tırpan, diren var.
2: Aman ya Rabbim. Bari cephe komutanımız bir an önce gelebilse de.
0: Sen yattıktan sonra istasyondan gelen bir arkadaşla karşılaştım. O söyledi. Cephe komutanı Kütahya'daymış.
2: Bir an önce düzene girmeliyiz. Yoksa neyse, neyse. Ben Arif Yüzbaşımı görmeye gidiyorum. Siz de hazır olun.
0: Baş üstüne çavuşum.
1: Recep Çavuş'la hem arkadaşız diyorsun, hem de mesafeli konuşuyorsun Necip Onbaşım.
0: Ne dediğini duymadın mı? Biz her şeyden önce askeriz.
1: Askeriz de hani cephe komutanı bile başımızda değil.
0: Bana bak Mavi Mustafa, üstlerinin işine karışma.
1: Peki benim canım kime emanet?
0: Bizimle birlikte olduğun sürece senin canın bana emanet. Benimki Recep Çavuş'a, Recep Çavuş'unki Mülazim Reşit'e, onunki Arif Yüzbaşı'ya. Anladın mı?
1: Anladım Necip Onbaşı.
0: Anladım Necip Onbaşım.
1: Anladım Necip Onbaşım.
0: Şöyle yerini ve konumunu iyice belli. Cephe komutanının işine Ankara karışır.
1: Ankara mı? Padişah İstanbul'da değil mi?
0: Biz Ankara'nın askeriyiz.
1: Yani bir de İstanbul'un askeri mi var?
0: Var ya. Kuvayi İnzibatiye'yi duymadın mı hiç? Cephe komutanımız şimdi Kütahya'da olaylarında onlarla uğraşıyor.
1: İşimiz göründüğünden de zor desene.
0: Zor ki zor. Allah yardımcımız olsun.

0: Vay vay! Karşı tepeyi gördün mü Necip Onbaşım? Yunan askeri sizin arasında bütün ufku kapladı.
1: Bunlar düşman öncülerim abi Mustafa. Adamlar bulutların üstünden hücum ediyor sanki. Recep çavuşum da geldi.
2: Onbaşı! Necip Onbaşı! Mahir Mustafa! Askerler süpere girsin! Askerler süper 5 katır açlar!

0: koş çabuk! Koş onu sipere çekme abi Mustafa! Ne yapacağını şaşırmış belli ki! Ona yardım et çabuk ol!
1: Emredersin Recep çavuşum!
0: Sikikan! Karşı ucuma kalkıyoruz arkadaşlar! İleri!
2: Allah Allah Allah!

0: Mustafa, siper dışından çekip aldığın şu yeni askeri al. Çadıra getir de yemeğini burada yesin.
1: Onun adı Kadir'miş Recep Çavuş'un. İstanbulluymuş. İlk defa cephe görüyor. Şaşkınlığı ondan.
0: Kadir'in yaşı küçük. Hem de acemi. Zamanla alışır.
1: Alışmaktan senin gibi olmayı kastediyorsan Recep Çavuş'um, üstüne yok. Hücumda düşmana öyle bir saldırdı ki böyle Allah Allah Allah Allah Allah.
0: Hepiniz. Hepiniz öyle yaptınız Mustafa.
1: Kadir! Kadir! Gel gel. Gel buraya.
0: Gel bakalım Kadir. Necip Onbaşı, sen de ateşe birkaç odun atıver. Ocak ayının soğuğu insanın içine iyice işliyor.
1: Necip Onbaşım, odun atacaktın ateşe, çalı çırpı değil.
2: Odun vardı, atmadık mı Mavi Mustafa?
3: Ah, parladı işte.
2: Kadir asker, ateşe yakın dur da titremen geçsin.
0: Yaklaş, yaklaş Kadir. Ellerini de uzat ateşe. Heh, şöyle.
3: Kusura bakmayın. Top mermisi başımın üstünden geçip arkamdaki askerlerin arasında patlayınca neye uğradığımı şaşırdım.
0: İlk seferinde öyle olur. Sonra alışırsın.
3: Birinin kolu yanıma düştü Recep Çavuş'um. Elimin üstüne iri bir kan damlası sıçradı. Öyle kırmızı, öyle ışıklıydı ki.
2: Şehit kanı.
3: Önce şaşırdım, sonra kendim yaralandım zannettim.
0: Öyledir, öyledir. Öyle gelir insana.
3: O yetmedi. Bir de karşımda bir düşman askeri beliriverdi. Bana şöyle bir baktı, sonra nedense hiçbir şey yapmadan sisin içinde kayboldu.
2: Korkup kaçmıştır tabii. Bizim menzilimiz içindeydi. Sonunda onları püskürttük ya.
0: Şimdilik sadece geri çekildiler Mavi Mustafa. Aslında küçük bir çatışmayla birbirimizin gücünü sınadık.
1: Ama bizim takviyeler geldikçe iş değişecek. Zaten dün gece cephe komutanımız bile aramızdaydı.
0: Sen nereden biliyorsun?
1: Dün gece ben nöbetteyken yanıma geldi Recep Çavuş'um. Görünüşte şöyle ufak tefek ama bana yaklaşıp yüzüme bakınca sanırsın içime bir güneş doğdu. Senin adın ne dedi bana? Mustafa komutanım dedim.
2: Vay be, adamdaki şansa bak. Daha dün geldi, hemen cephe komutanıyla tanıştı.
1: Ya tanıştım ya Necip Onbaşım. Ben adımı söyleyince bana dedi ki benim de ilk adım Mustafa dedi. Mustafa İsmet. Yani adaşız. Ardından da ekledi ha. Gözün kulağın açık olsun asker. Arkadaşların uykularını da sana emanet.
0: Tabii. Doğru. Nöbetçi can bekçisidir cephede Mavi Mustafa.

0: Arif Yüzbaşım.
1: Söyle Recep Çavuş.
0: Bizim cephane getirmeye giden arkadaşlar halen gelmedi. Gittikleri köy öyle uzak filan da değildi ama.
1: Kimler gitmişti ki?
0: Mülazım Reşit, Necip Onbaşı, Mavi Mustafa, Kadir. 4 tane de yeni asker.
1: Gelirler gelirler, endişelenme.
0: Kumandanım, düşman keşif tayyaresi 2'de 1 trenin üstünden geçiyor. Saldırı hazırlığı için keşif yapıyor olmalı.
1: Makineli tüfekler hazır değil mi?
0: İkisi trenin üzerinde. Biri de önde. Ama şu an durduğumuz için kolay bir hedefiz.
1: Birliklerimiz yavaş yavaş geri çekildiği için saldıracaklarını sanmam.
0: Dün saldırdılar yüzbaşım. Allah'tan tarlada çalışan kadınlar yardım etti. Yoksa cephaneyle beraber cayır cayır yanacaktı tren.
1: Hele o yaşlı. Adeta kendini feda etti.
0: Salman nine.
1: Salman erkek adı değil mi?
0: Oğlunun adını almış. Oğlu da Çanakkale Savaşı'nda şehit olmuş.
1: Öyle mi? Tevekkeli değil, kendini oradan oraya attı kadıncağız.
0: Kütahya, Eskişehir gitti kumandanım. Biz niye Ankara'ya doğru geri çekiliyoruz?
1: Savaş taktiği bu Recep Çavuş. Mustafa Kemal Paşa Sakarya'nın doğusuna çekilin emri vermiş.
0: Neden yüzbaşım?
1: Düşman giderek iaşe kaynaklarından uzaklaşıyor. Ordu dediğin midesi üzerinde yürür. Midesi boş kalırsa lastiği patlamış otomobile döner Recep Çavuş.
0: Doğru ya.
1: İşte bak, galiba bizimkiler geliyor.
2: Komutanım, biz geliyoruz.
0: Bu Necip Onbaşı.
1: Neyse, sonunda gelebildiler. Dur bakayım. 1, 2, 3. Tam 7 kağan. Bir kısmı henüz porsuk çayını geçiyor.
0: 7 kağanı az.
1: Bütün gece cephane taşıyacağız demektir bu.
0: Kağanlarla beraber bir dolu kadın geliyor yüzbaşı.
1: Bu iyi. Hiç değilse yükleme boşaltma hızlı olacak demektir. Hoş geldin Necip Onbaşı.
3: Hoş bulduk kumandanım.
1: Mülazım Reşit nerede?
3: Kafilenin sonunda kumandanım. Arkayı kontrol ediyor.
1: Yaralı kayıp falan yok değil mi?
3: Çok şükür hepimiz iyiyiz kumandanım.
1: Pekala. Cephaneyi hemen boşaltıp trene yükleyelim. İşi çabuk bitirelim ki öbür seferleri yapmaya zaman kalsın. Recep Çavuş.
0: Evet kumandanım.
1: İkinci seferin başında ben olacağım. Komutayı Mülazım Reşit'e bırakıyorum. Emirleri ondan alırsınız.
0: Baş üstüne kumandanım. Kadir, Hüseyin, Süleyman, boşaltın yükü. Hadi bacılarım, hadi sizler de iş başına.

Bayrağın Rüzgar Aldığı Gün. Ahmet Tural'ın yazdığı oyunun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak dileğiyle.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Radyoyla zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Rayların Belliği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih yolculuğumuzda farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programımız başlıyor. Ben Yasemin Pamukçu. Gecenin koyu, zifiri karanlığını ya da bozkırın insanı yutan sonsuz, sağır sessizliğini yırtan derin metalik çığlık. Bu ses sadece coğrafyanın soğuk sınırlarını aşmakla, birbirinden uzak haritaları ve birbiriyle bağı kopmuş şehirleri aynı gökyüzü altında buluşturmakla kalmadı aslında. Demir tekerlekler döndükçe, gurbetin sızısını taşıyan yürekler sılaya bağlandı. Gözü yaşlı ayrılıklar, vuslatın eşsiz sevinciyle mühürlendi. Raylar adeta bir terzinin sabrıyla, birbirini özleyen binlerce

umudu ilmek ilmek birbirine nakşetti. Çünkü rayların üzerinden akıp giden her vagon, dumanı tüten her lokomotif, ahşap koltuklarında sadece etten kemikten yolcuları taşımıyordu. Pencerelerin arkasında sıfırdan kurulan bir medeniyetin en büyük rüyası, küllerinden doğan bir ülkenin mağrur, heyecanlı uyanışı seyahat ediyordu. Trenler geçtikçe bozkırın kalbinde sadece istasyonlar değil, bir halkın geleceği olan inancı da yeniden filizleniyordu. Kulak verdiğiniz bu frekansta tarihin ve insanın en hüzünlü, en gururlu anlatısına kapı aralıyoruz. Demir ağların üzerinde silinmez izler, fısıltıyla söylenmiş vedalar ve büyük zaferler bırakan kadınların, vagonların buğulu pencerelerinden akıp giden hayata umutla bakışına şahitlik edeceğimiz bölümümüz, modern kadın ve raylar, miras ve gelecek dünyasına hoş geldiniz. Bugün zamanın adeta donup kaldığı peronlara uğrayacak, soğuk raylara kalbinin sıcaklığını üfleyen, çeliğe dokunan, kaderini yeniden yazan kadınların adımlarını takip edeceğiz. Hazırsanız ilk istasyondan hareket ediyoruz. Yolculuğumuz başlıyor. Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte dalga dalga yayılan demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan ülküsü, yalnızca dağları delen tünellerden ya da şehirleri bağlayan raylardan ibaret teknik bir kalkınma hamlesi değildi. Bu, kadını hayatın tam merkezine alan köklü bir toplumsal devrimdi. Genç devlet, yurdu demir yollarıyla baştan başa donatırken aslında feodal zincirleri kırıyor, eski dünyanın sınırlarını genişletiyordu. İnşa edilen her yeni hat, ulaşılan her uzak köy ve toprağa dönüşen her bir travers, kadınların sosyal hayatta özgürleşmesi, ekonomik olarak güçlenmesi ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için açılan yepyeni birer özgürlük yoluna dönüştü. Raylar uzadıkça kadının eğitim hakkı, çalışma hayatındaki yeri ve kamusal alandaki saygınlığı da aynı hızla büyüdü. Bu demir ağlar bir ülke imar ederken aynı zamanda Türk kadınının modern dünyadaki geleceğini de adım adım inşa etti. İstasyonlar. Ah o zamansız istasyonlar. Hayata dair en keskin virajların dönüldüğü, en ağır kararların bir bavula sığdırıldığı o kadim peronlar. Ayrılıkların genzi yakan sızısıyla, kavuşmaların o göğse sığmayan coşkusunun birbirine karıştığı, insan ruhunun tüm meskenlerinden sıyrılıp en çıplak haliyle kaldığı sığınaklarımızdır orası. Kimi zaman geçmiş acılardan, kırıklıklardan bir kaçış çizgisi, kimi zaman da arkada bırakılan her şeye inat, sığınılacak yepyeni bir ülke, taze bir başlangıçtır bir kompartımanın puslu penceresi. İşte tam da bu yüzden kelimelerin, şiirin, tiyatronun ve o siyah beyaz sinema karelerinin yolu o soğuk raylarla, o dumanlı garlarla hep kesişti. Edebiyatımızın o dik duruşlu, bilge kadınları trenleri sadece bir ulaşım vasıtası olarak görmediler hiçbir zaman. Onları ruhlarının bir parçası, içsel dünyalarının birer aynası kıldılar. Tezer Özür'ün kelimelerinde trenler, sınırları aşma, uzaklara, hep daha bilinmez uzaklara gitme arzusuyla yanan varoluşsal bir çığlığa, bir iç hesaplaşmaya dönüşürken, Tomris Uyar'ın öykülerinde taşra istasyonlarının o insanı yutan derin yalnızlığına, ray kenarlarında rüzgara direnen gelinciklerin o zarif hüznüne evrildi. Sevgi Soysal'sa bir vagon penceresinden akan o çorak manzaralarda, Anadolu'nun köylerinde ve kentlerinde kabuk değiştiren, sancılar içinde kıvranan bir ülkenin toplumsal dönüşümünü, sınıf çatışmalarını ve insan manzaralarını okudu. Trenden batan güneşe, geride kalan şehirlere bakan her kadın yazar aslında o rayların üzerinde kendi özgürlük hikayesinin kelimelerini fısıldadı dünyaya. Türk sinemasında da siyah beyaz karelerin o dumanlı garlarından bugünün yüksek çözünürlüklü modern anlatılarına kadar
Kadının iç dünyasına yaptığı o derin, fırtınalı yolculuk hep trenlerin buğulu camlarına vuran, süzülüp giden yağmur damlalarında saklı kaldı. Kamera ne zaman bir vagon penceresine odaklansa, orada aslında akıp giden bir manzarayı değil, bir kadının gözlerinde biriken geçmişi ve geleceği izledik. Garlardaki o boğazda düğümlenen, dile gelmeyen sessiz vedalar, buharın arasından el sallayan yalnız eller, kompartmanların o dar ama korunaklı dünyasında hiç tanınmayan yabancılara, bir daha hiç görülmeyecek yol arkadaşlarına bir çırpıda fısıldanan en mahrem sırlar. Bunların hiçbiri tesadüf değildi. Hepsi ve her biri kadının erkek egemen dünyanın dayattığı yollardan sapma, kendi hayatının rayını kendi elleriyle döşeme ve nihayetinde kendi kaderinin direksiyonuna, lokomotifine geçme mücadelesinin beyaz perdedeki sessiz çığlıklarıydı. Sinemamızda tren, kadını sadece bir coğrafyadan başka bir coğrafyaya taşımadı. Onu edilgen bir figür olmaktan çıkarıp kendi hikayesinin başrolü, kendi yolunun yolcusu yaptı. Sevda yüklenmiş, hasretle ağırlaşmış o yorgun, emektar vagonlar gurbeti sılaya bağlarken, rayların o tıkırdayan ritmi eşliğinde aslında kadının kalbindeki o keşfedilmemiş, gizli coğrafyanın da sınırlarını çiziyor, haritasını yeniden çıkarıyordu. Sinema perdesinden batan güneşe ve raylara bakan her kadın karakter, arkasında bıraktığı kenti ya da köyü unutmaya çalışırken, önündeki uçsuz bucaksız hatlarda kendi özgürlüğünün, kendi kimliğinin sınırlarını yeniden tanımlıyordu. Geçmişin o şanlı, o fedakar kuşağının bizlere miras bıraktığı bu asil hikayeyi ve garların hafızasına kazınmış o buğulu, hüzünlü hatıraları birer şeref madalyası gibi göğsümüzde taşırken, zaman amansız bir hızla akıyor ve bizi bugünün modern, baş döndürücü dünyasına fırlatıyor. Buharlı lokomotiflerin yerini alan dijital çağın, yüksek teknolojinin tam ortasındayız artık. Peki ya bugün? Şimdi şu saniyede soruyorum size, tonlarca ağırlıktaki o devasa çelik gövdeleri, yüksek hızlı trenleri, gecenin zifiri karanlığında, bozkırın ortasında, yüzlerce kilometrelik bir süratle, yüzlerce canı arkasına alarak geleceğe güvenle taşıyan o çelik iradeli, o keskin bakışlı kadınlar kimler? Yüzyıllar boyunca erkek işi denilerek önüne kalın barikatlar kurulan, kadın zarafetine ve gücüne yakıştırılamayan ve önyargılarla örülmüş o aşılmaz duvarları ellerindeki meslek aşkıyla balyoz gibi yıkan kadınların dönemidir bu dönem. Sadece kabinde direksiyon sallayan ya da peronları yöneten değil, bizzat o tünellerin karanlığında, şantiyelerin tozunda, rayların döşendiği zorlu coğrafyalarda alnının teriyle, emeğiyle tarih yazan modern kadının çağındayız artık. Bugün o kokpitte oturan kadın makinistler teknolojik bir cihazı kullanmakla yetinmiyorlar. Onlar kendilerine biçilen toplumsal rolleri, burası kadına göre değil diyen o köhne zihniyetleri de saniyede yüzlerce kilometre hızla geride bırakıyor, geleceğin vizyonunu bizzat kendileri çiziyorlar. Çeliğin soğukluğunu emeğinin sıcağıyla eriten, rayların ritmini kendi yürek atışıyla birleştiren günümüz kadını, demir yollarının yolcusu değil yalnızca, artık mutlak ve güçlü birer lideridir. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında o uçsuz bucaksız coğrafyayı bir uçtan diğer uca bağlayan yüksek hızlı tren kabinlerinde kokpit ışıklarının altında oturan o gencecik kadın makinistler. Onlar yalnızca devasa çelik gövdelere yön vermiyor, o çelik kolların her bir hareketinde bu toplumun ruhuna işleyen, zihinlere kazınan o hantal ön yargıları da saniyede yüzlerce kilometre hızla ileriye, tarihin o karanlık uçurumuna doğru sürüklüyorlar. Kadınların sürati karşısında, kadın yapamaz diyen o eski sesler birer birer sessizliğe gömülüyor. Kadınlar gün ışığında peronları dolduranlar değil yalnızca. Gece yarısı
tüm şehirler derin bir uykuya daldığında, ayazın o keskin olduğu saatlerde fenerleriyle hatların güvenliğini adım adım denetleyen kadın mühendislerimiz var bizim. Sinyalizasyon kulelerinde, karmaşık dijital ekranların başında,

Gözünü bile kırpmadan binlerce insanın canını, trenlerin milimetrik trafiğini büyük bir soğukkanlılıkla yöneten kadın teknisyenlerimiz var. Yıllarca kulaklarına fısıldanan, önlerine birer set gibi çekilen, bu senin işin değil, burası bir kadına göre çok sert denilen, ne kadar bariyer, ne kadar pranga varsa hepsini tek bir hamlede arkalarında bıraktılar. Ve bugün soğuk çeliğin, devasa mekaniğin ve upuzun rayların mutlak hakimi, yöneteni oldular. Kadın eli dokunduğu buz gibi demiri, mesafeli çeliği bile kendi içindeki inançla, şefkatle ısıtıyor. Onların varlığı, o karanlık kabinleri, ıssız dağların arkasından geçen devasa tünelleri ve gecenin en tenha, en ürkütücü saatlerindeki yalnız peronları bile herkes için güven içinde adımlanabilen huzurlu birer yuvaya dönüştürüyor. Kadınlar raylara indikçe demir ağlar güzelleşiyor, yollar güven kazanıyor ve geleceğe giden hatlar daha da aydınlanıyor. Ve işte bu uzun, bu onurlu yolculuğumuz sonunda bizi en mukaddes istasyona, insanlığın ve geleceğimizin büyük vizyonuna ulaştırıyor. Dönüp arkamıza ve etrafımıza baktığımızda görüyoruz ki dünya yorgun, dünya hiç olmadığı kadar yaralı. İklim krizi artık uzak bir geleceğin tehdidi değil, kapımızın tam eşiğinde duran amansız bir gerçeklik. Doğa can çekişirken insanlık artık nefes alabileceği, betonun soğukluğundan sıyrılıp toprağın merhametine sığınabileceği, daha temiz, daha şefkatli ve daha sürdürülebilir bir yaşamın yollarını arıyor. İşte tam da bu yaralı, sancılı çağda gelecek, karbon ayak izini en aza indiren, gökyüzünü dumana boğmayan, toprağa, suya, hayata ve doğaya saygılı yeşil rayların üzerinde yeniden yükselecek. Yeni dünyanın mimarları, çeliği doğaya düşman gibi güç olarak değil, aksine onu koruyan zarif bir zırh olarak konumlandırıyor. Bugün akıllı şehirlerin atan kalbi, adeta birer yaşam damarı gibi toprağın altını saran devasa metro ağları, caddeleri estetik ve çevre dostu bir soluk getiren modern tramvaylar, kıtaları denizlerin altından ve dağların göğsünden geçerek birbirine bağlayan o yüksek teknolojili yeşil trenler. İşte tüm bunlar yarının dünyasını, çocuklarımızın yarınlarını kurtaracak yegane güvencemiz, en temiz reçetemizdir. Demiryolları artık sadece insanı insana, şehri şehre kavuşturmuyor. İnsanı temiz bir geleceğe, doğayla barışık yepyeni bir varoluşa taşıyor. Kadınların emeğiyle dokunan, mühendislikle zekanın birleştiği bu yeşil hatlar, geleceğin dünyasında nefes aldığımız en güvenli sığınaklarımız olacak. Ve ne büyük bir gurur, ne mutlu bir rastlantıdır ki doğayı ve insanlığı kurtaracak bu yeni çevreci geleceğin baş mimarları da yine o inançlı kadınlar. Bugün laboratuvarlarda, mühendislik masalarında dirsek çürüten, geleceğin karbon nötr şehirlerini bir dantel gibi ilmek ilmek planlayan, trenlerin birbirini hatasız takip etmesini sağlayan yapay zeka tabanlı o karmaşık ulaşım yazılımlarını kodlayan hep o keskin ve vizyoner kadın zekasıdır. Kadınlar teknolojiyi kullanmakla kalmayıp onu baştan yazan, geleceğe yön veren akıllar olarak parlıyorlar. Üstelik şehir içi raylı sistemler, metrolar ve tramvaylar modern bir kentli için birer ulaşım aracı, birer vagon yığını gibi değil. Bu hatlar bir kadının gecenin bir yarısı sokakta yürürken arkasına bakmadan korkusuzca büyük bir özgürlük ve özgüvenle evine, işine, sevdiklerine kavuşmanın sağladığı aydınlık birer özgürlük koridorudur. Güvenli turnikeler, ışıklandırılmış peronlar ve modern vagonlar kadının şehir hayatındaki bağımsızlığının en büyük teminatıdır. Geleceğin akıllı, doğayla barışık ve insana saygılı raylarını kadın vizyonu, kadın hassasiyeti tasarlıyor. İşte bu yüzden demir ağların çizdiği bu yeşil hat sadece şehirleri bağlamıyor, insanlığın nefes aldığı, kadının özgürleştiği büyük bir umut hattına dönüşüyor.
Dünden bugüne, asırlık mirastan yarının o parlak geleceğine uzanan, dumanı tüten buharlı lokomotiflerden, saniyelerle yarışan yüksek hızlı dünyalara kadar yayılan bu uzun, hüzünlü ama bir o kadar da mağrur ve gurur dolu yolculuğumuzun nihayet son istasyonuna geldik. Bu peron bir vedanın değil, aslında kadın gücüyle şekillenecek yepyeni bir çağın başlangıç noktasıdır. Dilerim ki rayların üzerinde yankılanan, o zorluklar karşısında asla geri adım atmayan, kararlı, cesur ve umut dolu adımlar hiç durmasın. Demir ağların soğuk çeliğini kendi içindeki inançla ve vizyonla harmanlayan kadınların ürettiği, akılla ve büyük bir dirayetle yönettiği, geleceğe saygıyla tasarladığı ve her şeyden önemlisi, benzersiz şefkatiyle güzelleştirdiği bir dünya hepimizin yarını olsun. Kadın eli raylara, hayata ve geleceğe dokunmaya devam ettikçe bu dünya çok daha yaşanabilir, çok daha adil bir yer olacak. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi sizlerle demiryollarımızın öncü kadınlarına adanmış özel bir şiiri paylaşacağız. Şiiri Mehmet Kasar, yapımcımız kaleme aldı ve bu şiiri raylara emeklerini ve cesaretlerini işleyen kadınlarımıza ithaf ediyor. Demir ağların kadınları. Kara duman göğe yükselirken ağır ağır, bozkırda yankılanırdı lokomotiflerin sesi. Rayların ucunda bekleyen nice kadın, yüreğiyle taşırdı memleket nefesini. Ayaza direnen istasyon ışıkları altında, geceleri sabaha bağlayan eller vardı. Bir fenerin ışığında, bir düdüğün çağrısında, sessiz kahramanlar geleceğe yol açardı. Bugün hızla geçen trenlerin ardında onların alın teri vardır aslında. Demir ağlar boyunca bıraktıkları izleri cumhuriyet kadar güçlü, vatan kadar kıymetli. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli yapımcımız Mehmet Kasar'ın ellerine sağlık, yüreğine sağlık. Çok güzel bir şiirdi. Kadınlara, demir yolunda çalışan kadınlara adanmış. Rayların belleğine yaptığımız bu zamansız yolculukta bizlere eşlik ettiğiniz, sesimize ses, yalnızlığımıza ortak olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir sonraki programda pencereden akan manzaralar ve yavaş seyahatin keyfi ve keşifler hikayesinde yine aynı samimiyetle, yine aynı heyecanla buluşmak üzere. Gönlünüzde hasretler vuslata ersin, vagonlarınız hep mutluluğa doğru yol alsın, yolunuz hep açık, raylarınız hep pürüzsüz, kılavuzunuzsa her daim vicdanınız ve aydınlığınız olsun. Hoşçakalın.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkçedeki atasözlerinin oldukça fazla olduğunu bilirsiniz. Hemen her konuda dikkat çeken ve düşünceye sevk eden atasözlerimiz var. Örneğin, aslan yatağından belli olur. Bu sözü çok iyi bilen ev hanımları sabah kalkar kalkmaz yataklarını güzelce toplar. Düzenli kişiler bir metin yazdıkları zaman da baştan itibaren gözden geçirerek o metni düzgün bir yatak gibi düzgün bir metin haline getirirler. Düzgün bir metne baktığınızda hem büyük harfleri hem küçük harfleri görürsünüz. Ayrıca metinde noktalar, virgüller yani noktalama işaretleri bulunur. Bu 18 işaret durak yerlerini de gösterir ve ifadeyi daha açık hale getirir. Bunun dışında metindeki kelimelerin yerli yerinde ve doğru yazılmış olması gerekir. Eskiden imla denilen dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi işine günümüzde yazım denilmektedir. Yazım, dildeki kelimelerin de doğru yazılış biçimidir. Yazılan her metin hatasız olmayabilir. Bir metni yazının yaptığı yazım hatalarından yazım kültürünü ve sözlük kullanma alışkanlığı olup olmadığını

0: yapmadığımda anlarsınız. İnternetteki yazışmalara bakın. Sürekli yazım hatası yapanlar asla sözlük kullanmaz. Sözlük kullananlarsa kesinlikle yazım hatası yapmaz. Yazım öncelikle yazma biçimidir. Kimi el yazısıyla, kimi klavyeyle yazar. Bazı yazarlar da önce el yazısıyla yazıp sonra yazdıklarını gözden geçirir, üzerinde düzeltmeleri yapar ve daha sonra da bunları klavyeyle temize çeker. Metinde harf ve hece eksikliği ya da noktalama işaretlerinden eksik olanlar varsa tamamlanır. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bulunmasına dikkat edilir. Yazım biçim olarak iki türden söz edebiliriz. Ölçünlü yazım ve sesçil yazım. Ölçünlü ya da standart yazım, yazım kuralları ile belirlenmiş olan biçimdir. Ölçünlü yazım öncelikle resmi yazımdır. Örneğin devletin resmi yazım kurallarına göre alfabemizde olmayan harflerle nüfus kayıtları ve tapu kütükleri tutulamaz. Bir haber metninde yazılan tüm cümleler Türkçenin yazım kurallarına uygun olarak yazılır. Eklerin yazımı ünlü ve ünsüz uyumuna göre yapılır. Düz ve geniş ünlüyle biten bir kelimeye düz ve geniş sesli harf getirilir. Örneğin kelime A ile bitiyorsa çoğulu lar, E ile bitiyorsa ler olacaktır. D, ki gibi ekler ve bağlaçların nasıl yazılması gerektiği yazım kılavuzlarında mevcuttur. Başka dillerden geçen birçok kelime ölçünlü yazımda Türkçe'ye uygun olarak gösterilir. Örneğin müzik terimi olan adagio diye yazılan terim adagio olarak yazılmaktadır. Ölçünlü yazım iş başvurularında ve özgeçmiş yazımında çok önem taşır. Kötü bir yazım kişinin çaba harcamadığını düşündürür. Bazen de okuyan kişiler için eğlenceli cümleler olur. Sesçil yazımsa adından da anlaşıldığı gibi ses temelli yani söyleyişe uygun olan yazımdır. Buna fonetik yazım da diyoruz, ses yazısı diyenler de bulunur. Eskiden transkripsiyon ve çeviri yazı genellikle Osmanlıca harflerin tek tek Türkçe ya da İngilizce karşılıklarının yazılması biçiminde yapılırdı. Rus besteci Çaykovski'nin adı Rusçadan Türkçe'ye transkripsiyon yapılarak aktarılmıştır. Sesçil ya da fonetik yazıda harf sayısı alfabedeki harf sayısından daha fazladır. Türkçedeki fonetik dizinin harf sayısı 45 olmakla birlikte Türkçe fonetik söyleyişe en uygun dillerden biridir. Ancak bazı kelimeleri fonetik olarak yazdığınızda söyleyişi daha doğru yaparsınız. V harfiyle yazdığımız tavuk, havlu, kovuk kelimelerindeki V sesi bildiğimizden daha yumuşak söylenir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Sarmaşık programını dinliyorsunuz.
1: Biliyorum aslında. Kimse gerçekten sevmez kimseyi.
2: Beni vurup yerde bırakma. Katlanamıyorum hiçbir

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Turkuaz.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama

Ben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere'de Cake Not Hate, nefret etme kek yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Erdoğan, Harris ve ailesiyle yakından ilgilendi. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopterin düşmesi sonucunda hayatını kaybeden pilot emekli albay için taziye mesajı paylaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurdoğlu'na acil şifalar temenni etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz mesajında helikopter kazasına vefat eden öğretmen pilotumuz, emekli hava pilot albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak. Asla genel af niteli taşımayacak dedi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel ekibiyle yol haritasını belirliyor. Önce il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e CHP'den ilk tepki parti sözcüsü Müslim Sarı'dan geldi. Sarı, CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı

yapılamaz, ahlaki değil dedi. Özgür Özel ve ekibine yanlıştan dönün çağrısı yaptı. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da 4 il başkanı görevden alındı. İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasına gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Bulut'un belediye başkanının şoförü ve özel kalemi aracılığıyla döviz bürolarında bozdurulan rüşvet parasının bir kısmını aldığı iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoz ve Fatih Portakal'ın da bulunduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Üner, yaşananlarla ilgili Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum derken, Athena Gökhan olarak bilinen Gökhan Özoz benim için büyük bir hayal kırıklığı dedi. İstanbul'un yazın ortasında fırtına vurdu. Bazı ilçelerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü. Esenler'de sokakta oynayan çocuklar uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Edirne'de ise gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sıcaklık 22 dereceye kadar düştü. İstanbul'da dalga boyu yüksekliği sebebiyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı. Beykoz'da 5 gün, Arnavutköy'de 1 gün denize girmeye izin verilmeyeceği öğrenilirken Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı 1 gün boyunca deniz ve plaj girişine kapatıldı. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ise 3 gün süreyle denize giriş yasaklandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler yerleşim birimlerine kadar yaklaştı. Bir mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerinin dozunu artırdı. Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğrayan her gemi için İran'daki bir köprü ya da enerji santralini vuracaklarını söyledi. Tahran yönetimi ise bölgedeki ABD bağlantılı altyapıyı hedef alma tehdidinde bulundu. Haberleri dinlediniz.

Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Güzel bir Ankara gününde yine huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına, programımıza hoş geldiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik masada Süleyman Ozan Koçak ve Mehmet Ayçiçeği sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına Türkistan'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Her zaman olduğu gibi yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz bugün. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, ses ve piyano sanatçısı Müşfik Aliyev bizimle. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda Güney Azerbaycan'ın değerli muğam sanatçılarından, Tebriz'de yaşayan kıymetli hanende Nasır Etapur'un sanat hayatı üzerine sohbet edeceğiz. Önce müzik diyoruz ve sizin için seçtiğimiz güzel bir şarkıyla başlıyoruz.

0: Her zaman olduğu gibi harikasınız. Abdullah Hocam tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun Mustafa Bey.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, sağ olasın.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk dünyasının ortak kültür değerlerinden, özellikle müziklerinden örnekler sunduğumuz Türk Elinden Tart Elinden'i dinliyorsunuz. Bizi radyolarınızın kısa dalga yayınından ve TRT Dinle uygulamasından, programın tekrarını Perşembe günü Türkiye saatiyle 1.05'te ve Cuma günü 17.05'te aynı mecralardan dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızda Güney Azerbaycan'ın değerli muğam sanatçılarından, Tebriz'de yaşayan kıymetli hanende Nasır Etapur'un sanat hayatı üzerine sohbet edeceğiz. Nasır Etapur, 23 Mart 1976 tarihinde İran'ın Tebriz şehrinde dünyaya geldi. Babası Karadağ bölgesinden, annesi ise Karabağ'ın güzel köşelerinden biri olan Adamlı'dır. Daha çocuk yaşlarından itibaren aile ortamında duyduğu Azerbaycan halk müziği, onun sanat hayatının temelini oluşturdu. Özellikle annesinin güzel sesiyle söylediği halk mahnıları ve kaval ifası, onda müziğe karşı büyük bir sevgi uyandırdı. Nasır Etapur, henüz 9 yaşındayken okulunun müzik grubunda sahneye çıkmaya başlamış, Tebriz'de düzenlenen çeşitli festivallerde ödüller kazanmıştır. 1987 yılında Tebriz Radyo ve Televizyonu'nun çocuk programlarında genç bir yetenek olarak yer almış, 1992 yılında öğrenciler arasında düzenlenen yarışmanın galibi olmuş, 1993 yılında ise Kirmanşah'ta gerçekleştirilen müzik festivalinde birinci

0: öğrencilik elde etmiştir. Kıymetli hocam, siz neler eklemek istersiniz?
1: Mustafa Bey, Nasir Bey'in en önemli hizmetlerinden biri Güney Azerbaycan'da muğam sanatını daha geniş kitlelere ulaştırmak için o amaçla başlattığı 7 Aşk Şehri 7 Muğam projesidir ki bunun Rast'ı, Şurd'ı, Segah, Çağrıyah, Şüşter, Bayçı, Ras, Hümayun bu muğamları 7 Aşk Şehri adı altında konserlerinde, bilimsel toplantılarda ve sanat etkinliklerinde düzenledikleri konserlerde bunları sahneye koymuşlar. Çok da başarılı olmuşlar bu konuda. Amaç sadece konser vermek değil, Nasir Bey'in amacı burada muğamı genç nesillere tanıtmak, bu büyük kültür mirasını yaşatmak ve farklı şehirlerde sanatçılar arasında bir köprü kurmaktır. Bu proje kapsamında Seyyah, Şur, Ras ve diğer muğamlarımızın tanıtımına büyük önem veriyor. Bildiğim kadarıyla etkinlikler bugün de devam etmektedir ve her geçen yıl daha geniş bir ilgi görmektedir. Ben de bu projeye davet edilen sanatçılar arasındaydım. Gitmek için hazırlıklarımızı yapmıştık. Uçak biletlerimizi bile almıştık. Ne yazık ki pasaport süremle ilgili bir problem yaşadığım için bu değerli programa katılma imkanım olmadı. İnşallah ileriki programlarda yine Nasir Bey'le projelerimiz var. Beraber olacağız.
0: İnşallah. Abdullah Hocam, Nasir Etapur'un hayat hikayesini, sanat hayatını konuşmaya devam edeceğiz. Nasir Etapur'un bir ses kaydı var elimizde. Birlikte dinleyelim mi?
1: İyi olur.
2: Merhaba efendim. Sevgilerimle, saygılarımla Türkiye'linden, Tartel'inden verilişinin bütün dinleyicilerini canı gönülden selamlıyorum. Teşekkür ederim sizden hocam. Sağ olun ki beni de bu güzel verilişinize davet ettiniz. Siz bizim özellikle tar sanatımızın çok büyük hocalarından, çok büyük sanatçılarından biri olmuşsunuz. Ben her zaman sizinle fahrediyorum, iftihar ediyorum. Sizin yaptıklarınızı çocuk yaşlarımdan bugüne kadar çok seve seve dinlemişim ve onlardan çoklu şeyler öğrenmişim. Sağ olun ki beni de bu verilişinize layık gördünüz. Benim yani özellikle 2004 senesinden bugüne kadar peşekar ve profesyonel musiki sanatım başlamıştır. Ben Bakü'de özellikle Azerbaycan Milli Konservatuvarı'nda tehsilimi ve derslerimi öğrenmişim. Büyük saygıdeğer ustadımız, muğam sanatının fahri olan Ustad Profesör Arif Babayev'den, Gazenfer Abbasov'dan ve birçok büyük sanatçılardan ben muğamın sırlarını öğrenmeye çalışmışım. Ve 2012 yılında Bakü'de tehsilimi bitirdikten sonra Tebriz'e döndüm ve burada bir okul yaratmışım muğam üzere. Çoklu sayıda öğrencilerim olmuştur ki onlar hem Bakü'de festivallara katılmışlar hem de İran çerçevesinde olan bütün muğam festivallarında, muğam yarışmalarına katılmışlar ve özellikle orada galip olmuşlar. Ben son 3 yılda bir 7 Aşk Şehri adıyla bir projeni başlatmışım ve orada biz 7 muğamlarımızı seyretmeye çalışıyoruz. Birinci konserimiz Rast konseri oldu, ikinci konserimiz Şur konseri, üçüncü konserimiz Zabul Segah konseri oldu ki bu konserin başlangıcını sizin hocam yaptığınız bir besteyle ki Zabul Segah üzere kendiniz ifa etmişsiniz ve sizden izin alarak onunla başladık bu konseri. Çok da güzel alındı ve dinleyiciler tarafından da çok merakla alkışlandı. Ve size de burada sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum ki izin verdiniz bunu biz sahnede ifa etmeyimize. Ve şimdi de 4. şehir ve Çağrıyah muğamı üzerinde çalışıyoruz öğrencilerimle beraber. Yani ilk defa olarak bu projede muğamı biz kora şeklinde ifa ettik. Halbuki Azerbaycan musikisinde bu ilk kez olarak böyle olmuştur ve düşünürüm ki bizden önce kimse kor şeklinde muğamı ifa etmemiştir ve biz buna şükürler olsun ki Ulu Tanrı'nın yardımlarıyla sahnede nail olduk ve dinleyiciler tarafından da çok güzel alkışlandı bu işimiz. Bu projeni biz 3 yılda ileri sürüyoruz. İnşallah ki tüm muamlarımızı sahneleştirmek fikrimiz ve amacımız var gelen senelere de.

0: Bu konuda inşallah çalışmalarımız ve çabalarımızı sarf etmek durumundayız.
1: Biz bu 7 aşk şehri konserlerimizi Tebriz'de ve Tahran'da sahneye çıkardık. Umarım ki inşallah gelen senelerde ve başka konserlerde İran'da olan Erdebil, Urmu, Zencan ve başka şehirler ki onlarda da Türklerimiz ve soydaşlarımız yaşıyor. Orada da biz bu konserleri sahneye çıkarabilirik.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden Tart Elinden devam ediyor. Bugün Nazır Etapur'un sanat hayatını konuşuyoruz. Az önce de bir ses kaydını dinledik. Sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyoruz kendisine. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. İsterseniz sizden bir eser daha dinleyelim.
3: Ana mahnısını seslendireceğiz. Azerbaycan'da çok meşhur ana mahnılarımız var. Anaya bestelenmiş eserler var. Bu eser de onlardan biridir. Sözleri Mikail Müşfik'in de, büyük şairimiz. Müziği de Elçin İmanov yazıptı. Güzel bir eserdi. Onu bir dinleyicilerimize
2: O
3: paylaşalım
2: halde
3: onu.
2: bizi dinleyen tüm annelerimize armağan ediyoruz.
3: Evet, annelerimize
2: Annelerimize
3: gitsin.
2: sevgiler, selamlar gönderiyor. O güzel, o mübarek ellerinden öpüyoruz. Buyurunuz, sizi dinliyoruz. Tüm annelerimize geliyor.

0: Harikasınız. Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden Tart Elinden devam ediyor. Kıymetli misafirlerimizle birlikteyiz ve onlardan güzel eserler dinliyoruz her zaman olduğu gibi. Bugün Nasır Etapur'un hayat hikayesini konuşuyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Nasır Etapur'un sanat yolculuğunda önemli dönüm noktalarından biri 1991 yılından itibaren Üstad Hasan Demirci'nin derneğinde Azerbaycan Halk Müziği ile daha yakından tanış olmasıdır. Daha sonra merhum sanatkar Mahmut Şatiriyan'ın yönettiği Gençlik Halk Çalgıları Orkestrası'nda solist olarak İran'ın birçok şehrinde konserler verdi. Bunun yanı sıra Tebriz'in tanınmış hanendelerinden Üstad Nimet Çavanşir ve Muam Bilgin'i merhum Ali Cevatpur'dan da dersler almıştır. 1996-1998 yılları arasında Tebriz Radyo ve Televizyonu bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Halk Çalgıları Orkestrası'nda solist olmuş, ardından kurumun Yetişkinler Orkestrası'nda yer alarak İran'ın birçok şehir ve eyaletinde konser programlarına katılmıştır. 2005 yılından itibaren Azerbaycan Milli Konservatuvarı'nda doktora eğitimine devam eden sanatçı, Azerbaycan muamının büyük ustalarından da faydalanmıştır. Abdullah Hocam, siz neler eklemek istersiniz?
1: Evet, sizin söylediğiniz gibi Azerbaycan'da çok değerli ustalardan ders aldı Nasır Etapur. Arif Babayev gibi ustad sanatçımızdan ders almış. Sonra Gazanfer Abbasov'dan muamın inceliklerini öğrenmiştir. Bunun yanında yine Ali Baba, Mehmedov, Ağakan Abdullayev gibi önemli ustalardan da faydalanmıştır.
0: Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden Tart Elinden devam ediyor. Bugün Nasır Etapur'un sanat hayatını konuşuyoruz. Abdullah Hocam, hiç vakit kaybetmeden sizden bir eser daha dinleyelim mi?
1: Tamam.

0: Şahanesiniz, var olunuz. Sevgili olun. Dinleyicilerimiz, Türkeli'nden, Tarteli'nden devam ediyor. Ne güzel parçalar bunlar.
1: Evet, çok güzel. Azerbaycan'ın halk mahnılarından
0: evet.
1: Güzel eserlerdi. İlkisi Aziz Dostum Kulu Eskerov'un bestesiydi.
0: Hı hı.
1: Sözleri de Resul Gamzatov'undu. O Dağıstanlı bir şairdi ama onun tercümesini de Tofik Bayram yapmıştı. Aziz Dostum mahnısı burada da Türkiye'de de çok tanınan, bilinen bir eserdi.
0: Hı hı.
1: Onun da ifasını İslam Rızaev'in ansambuluyla, orkestrayla ilk biz çalmıştık Azerbaycan'da. İkinci eserde Sevgili Yarım Güzelim diye Kulu Eskerov bestesiydi.
0: Hı.
1: Onu seslendirdi.
0: Çok hareketli.
1: Evet, güzeldi.
0: Gayet güzel.
1: Burada çok bilinen bir eser değil ama güzel bir eserdi. Biz daha çok burada Azerbaycan'ın sevgili mahnılarını da seslendirmeye çalışıyoruz. Hı
0: hı. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türkeli'nden, Tarteli'nden devam ediyor. Kıymetli Abdullah Hocam'la bugün Güney Azerbaycan'ın değerli muğam sanatçılarından Tebriz'de yaşayan kıymetli hanende Nasır Etapur'un sanat hayatını konuşuyoruz. Abdullah Hocam kendisi bize ses kaydını göndermişti. Birlikte
1: evet,
0: az
1: evet.
0: Önce dinledik. Tekrar selamlar, sevgiler gönderiyoruz kendisine. Müziğin yanı sıra gazel ve şiir çalışmaları da yapıyor. Çok evet. Yönlü bir insan.
1: Evet, bu konuda da çok başarılıdır. Bizim şairlerimizi takip ediyor, olanın hayatını okuyor. Gazel kanlarımızın hayatına göz atıyor ve bildiğim kadarıyla kendisi söylüyor, şiirler yazıyor,
0: evet.
1: Gazeller yazıyor. Çok da başarılıdır bu konuda. İnşallah ki böyle de devam eder, güzel güzel şiirleri, gazelleri olur.
0: Evet, inşallah. Abdullah Hocam, Nasır Etapur'un çalışmaları hakkında dikkatimi çeken bir husus oldu. Muamları koro halinde okuması. Buna dair neler söylersiniz?
1: Evet, Nasır Etapur'un Tebriz'de yürüttüğü çalışmalarını görünce haklısınız. O Türk dünyasının farklı coğrafyalarında benzer düşüncelerin yaşadığını görmek beni ayrıca mutlu etti. Çünkü ister Anadolu'da olsun, ister Güney Azerbaycan'da özünde yaşatılmaya çalışılan aynı kültürü, aynı musiki mirasıdır ki bunları Nasır Etapur da şimdi öğrencileriyle ortaya koyuyor orada. Nasır Bey'in yürüttüğü çalışmalarda muğamların yalnızca solo değil, toplu icra şeklinde de seslendirilmesine önem verdiğini görüyoruz. Bu bana yıllar önce Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'ndaki günlerimi hatırlattı. Ben koroda göreve başladığım yıllarda değerli hocamız Mehmet Özbek, o zaman bizim şefimiz idi. O dönemde ben ilk defa böyle bir şey duymuştum. Mihrali Bey Ağıtı gibi uzun havaları koro şeklinde hoca seslendiriyordu, koroya geçiyordu. Toplu şekilde okunurdu. Aslında bu dışarıdan bakıldığında kolay gibi görünüyor fakat işin sanat tarafı çok zordur. Yani gerçekten
0: evet.
1: Uzun havalarımızı koro şeklinde söylemek çok zordur. Çünkü uzun havalarda süslemeler var, kıtlak nağmeleri var, geçişler var, melizmatik ifadeler var. Bir kişinin söylemesi başka, bir de onlarca sanatçının aynı anda, aynı tavırla, aynı nefesle ve aynı duyguyla söylemesi bambaşka bir ustalık ister. Biz buna müzikte unison icra diyoruz. Yani toplu şekilde aynı eseri tek bir kişi gibi icra ediyor.
0: Evet.
1: Buna
0: o uyum çok diyoruz. Önemli değil mi?
1: Uyum çok önemli. Türkiye'de halk müziği korolarında uzun havaları bu geleneği başarıyla sürdürüyorlar. Halk türkülerimiz, uzun havalarımız ve ağıtlarımız koro düzeninde tek sesli fakat güçlü bir birliktelikte icra edilmektedir. Bu çok sesli korolarda okumak, çok sesli okumak gerçekten zor bir şeydi. Ama şunu da söyleyeyim ki, unison şekilde okumak da bir o kadar zordur.
0: Evet.
1: Ve bunu biz Türkiye'de başardık. Ve Nasır Bey bu uygulamayı bizim muğamlarımıza da öğrencilerle yapıyor. Evet. Ve bizim muğamlarımız daha da zordur. Koro şekilde okunması daha da zordur. Ben Nasır Bey'e başarılar arzulayacağım. Çok güzel işler yapıyor.
0: Elbette büyük sanatçı kolay olunmuyor. Kim bilir arkasında ne terler var, ne gözyaşları var değil mi?
1: Doğrudur.
0: Çok
1: zahmet
0: büyük
1: var.
0: Bir emek var.
1: Çok
0: evet.
1: Büyük emek var. Evet. Evet.
0: İsterseniz şimdi Nasır Etapur'dan iki eser dinleyelim. Kendi seslendirdiği iki eseri dinleyelim birlikte.
1: Evet.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden Tart Elinden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz ve bugün Nasır Ethapur'un sanat hayatını konuşuyoruz dedik. Az önce de birlikte kendisinden iki güzel eser dinledik. Ne kadar güzel bir sesi var.
1: Evet, çok güzeldi, sağ olsun.
0: Abdullah Hocam, isterseniz şimdi de sizden bir eser dinleyelim. Ne icra edeceksiniz?
1: Enstrümantal bir eser çalalım.
0: Keyifle dinliyoruz, buyurunuz.

0: Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık.
1: Teşekkür ederiz, sağ olasın.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Nasır Etapur, 2007 yılında Haydar Aliyev Vakfı tarafından düzenlenen televizyon muğam yarışmasında üçüncülük kazandı. Laureat unvanına layık görüldü. Halen Azerbaycan Milli Konservatuvarı'nda doktora yapıyor kendisi. 2012 yılında yeniden Tebriz'e dönen Nasır Etapur burada kendi muğam orkestrasını kuruyor ve İran'da olduğu kadar yurt dışında da 50'den fazla solo konser vererek Azerbaycan müziğini başarıyla temsil ediyor. 2015 yılında Tebriz'de kurduğu Muğam Mektebi kısa zamanda önemli başarılar elde ediyor. Öğrencileri hem uluslararası hem de ülke içindeki festivallerde çok sayıda ödül kazanıyor.
1: Evet.
0: Abdullah Hocam, zaman yine su gibi akıp geçti ve bir programın
1: Evet.
0: sonuna yaklaştık. Sizinle bugün kıymetli hanende Nasır Etapur'un sanat hayatını konuştuk.
1: Evet.
0: Dilimiz döndüğünce kendisine buradan bir kez daha selamlar, sevgiler gönderiyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz.
1: Evet, ben de bu vesileyle Güney Azerbaycan'da, Tebriz'de, Erdebil'de, Urmiye'de, Zencan'da ve İran'ın dört bir yanında yaşayan bütün hemvetenlerimize en içten selamlarımı gönderiyorum. Orada bulunan arkadaşlarımıza, dostlarımıza ve gönül bağı kurduğumuz tüm kardeşlerimize sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum.
0: Evet, bugün de Türk Elinden Tart Elinden programının sonuna geldik. Efendim, programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masa'da Mehmet Ayçiçeği ve Süleyman Ozan Koçak sesimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sanatlarıyla programımıza değer katan konuklarımız Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı, Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Garmon sanatçısı Rafik Askerzade, Nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, ses ve piyano sanatçısı Müşfik Aliyev bizimleydi. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Türk Elinden, Tar Telinden.

0: Yolculuğumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün çağdaş tiyatromuzun en verimli kalemlerinden Özen Yula'dan söz edeceğiz. 1965 yılında dünyaya gelen Özen Yula, modern Türk edebiyatı ve tiyatrosunda postmodernist eğilimleri, marjinalleşmiş kimlikleri ve toplumsal tabuları işleyen en üretken yazarlar arasında yer alır. Eserlerinde genellikle dilin sınırlarını zorlar ve klasik anlatı yapısını kırarak parçalı, çok katmanlı bir dünya kurar. 1990'lı yıllardan itibaren kaleme aldığı oyunlar, öyküler ve romanlar Türk sanat dünyasında ve tiyatro tarihinde yenilikçi bir soluk olarak kabul edilir. Yazarın temel odak noktası toplumun kıyısında kalmış bireylerin iç dünyalarıdır. Ay tedirginliği, gayri resmi hürrem ve dünyanın ortasında bir yer gibi oyunlarında tarihsel ve mitolojik figürleri modern bir bakış açısıyla yeniden yorumlar. Kadın kimliği, toplumsal baskı ve otoriteyle birey arasındaki sancılı ilişki metinlerin merkezinde durur. Özen Yula sahneleme aşamasında da görselliği ve atmosferi ön plana çıkaran estetiği tercih eder. Eserlerinde dil kullanımı sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda karakterlerin ruh halini yansıtan ritmik bir unsurdur. Şiddet ve ölüm gibi zorlayıcı temaları soğukkanlı ve yer yer şiirsel bir üslupla aktarır. Öykü kitabı arızalı kalple de kentsel dönüşümden bireysel yabancılaşmaya kadar geniş bir yelpazede eleştirel sunar Özen Yula. Yazın hayatı boyunca pek çok ulusal ve uluslararası ödüle layık görülen yazar, metinlerinde okuru ve izleyiciyi konfor alanından çıkarıp hayatla daima yüzleşmeye zorlar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay ve metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Bütün büyük şehirler gibi anlatılması zor bir şehir Londra. Sadece Hamlet üzerine asırlardır konuşuyor, yine de her seferinde yeni şeyler buluyoruz. Gelin Lord Byron'ın Türkçe'ye "Yürüyor güzellikte" diye çevrilen şiirine kulak verelim. Işık biraz azalsa, biraz gölgelense yüz, kuzguni saç örgülerini dalgalandıran ya da gelip usulca çizgilerine konan tarifsiz güzelliğin solduğunu görürüz. O yumuşak, saf yerde konaklayıp geceler, tatlı, duru, tertemiz düşünceler. O yumuşak, o dingin, tatlı ve dokunaklı.

sıklıkla alnının üzerinde, yanağında. Kıvanç dolu düşünceler ve ışıl ışıl renkler anlatır ölümlü, yalan dünyayı. Güvenle ve erinç içinde geçen günleri, yüreğinde hep masum bir sevgi. Sisli havası, şiir gibi doğası, yağmurlu akşamlarıyla meşhur bir şehir. Bir zamanların güneş batmayan imparatorluk şehri Londra. Bir kış şafağının kahverengi sisi altında bir kalabalık aktı Londra Köprüsü üstünden sürüyle. Düşünemedim ölümün sürüyle insanı nasıl heder ettiğini. İç çekişler, kısa ve seyrek nefes almalar ve her adam dikmişti gözlerini ayaklarına diyen Thomas Eliot'un şehri. Bulutsuz ülkelerin ve yıldızsız göklerin gecesi gibi yürüyor güzellikte. Karanlığın en karası, en beyazı ışığın buluşmuş edasında gözlerinde. Göğün görkemli günden bile esirgediği meyvelerin kadife ışığı teninde. Diyen Lord Byron'ın şehri Londra. Bütün dünya bir sahnedir ve bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu. Girerler ve çıkarlar. Bir kişi birçok rolü birden oynar. Bu oyun insanın yedi çağıdır. Diyen Shakespeare'in şehri Londra. Hangi tiyatro oyuncusunun hayalini süslemez Hamlet'i oynamak? Hangi sinema oyuncusu Romeo ve Juliet'in sinema versiyonunda oynamak istemez? Kral Lear'ın acıları hangimize uzaktır? Kendini boşuna harcamış olur insan, dilediğine erer de sevinç duymazsa. Yıktığın hayat kendininki olsun daha iyi, yıkmakla kazandığın şey kuşkulu bir mutluluksa. Diyen Macbeth'in korkuları hangimize yabancıdır? Londralı olmadığı halde Londra, hatta İngiltere deyince tüm dünyada akla ilk gelen isim olan Shakespeare konuşulmayı elbette hak ediyor. Düşünün ki tüm İngiltere 23 Nisan'ı Ulusal Shakespeare Günü olarak kutluyor. Hem doğum hem de ölüm yıl dönümü olarak. İngilizceye yüzlerce kelime kazandıran, dünyanın en iyi şair ve oyun yazarlarından biri olarak anılan Shakespeare, bugün Londra'ya 2 saat mesafedeki Stratford-upon-Avon'da doğup büyümüştür. Hayatının bir dönemini Londra'da geçiren şairin mezarı ise Stratford-upon-Avon'da yer almaktadır. Peki Shakespeare'i bu kadar büyük yapan sır nedir? Ya da Shakespeare gerçekten anlatıldığı kadar büyük müdür? Dünya edebiyatının büyük isimlerinden biri olan Lev Tolstoy, Shakespeare'e bir türlü ısınamaz. Gençken okuduğu Macbeth ve Hamlet'i beğenmeyen Tolstoy, tüm sanat otoritelerinin övgüyle bahsettiği bu büyük şaire karşı haksızlık yapmış olabileceğini düşünüp 75 yaşında bir kez daha okur. Ancak yine zevk alamaz. 1906 yılında yazdığı makalede Shakespeare'i eleştiren Tolstoy, onun büyüklüğünün sanatsal dehasından değil, başta Goethe olmak üzere Alman romantiklerinin katkısıyla oluştuğunu iddia eder. Tolstoy'a göre Shakespeare izleyicileri onun karakterleriyle ilişki kurmakta zorlanıyordu. Ayrıca Shakespeare'in eserlerinde hemen herkes aynı dil ve üslupta konuşuyordu. Bir prenses nezaketi sokaktaki dilencide de vardı. Böyle olunca bütün karakterler aynı ağızla konuşan insanlara dönüşüyordu.

Londra, hatta İngiltere deyince akla ilk gelen isim olan Shakespeare'den haz etmeyen ve onu eleştiren bir yazı kaleme alan Tolstoy'a cevap, yine bir İngiliz yazar olan George Orwell'dan gelir. Neden Shakespeare okumalıyız sorusuna cevap veren Orwell, bir sanatçının dehasının zamana meydan okumakla anlaşılacağını iddia eder. Zamana meydan okumaya karar verense okurun takdiridir. Dünyanın en iyi biyografi yazarlarından biri olan Stefan Zweig da Dostoyevski'nin sanatsal dehasını anlatırken bu dehayı bir tek Shakespeare'le kıyaslayabileceğimizi söyler. Zweig'a göre Shakespeare'de trajedi yanlış anlama üzerine kuruludur. Oysa Dostoyevski karakterleri ise tersine doğru anladıkları için trajedi yaşarlar. Dünyanın herhangi bir yerindeki tiyatro öğrencisinin en büyük hayalinin Amerika Birleşik Devletleri'nin en prestijli tiyatro salonlarından biri olan ve Manhattan'da bulunan Broadway'de Hamlet rolünü oynamak olduğu düşünülürse, Shakespeare'in zamana meydan okuyan eserleri kitaplıklarımızı süslemeye devam edecek gibi görünüyor. Şairin dediği gibi, olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu. Tüm dünyada 1984 ve Hayvan Çiftliği eserleriyle bilinen bir başka Londra yazarı George Orwell, modern zamanların Londra'sını en iyi aktaran yazarlardan biri. 20. asırdaki iki büyük savaşın acılarını tüm şehirler gibi Londra'da çeker. Paris ve Londra'da beş parasız, dünyanın en iyi romancılarından biri olan George Orwell'ın kendi hayat hikayesinden yola çıkarak yazdığı ilk roman. Birinci Dünya Savaşı sonrası Londra'sını olanca gerçekliğiyle anlatan eser, dönemin iyi bir portresini de sunuyor. Bir gün Paris'in orta yerinde meteliksiz kalan genç yazar, yoksulluk ve açlıkla mücadele etmeye başlar. Rehineciler, iş bulma kurumları, umut tacirleri, karın tokluğuna günde 17 saat çalışılan karanlık otel mutfakları arasında sürüp giden Paris macerası, yazarın güç de olsa kendini Londra'ya atmasıyla sona erer ama Londra'da onu çok daha ağır şartlar beklemektedir. Orwell, modern insanın ısrarla görmezden geldiği bir dünyanın kapısını aralıyor. İşsizlik, evsizlik, açlıkla damgalanan bu dünyanın insanları, izbe pansiyonlarda, berduş barınaklarında yaşıyor, hayata bir ucundan tutunmaya çalışıyorlar. Paris ve Londra'da beş parasız, köleliğin hiçbir zaman, modern zamanlarda bile ortadan kalkmadığını, sadece görünüm değiştirdiğini anlatıyor. George Orwell'ın Büyük Birader kavramını dünya edebiyatına hediye eden 1984 romanı da Londra'da geçer. Okyanusya isimli hayali bir ülkede iktidar gücünü kötü amaçlarla kullanarak halkın psikolojisine hükmeden totaliter bir rejime anlatan roman, özellikle medya ve iletişim alanında birçok kuram, doktrin ve yaklaşıma da ilham olmuştur. 1948'de yayımlanan roman, her hali kameralarla takip edilen modern insanın gözetilen yaşamına derin bir mercek tutuyor. Günümüz dünyasıyla 1984 romanı bir hayli benzerlik arz ediyor. Romanın kahramanları zorla gözetleniyor. Günümüz insanı ise her halinin kayda alınmasına gönüllü rıza gösteriyor. En az Shakespeare ve George Orwell kadar konuşulmayı hak eden bir başka Londra yazarı, elbette Sherlock Holmes karakterinin mucidi Sir Arthur Conan Doyle olsa gerek. Radyo tiyatroları, televizyon dizileri, sinema filmleri, çizgi romanlar, aklınıza gelen ne kadar tür varsa hepsinde bir Sherlock Holmes uyarlaması bulmak mümkündür. Polisiye edebiyatın ilk karakterlerinden biri olsa da en önemli karakteri olduğu tartışma götürmeyen Sherlock Holmes, gerçek bir Londra karakteridir. Şöyle bir düşünün,
doğum tarihini, oturduğu evin adresini tam olarak bildiğimiz kaç hikaye kahramanı vardır? 6 Ocak 1854'te doğan Sherlock Holmes, Baker Sokak 221B'de oturmaktadır. Olayları gözlem yoluyla çözen, tümden gelim yöntemini pek maharetli kullanan, el yazılarından, ayak izlerinden sonuca ulaşmayı başaran Sherlock Holmes karakterine ilham olan kişi, gerçek hayatta Joseph Bell isimli bir profesördür. Conan Doyle, Profesör Joseph Bell'in hastalarında kullandığı gözlemleme yöntemini kahramanı Sherlock Holmes'te denemiş ve tüm zamanların en iyi dedektif karakterini ortaya çıkarmıştır. Enteresan bir karakterdir Sherlock Holmes. İşiyle ilgili olmayan hiçbir konuya ilgi duymayan, işine yarar diye sosyete haberlerini takip eden, akıl yürütme metotlarında ustalaşmış, bilimsel yetenekleri güçlü, dövüş ustası bir karakterdir. Boks ve eskrim bildiği gibi sopa dövüşüne de hakimdir. Üstelik çok iyi de keman çalmaktadır. Zengin müşterilerinden gelen işleri kabul eden Holmes'ün maceralarını çoğunlukla Dr. John Watson'dan dinleriz. 23 yıllık kariyerinin 17 yılını Watson anlatır. Her kahraman gibi Sherlock Holmes'ün de ezeli bir düşmanı vardır. Varlıklı bir ailenin üstün matematik zekasına sahip oğlu Profesör James Moriarty. Adına dernekler, kulüpler kurulan bu efsanevi Londralı kahramandan elbette sinema ve televizyonda beslenecektir. Sinemadaki ilk Sherlock karakterinin 1900 yılına ait olduğunu biliyor muydunuz? Radyo ve kukla tiyatrolarından animasyonlara, komedi dizilerinden sinema uyarlamalarına, müzik dünyasından

Amazon'dan internet platformlarına yüzlerce Sherlock Holmes uyarlaması arasında hangisini okuyacağınızı, izleyeceğinizi veya dinleyeceğinizi şaşırıyorsunuz. 1938'de ünlü yönetmen Orson Welles'in de bir radyo tiyatrosunda Sherlock karakterini canlandırdığını duyunca şaşırmıyorsunuz. Bir de bunların üstüne Londra'da Baker Sokak 221B adresinde Sherlock Holmes Müzesi'nin bulunduğunu ekleyip bu bahsi kapatabiliriz.

Londra'nın Sherlock Holmes'ten başka sinema dünyasına kazandırdığı bir başka isim 007 James Bond. Londralı gazeteci ve

Roman yazarı olan Ian Fleming'in 1953'te yazdığı roman kahramanı olan James Bond, 2024 yılı itibariyle 27 kez sinemaya uyarlandı. Kimler oynamadı ki James Bond karakterini? Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig. Televizyon, radyo, çizgi roman, video oyunları ve sinema film uyarlamalarıyla dünyanın en meşhur ajan karakteri olan James Bond, arabaları, silahları ve kıyafetleriyle her filminde yeniden konuşuluyor. Karakterin mucidi olan Ian Fleming, İkinci Dünya Savaşı'nda Deniz İstihbarat Biriminde görev yaparken tanıştığı tüm gizli ajanların ve komandoların bir birleşimi olarak tasarlar kahramanını. James Bond ismi ise yazarın birebir tanıdığı Karayip kuşları uzmanı ornitolog James Bond'dan geliyor. Golf ve çırpılmış yumurta düşkünü bu üstün yetenekli ajanın romanını kaleme alırken Fleming, kitaptaki diğer karakterleri yazarken okul arkadaşlarının, akrabalarının isimlerini kullandığını belirtiyor. 12 roman ve 2 kısa hikayeden oluşan James Bond romanları beyaz perdeye daha çok ilham olacak gibi görünüyor. Londra, edebiyat ve sinema için mümbit bir şehir. Londra'da çekilen filmlerden ilk aklınıza hangisi geliyor? Örneğin 1962 yapımı Arabistanlı Lawrence filminin çekimleri Londra'da gerçekleşiyor. 1971 yapımı Otomatik Portakal filmi, yine 2005 yapımı harika bir film olan V for Vendetta. Dünya klasikleri arasında şimdiden yerini almış bulunan Harry Potter serisinin filmleri de Londra'nın çekimlerine ev sahipliği yaptığı filmlerden bazıları. Yüzlerce filme ev sahipliği yapan Londra için Woody Allen'ın Londra üçlemesi bir başka anlam taşıyor. Cassandra'nın Rüyası, Suçlar ve Kabahatler ve Maç Sayısı isimlerini taşıyan üçlemenin en dikkat çeken filmi ise Match Point, yani Maç Sayısı. Tipik bir Londra ikliminde modern endişeler içinde geçer film. Burjuva'nın ikiyüzlülüğü, zengin olma hayalleri, kaderine hükmetme istekleri, iradenin seçim hakkı, şartların getirdiği zorunluluklar. Her insan ömrü boyunca mutlaka iki seçimden birini tercih etmek zorunda kalır. Chris de bunlardan biridir. Ya zengin olmayı ya da aşkına sadakati seçecektir. İyi bir şey yaptığını düşünerek suç işlemek, Suç ve Ceza romanının kahramanı Raskolnikov'u harekete geçiren duyguydu. Chris de kendi kaderi için bir cinayete karar verir. Tıpkı Nietzsche'nin üstün insanı gibi ahlaki sınırları aşacak gücü kendinde görmek ister. Film esnasında Chris'i Suç ve Ceza okurken görmemiz, Woody Allen'ın da bu konuyu masaya yatırmak istediğini gösteriyor. Burjuva'nın gizemli çekiciliğine kendini kaptıran Chris, bize şöyle seslenmektedir. İnsanlar hayatlarının şansa ne kadar bağlı olduğunu kabul etmekten korkarlar. Kontrolümüz dışında gerçekleşen bir sürü şeyin olduğunu düşünmek korkutucudur.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün motosiklet yarışçılığını küresel bir gösteriye dönüştüren doktor lakaplı Valentino Rossi'den söz edeceğiz.

0: 1979 yılında İtalya'da doğan Rossi, teknik becerisi ve karizmatik kişiliğiyle MotoGP tarihinin en ikonik figürlerinden biri haline geldi. Onun hikayesi, mekanik bir sporun içinde insan ruhunun ve yaratıcılığının nasıl dehşet bir fark yaratabileceğinin en net örneğidir. Farklı motor hacimleriyle ve markalarla kazandığı 9 dünya şampiyonluğuysa onun istatistik zirvesini değil, daha da büyük başarılarını temsil eder. Ayrıca Rossi'nin kariyerindeki en büyük kırılma noktası olan 2004 yılı Yamaha tercihi, teknik donanım kadar pilotajın ve mental hazırlığın önemini tüm dünyaya kanıtlamıştır. Rossi'nin pistteki varlığı, rakipleri üzerinde kurduğu psikolojik üstünlük ve yarış sonrası sergilediği mizahi kutlamalarla şekillenmiştir. Doktor lakabı ise onun yarış içindeki soğukkanlılığını ve rakiplerinin hamlelerini bir cerrah titizliğiyle analiz etme yeteneğiyle de ilgilidir. 40'lı yaşlarına kadar en üst seviyede rekabet etmesi ise yarışma tutkusunun, profesyonel hırslarının ne kadar önünde olduğunun göstergesidir. Valentino Rossi 2021 yılında kariyerini noktaladığında geriye sadece şampiyonluklar değil, sporun eğlenceli tarafını da yansıtan büyük bir kültürel miras bıraktı. Bugün pistlerde yarışan genç pilotlar Rossi'nin teknik ve vizyoner mirasını sürdürüyorlar. Özetle Valentino Rossi bir spor dalının küresel yüzü olmayı başarmış çok nadir karakterlerden biridir. Zaten Rossi'nin yarışlarını izlemek biraz da anın içinde olmaktan duyulan çocuksu duyguların da toplamıdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Müzik

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda'yla değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxon 9 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Cake Not Hate, nefret etme kek yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Erdoğan, Harris ve ailesiyle yakından ilgilendi. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopterin düşmesi sonucunda hayatını kaybeden pilot emekli albay için taziye mesajları paylaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurdoğlu'na acil şifalar temenni etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz mesajında helikopter kazasına vefat eden öğretmen pilotumuz, emekli hava pilot albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak, asla genel af niteliği taşımayacak dedi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel ekibiyle yol haritasını belirliyor. Önce il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e CHP'den ilk tepki parti sözcüsü Müslim Sarı'dan geldi. Sarı, CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil dedi. Özgür Özel ve ekibine yanlıştan dönün çağrısı yaptı. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da 4 il başkanı görevden alındı. İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Bulut'un belediye başkanının şoförü ve özel kalemi aracılığıyla döviz bürolarında bozdurulan rüşvet parasının bir kısmını aldığı iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Üner, yaşananlarla ilgili, Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum derken, Athena Gökhan olarak bilinen Gökhan Özoğuz, benim için büyük bir hayal kırıklığı dedi. İstanbul'a yazın ortasında fırtına vurdu. Bazı ilçelerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü. Esenler'de sokakta oynayan çocuklar uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Edirne'de ise gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sıcaklık 22 dereceye kadar düştü. İstanbul'da dalga boyu yüksekliği sebebiyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı. Beykoz'da 5 gün, Arnavutköy'de 1 gün denize girmeye izin verilmeyeceği öğrenilirken Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı 1 gün boyunca deniz ve plaj girişine kapatıldı. Tekirdağ Saray ilçesinde ise